one should learn from the mistakes of others.

0: Apaçık Radyo Müzikleri.
1: If you want, I don't argue, just...

Everybody!

0: Açık Radyo.
1: Apaçık Radyo.
0: Kainatın
1: tüm
0: seslerine,
1: renklerine
0: ve
1: titreşimlerine
0: Apaçık
1: Radyo. Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar İdem Gençtürk, İlksen Mavi Tuna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda. Hafta içi her sabah 10'da Apaçık Radyo'da.
2: Ne taş therefore? Throw off all petty jealousies and hatreds. Let us fill our hearts with love and tolerance and join hands across this wide expanse of space and make the dream and the hope of democracy a reality.
3: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.

0: From Pacifica, this is Democracy Now!
1: Apaçık Radyo. Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra.
2: Çarşamba sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da.
3: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
4: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ahmet Aslan'a teşekkür ederiz.
5: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençtürk.

Günaydın. Bu sabah sabahla İngiliz folk müziğinin bilinen isimlerinden Rush the Bunny'le başladık. Train Song dinleyerek. Şimdi John Baez'a kulak vereceğiz. House of the Rising Sun yorumuyla radyonuzda olacak. Ardından The Doors grubuna kulak vereceğiz. People Are Strange dinleyerek devam ediyor sabah.

Sırada Amerikalı şarkıcı Matiel var ve ondan Count Your Blessing dinliyoruz.

Meşhur bir albüme uzanacağız. Nick Cave and the Bad Seeds'in Murder Ballads albümüne, 19. yüzyıl cinayetlerine dair balatları çeşitli müzisyenlerle seslendirmişti bu albümde Nick Cave ve Kylie Minogue eşlik edecek şimdi ona. Where the Wild Roses Grow dinliyoruz.

0: Sabahlık kısa bir aranın ardından devam edecek.
1: De la musique.
2: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.

0: Hazırlayan Akif Burak Atlar. Sadece 80'ler. Çarşamba günleri 12'de Apaçık Radyo'da.
1: Apaçık Radyo.
2: Sabahlık devam ediyor.

Sabahlığın ikinci bölümünden günaydın. İkinci bölüme Nancy Sinatra ile başladık. Bang Bang dinleyerek. Bu şarkı yıllar sonra tekrar meşhur oldu. Quentin Tarantino'nun Kill Bill filmiyle. Şimdi 1970'lerin meşhur parçalarından bir tanesi Peggy Lee'ye kulak vereceğiz. Fever dinliyoruz.

Sırada Rodriguez var ve Amerikan işçi sınıfı ve toplumsal eşitsizliğe dair bir parça dinleyeceğiz. Rich Folks, Hawks dinliyoruz.

Fransız şanson geleneğinin en sevilen şarkılarından biri ile devam edeceğiz. Sen olmasaydın dinleyeceğiz Joe Dassin'den. Es-tu nexistais pas radyonuzda.

0: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençtuğ.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ahmet Aslan'a teşekkür ederiz.

0: Apaçık Radyo.
1: Apaçık Radyo.
0: Kainatın
1: tüm
0: seslerine,
1: renklerine
0: ve
1: titreşimlerine
0: Apaçık
1: Radyo.
2: Yeşilçam Arkeolojisi. Türk sineması ve Yeşilçam'ın besin kaynakları, emekçileri ve kıyıda köşede kalmış hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Utku Uluer.
3: Çarşamba günleri 14'te Apaçık Radyo'da.
2: Yeryüzü tanığı.

0: Merhaba kainat. Bugün 3 Haziran Çarşamba. Yıl 2026, ay 6, gün 154, Hızır 29.
1: 1447 Hicri, Zilhicce 17, 1442 Rumi, Mayıs 21.
0: Fırtına.
1: Günün sözü. Zehir kadar acı da olsa hakikat ilacını içiniz. Falih Rıfkı Atay.
0: Günün tarihi. 25 yıl önce bugün 3 Haziran 2001'de çok yönlü sanatçı, piyanist Vedat Kosal vefat etmişti. Amerika ve Avrupa'da başarılı birçok konserler veren Vedat Kosal, Osmanlı'da Klasik Batı Müziği isimli İngilizce bir kitap yayınladı ve genç yaşta yakalandığı amansız hastalıktan vefat ettikten sonra ailesi ve dostları tarafından eseri Türkçe olarak neşredildi.
1: 151 yıl önce bugünse 3 Haziran 1875'te Georges Bizet hayatını kaybediyor. En önemli eserleri Carmen Operası, La Arlesienne Suite herhalde bu.
0: ve La Arlesienne, evet, Bizet adı da.
1: Ve Do Majör Senfonisi.
0: Günün malumatı, Haziran ayında. Meyveler. Filiz koparma işine devam edilmeli, şeftalilerin büyümesi isteniyorsa seyrekleştirilmeli, ağaç çilekleriyle frenk üzümlerini koparmaya başlamalı. Devamı yarın.
1: Büyük saatli marif takvimi.

0: Merhaba herkes, Apaçık Radyo burası, apaçıkradyo.com.tr ve Açık Gazete haftanın 3. Açık Gazetesini başlatıyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Grisku'dan oluşan ekiple birliktesiniz.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Açılışımızda The Birds grubunun Turn Turn Turn adlı parçasını dinlettik sizlere, birlikte dinledik daha doğrusu. Esas sebebi de grubun, bu ünlü grubunun, rock grubunun davulcusu Michael Clark'ın 80. yaş günü olmasıydı. Kendisi gerçi erken bir tarihte vefat etmişti, 1993'te, ama ona bir günaydın diyelim dedik 80. yaş gününde. 1960'ların ünlü rock grubu The Birds'in davulculuğunu yapmıştı 1964 ile 68 arasında. 7 sene kadar, 6 sene kadar daha doğrusu yapmıştı. Şimdi bu önemli grubun bu şarkısının sözleri de şöyle. Bu Pete Seeger'ın ünlü şarkısı. Dön, dön baba dönelim. Her şeye dön, dön, dön. Her şeyin bir mevsimi vardır. Dön, dön, dön ve gök kubbenin altında her amacın bir zamanı vardır. Doğmak için zaman vardır, ölmek için zaman gelir, ekim için zaman, hasat için zaman, dikim için zaman, öldürmek için bir zaman, iyileştirmek için bir zaman, gülmek için, ağlamak için. Her şeyin dön baba dönelim bir mevsimi vardır ve bu gök kubbe altında her amacın bir zamanı vardır. İnşa etmek için zaman, yıkmak için bir zaman, dans için bir zaman, yas için bir zaman, taşları atmak için bir zaman, taşları toplamak için bir zaman diye gidiyor. Sevginin zamanı vardır, nefretin zamanı, savaşın zamanı, barışın zamanı, kucaklaşmanın zamanı, kucaklamaktan kaçınmanın zamanı. Her şeye dön, dön, dön, dön baba dönelim. Ve gök kubbe altında her amacın bir zamanı vardır. Kazanma zamanı, kaybetmenin zamanı, sökmenin zamanı, dikmenin zamanı, sevginin zamanı, nefretin zamanı ve son cümle barışın zamanı. Yemin ederim ki henüz çok geç değil. Bu şarkının ilginç bir hikayesi var. Pete Seeger, Weavers grubuyla meşhur olduktan sonra tekrar bağımsız çalışmalarına da devam ediyor. Kendisi devrimci, solcu bir müzisyen. Aynı zamanda grupla, çeşitli grup halinde çalışmalarıyla da çok iyi tanınıyor, topluluklarıyla. Fakat bir plak şirketiyle anlaşma yapacağı zaman diyorlar ki aman fazla solcu olma.
1: Satamazsın
0: başında belaya girer diyorlar. Girer diyorlar ona. O da fitsi
1: olaylara gibi karışma demişler yani.
0: Evet, aynen öyle. Olaylardan uzakta dur diyorlar. Peki diyor o da ve tamamen Ahdiyatik'ten, İncil'den ve Tevrat'tan filan %100 cümleler alarak bitiriyor şarkıyı. Yalnız tam biterken sonunda da bir cümle eklemiş. Bir tek onun şeyini istiyor zaten, sözlerini. Barışın zamanı ve yemin ederim ki henüz çok geç değil diye bitiriyor. Öyle ilginç bir hikayesi var bu Pete Seeger'ın Turn Turn Turn adlı hikayesinin. Tabii bunu folk şarkısı şeklinde yazmıştı kendisi. The Birds grubu onu alıp bir dönemin rock and roll devrimine uygun şekilde aranje ederek çalıyor. Biz de size o versiyonu da çaldık. Daha önceki Pete Seeger'ın özgün versiyonunu da birkaç defa çalma fırsatımız da olmuştu elbette. Evet, şimdi haberlerin özetlerine bir göz atmak gerekir ki gene savaş zamanı çok yoğun bir şekilde devam ediyor dünyada. Rusya Ukrayna'daki son dönemlerin 5. yıla girilirken en sert hava saldırılarını düzenlemiş durumda. En az 21 kişinin hayatını kaybettiği, pek çok insanın yaralandığı sayıda verilmiyor durumda belirtiliyor. Bayağı ciddi bir gelişmeler, buna gelişme demek doğru mu bilmiyorum ama böyle bir vahim durum var. O füze saldırılarında son aylardaki en kapsamlı saldırısı ve Ukrayna lideri de Trump'tan Patriot hava savunma sistemine ait yeni füze sevkiyatı talep ediyor. Rusya'da bu zaten Ukrayna'nın önceki saldırılarına yanıt diyor. Böyle gidiyor. Yani çok alışılmış olan, bayatlamış açıklamalar, birbirinin doğruluğu belirsiz, imkansız belirlemekte. Hiçbir doğru söyleyen de yok tabii bu arada. Evet, Türkiye'de ise Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararı sonrası yapılan ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında konuşma yapıldı, toplantı yapıldı ve Özgür Özel oldukça kalabalık bir grup toplantısında 3200 kişinin de dışarıda beklediği, 1000'in üzerinde insanın katıldığı bir toplantı olduğu belirtiliyor. Ve Özgür Özel karşımızda 5 Kasım kurultayını hazmedemeyenlerle 31 Mart yerel seçimlerini hazmedemeyenlerin, yani mutlak sultanla mutlak butlanın ittifakı var ifadelerini kullanmış. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine de cevap veriyor. Ana muhalefetteki hukuki mücadelenin hiçbir yerinde yokuz şeklindeki sözlerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine yanıt veriyor. Üzerine çıktığım Toma var ya diyor, Ankara'da yürüyüşte, o Toma, sen onun şoför koltuğunda oturuyorsun demiş. Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti sözcüsü olarak görevlendirdiği Müslüm Sarı da partinin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultaya gitmesine ilişkin tartışmalar hakkında kurultay yapma şansı yok demiş, hukuken böyle bir durum yok demiş. Ayrıntılarına gireriz. Peki, şimdi tarihte bugüne bakalım.
1: 1910 yılında bugün İstanbul'un sokak köpeklerinin hayırsız adaya sürgünü başlıyor. Osmanlı'da batılılaşma döneminin tüm hızıyla devam ettiği bu dönemde özellikle batılı seyyahların gözünde sokaklarda yaşayan köpekler geri kalmışlığın ve pisliğin sembolü. Oysa İstanbul sakinleri için yüzyıllardır birlikte yaşadıkları canlılar köpekler. 1908 devrimiyle iktidar olan İttihat ve Terakki hükümeti modernleşme hareketleri kapsamında İstanbul'da sayısı artan köpeklerden kurtulmak için tırnak içerisinde Avrupa'da gelişmekte olan kozmetik sanayinde kullanılmak üzere köpekleri toplayıp Fransız şirketlere satmak üzere çeşitli anlaşmalar imzalıyor. Ancak bu anlaşma uygulamaya geçmemiş. Halkın köpekleri savunmasına, hatta toplanan köpekleri kurtarıp tekrar sokaklara salmasına rağmen yeni bir karar daha veriliyor bu köpekler hakkında. Dönemin İstanbul Belediye Başkanı Supi Bey'in talimatıyla birkaç gün içerisinde 80 bin kadar sokaklarda yaşayan köpek Sivri Adaya, kayalıklara götürülüyor. Halk bir süre adaya yiyecek taşımaya devam etse de hayatta kalmanın mümkün olmadığı adaya atılan köpekler açlıktan birbirlerini de yemişler. Hayvanların çığlıkları, inlemeleri Anadolu yakasında sahile yakın yerlerden duyuldu denmekte. Halk bu vahşetin uğursuzluk getireceğine de inanıyormuş o dönem. 1912 yılında Marmara Denizi'nde şiddetli bir deprem meydana gelmiş mesela. İstanbul ve Tekirdağ gibi çevre illerde ciddi zarara neden olmuş bu deprem. Aynı yıl başlayan Balkan Savaşları'yla Osmanlı Balkanlardaki en büyük toprak kaybını da yaşamış. Halkın bir kısmı başlarına gelmiş olan bu iki felaketi adaya sürülen köpeklerin lanetine bağlamış. Hayırsız ada olarak ada olarak da isimlendirmeye başlamışlar Sivri Adayı. Tarihe hayırsız ada katliamı olarak geçen olayın anısına Sivri Adaya 2012 yılında bir de anıt dikiliyor. Serge Avadikyan'ın yönettiği hayırsız ada
0: Chien d'Histoire diye bir film bu. Evet. Animasyon filmi.
1: Hayırsız Ada Türkçesi de, isimli bir animasyon filmde bu büyük köpek katliamını anlatıyor. Film 2010 Cannes Film Festivali'nde en iyi kısa metrajlı film ödülünü kazanmıştı.
0: Evet, son derece dramatik ve şeye de uygun. Pete Seeger'ın başta çaldığımız bestesine tamamen dön baba dönelim deyip ondan sonra da ama yemin ederim ki aslında barış getirilebilir diyerek bitirdiği şarkıda. Bu da herkes hem depremin hem de işgal ve toprak kaybının da büyük bir sebebinin de hayvanlar olduğu belirtilmiş oluyor. O sıralardaki böyle bir şey de var.
1: İnanç var, evet.
0: İnanç var,
1: İnsanlar
0: gerekçesi
1: lanet diye. Evet.
0: var. Köpeklerin laneti. Onun için de adı Hayırsız Ada olması da ilginç tabii yani. Evet, 2019'da Sudan'ın başkenti Hartum'da haftalardır süren diktatörlük karşıtı eylemlere paramiliter askeri birlikler saldırıyor. Ve gösteriler hayat pahalılığının hızla artmasını durdurmak için harekete geçirilmesini talep etmek üzere başlıyor. Giderek politikleşiyor göstericiler ve Ömer El-Beşir diktatörlüğünün, Afrika'nın en büyük diktatörlüklerinden bir tanesi, Ömer El-Beşir diktatörlüğünün yıkılmasını ve demokratik seçimlerin yapılmasını talep etmeye de başlıyorlar. Nisan ayında El-Beşir bir askeri darbeyle görevden alınıyor. Yerine Askeri Geçiş Konseyi diye bir kuruluyor. Ancak sivillerin önderlik ettiği bir geçiş hükümeti talep eden protestocular eylemlerine devam ediyor. 3 Haziran'da Güvenlik Güçleri ve Hızlı Destek Güçleri adındaki paramiliterler protestoculara saldırıyor. Onlarca sivil öldürülüyor. Yüzlerce yaralı var. Birçok kişinin tutuklanması, en az 70 kadın ve erkeğin tecavüze uğradığı belirtiliyor. Protestolara kadınların kitlesel bir şekilde katılması, şeriat kurallarıyla yönetilen ülkede kadınların özel olarak hedef alınmasının sebebi olarak gösteriliyor. Yerel bir aktivist France 24 kanalına verdiği bir mülakatta kadınları kırmak amacıyla kadın aktivistlere yönelik bir cinsel taciz kampanyası yürütüldüğünü söylüyor. Katliama işçiler genel grevle karşılık veriyor. 3 gün sürüyor genel grev. Kısmi kazanımlar da elde ediyor. Tutuklanan göstericiler serbest bırakılıyor. Askeri konsey yönetimi sivillere devretmek üzere görüşmelere başlıyor. Ancak Sudan'da halkın istediği olmuyor. 2021 yılında ordu darbeyle tekrar yönetime el koyuyor ve ardından Hızlı Destek Güçleri denen bir grupla Sudan ordusu
1: paramiliterlerle,
0: arasında,
1: evet.
0: paramiliter bir grupla evet, Sudan ordusu arasında bugün hala devam etmekte olan ve 12 milyon kişinin yerinden edilmesiyle sonuçlanan kanlı bir iç savaş başlıyor. Ölen sayısı ise belli değil ama o da çok, yani neredeyse milyonla ifade edilecek bir duruma da gelmiş durumda.
1: Evet, bir de açlık krizi var tabii Birleşmiş Milletler'in ilan ettiği Sudan'da.
0: Evet, Afrika'nın çeşitli ülkeleri başta olmak üzere bir açlık krizinden de bütün şeyde de bahsetmemiz iyi olabilir aslında. Çok ciddi bir durumla bahsetmek mümkün. Demokrasi Now'da vardı ama şu anda bulamadım onu. Açlık krizinin ne kadar ciddi bir hal aldığını bazı ülkelerde, Kenyalıların galiba Guardian gazetesinde vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Kenyalıları bu Ebola krizi dolayısıyla Amerika'dan Kenya'ya hiç hayatlarında yaşamadıkları halde oraya göndermek kararı alıyorlarmış. Büyük bir sorun olarak belirtiliyor. Bu da Guardian'da, belki daha sonra ona da değinme ihtimali bulabiliriz. Şimdi öncelikle iklim ve çevre konularıyla başlayalım, değil mi?
1: Elbette. El Niño geliyor. Zaten bunu aslında 2 aydan beri söylüyor bilim
0: Söylüyor,
1: insanları.
0: evet.
1: El Niño, yani okyanuslardaki su sıcaklıklarının çeşitli döngüler halinde 3 yıl, kimi zaman 2 yılda bir, kimi zaman 3 yılda bir okyanuslarda meydana gelen bir hava olayı, ancak küresel sıcaklıkları etkiliyor. El Niño yılları her zaman sıcak oluyor bildiğiniz üzere. Kuvvetli olup olmayacağını ise okyanus sularının sıcaklıkları belirliyor ve daha bu yılın başından itibaren okyanus sıcaklıklarının çok yüksek olduğu ve kuvvetli bir El Niño yılının yaşanabileceği söyleniyordu. Artık ihtimaller iyice artmış durumda. Dün Birleşmiş Milletler'den bir El Niño alarmı geldi. Kapımıza dayanıyor diyor Antonio Guterres, Birleşmiş Milletler'in genel sekreteri ve üstelik acil iklim uyarısı yayınlanmalı küresel ölçekte diyor. El Niño'nun çünkü etkisi önümüzdeki aylarda görülecek. Birçok yerde 45 dereceyi aşacak sıcaklıklar demiş. Bu sebeple daha şimdiden acil iklim uyarısı yapılması gerektiğini ve devletlerin şimdiden tedbir almaya başlaması gerektiğini söylüyor. Ama muhtemelen öyle olmayacak ve bize denecek ki bu çok büyük sıcaklar var, sokağa çıkmamaya çalışın bu saatlerde.
0: Nereden biliyorsun? Daha önce böyle mi
1: Doğru,
0: olmuştu?
1: evet.
0: Allah Allah. Bu Süper El Niño denen olay belki de yaşananların en şiddetlisi ya da ikincisi olabilir diye de tahminler var meteoroloji istasyonlarından. Gerçi Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump yönetiminde bir kısmının çalışmalarına da engel olunuyor, araştırmaların devam ettirilmesine. Ondan da sık sık bahsediyorduk ama buradaki durum şu. Süper El Niño'nun yalnız aşırı anormal sıcaklıklar değil, aynı zamanda da tamam aynı anlarda başka kesimlerinde de ülkelerin vurduğu yerlerin çok büyük fırtınalara, kasırgalara, tayfunlara vesaire yol açmasından da bahsediliyor. Yani T24'teki haberde de orman yangınlarının ve ani sel risklerinin aynı anda artmakta olduğu da belirtiliyor. Yani uzmanlar, Türkiye'den de uzmanlar bu yaz Süper El Niño etkisiyle termometrelerin 45 dereceyi görmesini bekliyor ki muazzam yüksek bir şey tabii. Ve aynı zamanda son yılların 2026 yazının son yılların en sıcak dönemlerinden biri olabileceğini, bazı bölgelerde 45 dereceyi de dahi aşabileceğini söylüyorlar. Orman yangınları ve ani sel risklerinin de arttığını ve İzmir Bakırçay Üniversitesi'nden Profesör Doktor Şermin Tağıl da Akşam Gazetesi'nde yer alan bu habere göre bu yaz Süper El Niño etkisinin de devreye gireceğini, bunun hem kuraklık hem orman yangınları hem de ani sel riskini artırabileceğini, yani üçlü bir şey olabileceğini de
1: Evet.
0: söylüyorlar. Bu yazın stabil geçmeyeceğini, yani dengeli bir şekilde ve Tağıl, Profesör Tağıl, zaman zaman çok sıcak ve kurak, zaman zaman da ani ve şiddetli hava olaylarının görüleceği bir dönem bekliyoruz demiş. Yeni sıcaklık rekorlarının kırılmasının da beklendiğini aktarmış. Ve bölge olarak da Ege'de, Akdeniz'de ve Güneydoğu Anadolu'da kuraklık riskinin artacağını, orada kuraklık ve susuzluk olacağını, Karadeniz'de ise bu sefer de şiddetli yağış ve sel olaylarının öne çıkabileceğini belirtiyorlar.
1: Evet.
0: Yani Birleşmiş Milletler'in El Niño alarmı tamamen kapımıza dayandığını da belirtiyor, değil mi?
1: Evet, zaten bu Birleşmiş Milletler'in birkaç haftadan beri, hatta birkaç aydan beri yaptığı bu uyarılar üzerine Profesör Şermin de bu açıklamayı yapmış. Türkiye'ye etkisi üzerine odaklanmış ama dün Antonio Guterres oldukça önemli bir açıklama yaptı. Acil iklim uyarısı çağrısı bu. Guterres hükümetleri ve uluslararası kuruluşları olası etkiler karşısında hazırlıklı olmaya çağırıyor. İklim krizine karşı alınması gereken önlemleri de sıralamış. Diyor ki fosil yakıtlara bağımlılığın sona erdirilmesi, yenilenebilir enerjiye geçişin hızlandırılması, kırılgan toplulukların korunması ve erken uyarı sistemlerinin yaygınlaştırılması gerektiğinden bahsetmiş. Birleşmiş Milletler'in örgütü, Dünya Meteoroloji Örgütü ise Haziran-Ağustos döneminde diyor El Niño'nun oluşma ihtimali artık %80 seviyelerini aşmış durumda. Dolayısıyla neredeyse herhalde bu dönemde garanti gibi görünüyor El Niño'nun gelecek olması ve bunun tabii bütün dünyada etkileri olacak. Siz üçlü bir durumdan söz etmiştiniz. İşte hem
0: Evet.
1: kuraklık, hem orman yangınları, hem de seller Türkiye'yi bekliyor diye. Ama bir üçlüden daha söz ediyor diğer uzmanlar. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Emekli Bölge Müdürü Murat Şahin de Karar Gazetesi'ne bir açıklamada bulunmuş. O da diyor ki Türkiye'yi bu yaz ayrıca, yani El Niño'dan bağımsız olarak bu arada, üçlü bir sıcak dalgası aynı anda vurabilir. Afrika, Arabistan ve Asya kaynaklı sıcak hava dalgaları bu yaz Türkiye'de aynı anda etkili olma durumu var diyor. Aşırı sıcakların yanı sıra ani ve şiddetli tropikal sağanaklara karşı da uyarıda bulunmuş o da.
0: Evet, bu son derece ilgi çekici bir benzetme de yapmış, kasıtlı olarak tabii, Antonio Guterres, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri. Zaten iklim değişikliği sebebiyle küresel sıcaklıklar zaten yükseldi diyor, ama El Niño'nun bu süreci hızlandıracağını ve katlayacağını söylüyor. El Niño koşulları yangına benzin dökecek diyor. Bu çok bilinçli bir tercihle yapılmış bir benzetme. Etkileri daha şiddetli olacak, daha uzağa yayılacak ve yıkıcı bir hızla bütün sınırları aşacaktır diyor. Ve hükümetleri ve uluslararası kuruluşları hazırlıklı olmaya çağırıyor. Ve sayısız eylem ve önlemleri de buna karşı girişilecek, sıralamış durumda. Yani fosil yakıtlara bağımlılığın sona erdirilmesi, yenilenebilir enerjiye geçişin hızlandırılması ve kırılgan toplulukların, yerlilerin korunması, erken uyarı sistemlerinin de yaygınlaştırılması gerektiğini vurgulamış. Bunu kim bilir kaç yıldan beri yapıyorlar, ama çok yüksek olasılık dolayısıyla %80 öyle bir durumdan bahsetmek mümkün herhalde. Evet, iklimle ilgili çok konuşulacak şey var ve meteorolojinin de duayen isimlerinden, senin de dediğin gibi Karar Gazetesi'nde de Berfu Kargun'un yazdığı şekilde, hem Meteoroloji Genel Müdürlüğü Emekli Bölge Müdürü Murat Şahin'in hem de başka yetkililerin bildirdiğine göre, üçünün aynı anda vurabilmesi, üç farklı sıcak hava dalgasında kapıda olduğunu bir kez daha altını çizerek söylüyorlar. Bu Haziran ayı içinden ne kadar hazırlık yapılabilir bilinmiyor, ama böyle bir durumdan bahsetmemiz mümkün. Avrupa'yı da zaten kasıp kavurmuştu. Fransa'da en az 7 kişinin hayatını kaybettiği ve
1: Bayram döneminde bizde.
0: bayram döneminde de bunu bir kez daha söylemek lazım. Evet, bunun üzerinde sık sık maalesef konuşma imkanı bulacağız ve hatta zorunluluğunu da bulacağız. Pek az medyada pek az bahsediliyor çünkü bu. Bunun da işte ortalığı karıştırmamak anlamına gelmesin diye yapıldığını düşünüyoruz. Yani medyanın suskunluğu da bu konuda genel olarak dünyada da çok şeylerin, petrol devletlerin ve şirketlerin epey işine geliyor diyebiliriz herhalde, değil mi?
1: Evet, kesinlikle.
0: Evet, bu konuyu şey yapmaya devam edeceğiz. Özellikle de COP31'e ev sahipliği yapmakta olan Antalya'da bu Kasım'da yakından takip etmeye çalışacağımız bir uluslararası önemli toplantı da var. Onu da göz önüne alarak bu konuyu etraflı çeşitli programlarla da sürdürmeye
1: Tabii bu dönem, bu
0: çalışacağım.
1: yeni yayın döneminde bol bol zaten iklim değişiminin çeşitli etkilerine odaklanan program var.
0: Evet, onları da zaman zaman, onlara da kulak vermenizi tavsiye edebiliriz, acizane ve naçizane olarak. Şimdi bir ara verelim, ondan sonra da savaş meselelerine dönelim.
2: Açık Gazete.
3: Beni barış içinde çıkar düşünmeden sevebilir misin?
4: Apaçık Radyo.
5: Ahengi Hengame.
6: Soul, funk ve caz. Hazırlayan ve sunanlar Esra Kaliber, Alper Kaliber ve Altuğ Kılınç. Perşembe akşamları 20'de Apaçık Radyo'da.

0: Akdeniz Güneşi. Müzikli Akdeniz Turu.
1: Hazırlayan ve sunan Tolga Esmer.
0: Çarşamba geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.
2: Apaçık Radyo.

0: Açık Gazete.
1: Apaçık Radyo'nun Açık Gazetesi devam ediyor. Saat 8.30-2 dakika geçerken tekrar Açık Gazeteciler olarak beraberiz. Savaş ve olmayan barış meselelerini konuşmaya da devam edeceğiz herhalde. Yani İran'la başlayalım değil mi tekrar?
2: Çünkü elbette. Yani şu anda bütün bir dünyayı ilgilendiren en önemli savaş, sıcak savaş noktalarından bir tanesi İran. Bir yandan sözde yine ateşkes var. Ancak karşılıklı Amerika ve İran'ın karşılıklı saldırıları, füze saldırıları yaşanıyor son 48 saat içerisinde. Barış görüşmelerinin de devam ettiği söyleniyor. Ama bir yandan da İran en son görüşmeyeceğini, artık müzakereden kalktığını açıklamıştı. Fakat bunu kaçıncı kez yapıyor bilmiyorum. İran sürekli bundan sonra müzakere yok diyor. Tekrar müzakere ediyor ki tabii bu daha iyi bir şey, savaştansa müzakere etsinler. Ama henüz bir anlaşmaya varılabilmiş değil. Karşılıklı füze atışlarından söz etmişken Amerika'nın İran'a ait Keşm adasına düzenlediği en sonki hava saldırısına misilleme yapmış İran yönetimi, İran Devrim Muhafızları Ordusu. Kuveyt ve Bahreyn'de bulunan Amerikan askerlerinin konuşlu olduğu üsleri vuruyor. Bu sefer de İran ve Amerika Birleşik Devletleri'nin 5. filo karargahına füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla da dün saldırı düzenlemiş. Karşılıklı askeri darbelerle topyekün bir bölgesel çatışma riski tetiklenebilir diye yer alıyor Karar Gazetesi'nde. İran sabaha karşı yaptığı resmi açıklamada Amerikan Silahlı Kuvvetleri'nin İran egemenlik alanını ihlal etmesine karşılık bölge ülkelerindeki Amerikan askeri varlığına yönelik yoğun füze saldırısı başlattığını ilan etmiş. Bu sabah 07.30 gibi gelen bir haberdi bu. Çatışmaların merkez üssü küresel petrol ticaretinin kalbi sayılan Hürmüz Boğazı ve çevresi. Olaylar zinciri gece saatlerinde Hürmüz Boğazı yakınlarında başlamış. Bölgedeki askeri tırmanışın kronolojik seyrine yer veriyor gazete. Diyor ki önce tanker vuruldu. Amerikan unsurları Hürmüz Boğazı yakınlarında seyreden İran'a ait bir petrol tankerine füze saldırısı düzenledi.
1: Hemen de arkasından da şey vermişler değil mi? Bir misilleme gelmiş. Panay evet. Adlı ticari gemiyi füzelerle hedef almış İran'da. İran Deniz Kuvvetleri de.
2: Bunun üzerine de Amerika tekrar misillemede bulunmuş. Keşm adasını hedef almış. İran için stratejik öneme sahip deniyor. Orayı vuruyor. Bunun üzerine bu sefer de İran bir misillemede bulunmuş. Karşılıklı misilleme atışları bu sefer füzelerle. İşte çeşitli Amerikan üsleri, Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerikan üslerine eş zamanlı füze ve İHA insansız hava aracı saldırısı başlatmış İran'da.
1: Evet, korku ve savaş filmi gibi yani görüntüler öyle. Yani Bahreyn'deki 5. filo karargahı ve Kuveyt üsleri de hedefte diyor aynı haberde, kararın haberinde. O da tabii ciddi bir yükselme yaratabilir, tırmanma yaratabilir. Ve Tahran'dan da bölge ülkelerine net bir uyarı varmış. Vurkaç dönemi bitti diyor. İran askeri kanadından yapılan açıklamada topraklarını ve hava sahasını Amerikan ordusunun İran'a yönelik operasyonlarını açan bölge ülkelerine sert ve net bir uyarı gönderildi diyor. Yani topraklarını açanlar terörist Amerikan güçlerine diyor, sert bir dilde kullanılmış. Bu pervasız maceraların korkunç sonuçlarına katlanmak zorunda kalacaklar. Bölgede vurkaç dönemi tamamen sona ermiştir. Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin bozulmasının saldırgan Amerikan ordusu için faturası çok ağır olacaktır diyor. Chris Hedges'de savaş muhabiri olarak bir süredir yazılarında zaman zaman bu duruma değiniyordu zaten. İran'ın bu konularda galip taraf olarak çıkması durumundan bahseden yazıları vardı. Ama bakalım neler olacak. Yani CENTCOM, Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'da İran'ın Harg adasına doğru hareket eden bir petrol tankerini füze saldırısıyla hedef aldığını da duyurmuştu. Nasıl bir gelişme olacağını bilmek şimdilik mümkün değil. Tabii
2: evet.
1: Evet, söyle.
2: Üç tane ateşkes var şimdi şu anda. Birisi Gazze'de ama buna rağmen İsrail'in sürekli olarak sarı alanı turuncu alan yapmış bu arada. Anlaşmaya varılan Gazze ateşkesinde olmayan bir şeydi bu. Sarı alanın gerisine çekilecekti İsrail. Ve daha sonra eğer süreç ilerleyebilseydi tamamını Gazze'den boşaltması söz konusuydu. Şimdi bu sarı alanın ilerisine geçmiş durumda. %60'dan %70'ine çıkarmış Gazze'deki topraklarını. İsrail kontrol ettiği yerleri ve bu kısma, bu ara bölgeye de turuncu bölge deniyor artık. Dolayısıyla Gazze'de bir sözde ateşkes var. Ancak İsrail saldırıları sürüyor. İkincisi işte İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında bir ateşkes olduğu söyleniyor ama karşılıklı. Bu son 24 saat içerisindekileri saydık bu arada ama ondan önceki günlerde de Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı kenarındaki İran füze üslerini ya da ne derler füze atılan yerleri vurduğunu açıklamıştı. Dolayısıyla çeşitli zamanlar çatışmalar sürüyor. Bir diğer ateşkesse Lübnan'da var
1: Ona
2: güya.
1: geçmeden bir saniye şeydi ara iznini rica edeyim. Bir de analiz vardı BBC'de. Uydu görüntülerine bakılarak İran saldırılarında Amerika Birleşik Devletleri'nin 20 askeri bölgesi hasar görmüş. Bu çok önemli duyurulmayan bir haber. BBC'nin araştırma ve teyit birimi, BBC Verify adında bir kuruluş var. Analize edilmiş uydu görüntüleri ve videolara göre savaşın başlamasından bu yana İran saldırılarında 20 askeri bölge zarar görmüş. Bu da az buz bir şey değil yani. Neydi? Destansı öfke
2: Evet.
1: operasyonunun başlamasından bu yana Epic Fury 13 binden fazla hedefi vurduğunu da açıklamıştı Pentagon. İran'ın dini lideri Müşteba Hamaney de Mayıs sonunda yaptığı açıklamada ordusunun Amerikan tesislerini vurma konusundaki başarısını vurgulamıştı. Yani böyle bir gelişme de var. Evet, şimdi diğer şeye de geçebiliriz.
2: Evet, Lübnan'da da işte İsrail ile Lübnan arasında bir ateşkes olduğu söyleniyordu. Ancak Lübnan'da da işgalini giderek genişletiyor İsrail yönetimi. Bir yandan da bütün bunlara rağmen Netanyahu ile dün haberlerde vermiştik. Trump arasında bir gerginlik var. Özellikle Lübnan'da sürdürdüğü işgal politikaları üzerinden delinin tekisin sen dediği rivayet ediliyor Trump'ın Netanyahu'ya. Ben olmasam hapiste olacaktın deyip kendi sözünü dinlemesini söylüyor. Çünkü Netanyahu yönetimi İran'la bu sürmekte olan barış görüşmelerine her ne kadar bir sonuca varılmamış olsa da buna da karşı Lübnan'a da her türlü saldırı hakkını istiyor. Hizbullah'ın bir tehdit olmaya devam ettiğini söylüyor. Fakat buna rağmen dördüncü tur görüşmeler dün başladı Amerika Birleşik Devletleri'nde. Özür dilerim. Washington'da başladı. Lübnan devleti yetkilileriyle İsrail yetkilileri görüşüyorlarmış. Son görüşme hafta sonunda Lübnan'ın güneyinde çatışmaların yeniden yoğunlaşmasının ardından gerçekleşti diye veriyor İlke TV. İsrail birliklerinin yaklaşık 900 yıllık Beaufort Kalesi galiba.
1: Bofor, evet Bofor
2: Bofor.
1: Kalesi. Bu çok tarihi bir kale. Tamam yani kaç yıllık? 800 yıllık. Haçlı
2: 900
1: Sefer.
2: 900 yıllık deniyor.
1: 900 yıllık evet. Onu da işgal etmiş. İsrail bayrağı çekmiş.
2: Evet. İsrail en son burayı işgal etti ve Netanyahu'nun kara operasyonlarının genişletilmesi yönünde talimat verdiği de söylenmişti. Bu gelişmeler içerisinde şu anda Lübnan'la İsrail'de görüşmeleri başlamış Washington'da. Önceki 3 turda bir sonuç alınamamıştı. Bu 4. turda alınacak mı bilmiyoruz. Ancak esas tabii Hizbullah'la savaşıyor. İsrail iddiası bu. Hizbullah ise yok. Bu görüşmelerde Lübnan hükümeti
1: Evet,
2: var.
1: çok acayip. Yani İsrail ayrıca da Democracy Now'un son özetinde belirtildiği gibi bizim de bu sabah yayınladığımız bölümünde Trump'ın Netanyahu'ya Beyrut saldırılarını durdur artık diye, herkes senden nefret ediyor filan dediği, sert tepki gösterdiği bir şey vardı ya, ne yaptığını sanıyorsun sen diye çok daha ağır ifadeler, küfürler kullandığını da belirtmişti.
2: Ya delinin tekisin sen deniyordu.
1: Manyağın tekisin filan diyor. Ama İsrail'in devam ettiği de belirtiliyor saldırılarına. En az 8 kişinin öldürmüş. Demokrasi Now'da vardı bu. Ve yani bütün her iki tarafta çatışmaların sona erdirilmesi üzerinde anlaştı demesine rağmen o şekilde devam ediyor. Yani İsrail drone'u Lübnan'da bir arabayı bombalamış. Ve diğer İsrail saldırısında iki kişi öldürmüş ve Cebel Amel Üniversitesi hastanesinde, Sur'da, iki kişiyi de hastanedekileri öldürmüş. Yani tam bir vahşette devam ediyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı da İsrail saldırılarının 2 Mart'ta başlamıştı, işte bu ateşkes. 2 Mart'tan bu yana 3400 kişiyi öldürdüğünü, yaklaşık, hatta ondan fazla, 3400'den fazla sayıda insanı öldürdüğünü ve 10.000'in üzerinde de insanı yaraladığını söylemiş. Yerlerini, yurdunu terk edenleri söylemiyorum. Yani günde 37-38 kişinin öldürüldüğü, 111 kişinin de en az yaralandığı haberleri var. Yani
2: Bu arada Gazze Barış Kurulu'ndan da haber var. Daha doğrusu haber yok aslında. Haber olmaması
1: evet,
2: konusunda.
1: haber olmadığına dair haber
2: Bir
1: var.
2: haber var, evet. Trump'ın girişimiyle oluşturulmuştu hatırlanacağı üzere bu Barış Kurulu. Gazze'nin yeniden inşasını da öngörüyordu. Ancak en ufak bir ilerleme sağlanamamış. Trump çok böyle büyük bir övgüyle, hatta şarkılarla falan böyle bir kuruluş, bir müsamere eşliğinde duyurmuştu bu Gazze kurulunu, ki içerisinde Türkiye'de var, Hakan Fidan var yani. Hatta daimi koltuk isteyenler işte 1 milyar dolar vermeli diyordu. Bu şekilde para da toplanmıştı üstelik, ama şu anda tek bir kuruş dahi harcanmamış. Taahhütlerin büyük kısmı hayata geçirilemedi. Gazze'de planlanan geçiş yönetimi de zaten henüz sahaya inmedi diye veriyor İlke TV yine. Kurucular arasında Türkiye'nin de bulunduğu 28 ülkenin yer aldığı Gazze Barış Kurulu'nun ilk ve tek toplantısı ta 19 Şubat'ta Washington'da yapılıyor. Bu ilk toplantının ardından bir daha da buluşamamışlar. Çünkü bundan 10 gün sonra Amerika ve İsrail İran'a yönelik bir saldırıya başladı. Bundan sonra da bir daha toplanamamış Gazze Barış Kurulu. Tabii bunun önemi şu, işte az evvel anlattığım o sarı bölge, şimdi turuncu bölgeye çıkmış. İsrail'in istediğini yapma hakkı devam ediyor bir yandan. Varılan ateşkes sürdürülemediği için bir Gazze kurulundan söz ediliyordu. Teknokratlardan, Filistinli teknokratlardan oluşturulanlar. Onlar da Mısır'da bekliyorlarmış hala Gazze'ye girebilmek için. Barış Kurulu toplam 17 milyar dolarlık finansman taahhüdü oluşturmuştu deniyor. Ancak bu kaynağın çok küçük bir kısmı ülkelerden, para vereceğim diyen ülkelerden tahsil edilebilmiş. Ve hiçbirisi, yani tek bir kuruş dahi neredeyse kullanılmamış, öyle duruyormuş yani. Gazze Barış Kurulu'ndan var olan haber bu şekilde, hiçbir gelişmenin olmadığı yönünde.
1: Deli şapkacı ne yapıyor bu arada?
2: En son küfür ediyordu Netanyahu'ya.
1: Evet, yani Ali Sarıkalar diyarında tamamen devam ediyor. Bir de başka bir şey var. Zeteo'nun yaptığı ilginç bir haber, yorum var. İran'da bu protestocuların ölümüne dair 40 bin kişinin öldüğü haberleri de yayılmıştı ya ilk günlerde, ilk birkaç gün içinde 40 bin kişinin öldürüldüğü. O rakamın nereden geldiğini araştıran bir habere değiniyor. ZTO'da ayrıntılı bir araştırma yapmışlar ve yani 30 binden 40 bin protestocunun İran hükümeti tarafından 8-9 Ocak 2026'da gösteriler sırasında katledildiğini söyleyen haberler vardı. Bu çok büyük ve bu haberler büyük bir şeyle yayıldı. Yıldırım hızıyla birkaç gün içinde ve işte çeşitli bizim de zaman zaman değindiğimiz, konuk aldığımız şeylerde de
2: İranlı aktivistler de evet bunun
1: İranlı
2: olabileceğini
1: aktivistler
2: söylüyordu.
1: söylüyorlardı. Evet, ve Milad Bülent Kılıç'ın da programlarında da zaman zaman değinilen bir rakamdı. Fakat bunun kökeninin çok şüpheli olduğuna dair yeni bir araştırma yayınlanmış. Yani hiçbir şekilde ispat edilmemiş bugüne kadar, bunca zamandan sonra, 6 ay, neredeyse 6 aydan sonra, geçtikten sonra diyorlar. Ve doğrulanan da, anlamlı bir şekilde doğrulanan bir rakamlar ortaya çıkmadı diyor ortada. Ve bunun iki kişi, bir kuruluş, bir de doktor tarafından, İngiltere'de yaşayan bir İranlı doktor tarafından yapılmış ve son derece karışık bir durum olduğunu söylüyorlar. Doktor Parasta diye birisi
2: Bu ama
1: mesela.
2: hep böyleydi zaten.
1: Evet, böyleydi ama
2: İran
1: bu sefer
2: rejimi çünkü hiçbir şekilde resmi açıklamalarda bulunmuyor. Yani bu yıl bulunduğu zaman da çok tabii özellikle protestocular hakkında onların terörist olduğunu söyleyerek çok düşük sayılar ve daha çok öldürülen devlet görevlilerinin sayılarını veriyordu. Dolayısıyla dışarıdaki aslında sivil toplum kuruluşlarından tabii bu sayıları öğreniyoruz. Onlar da hastanelerden aldıklarını söylüyorlardı.
1: İşte bir doktor hastanelerden aldığını söylüyormuş. Ama her ikisi de Reza Pehlevi örgütüne dahil olan şeylermiş. Destekçi olduğu ortaya
2: Evet.
1: çıkmış. Çok ilginç. İran Novin Partisi, parti diye bir şey. Yani tamamen Pehlevi, Reza Pehlevi yanlısı. Ve tamamen bu Doktor Parastan'ın verdiği rakamların da doğru olduğunu şey yapan çifte taraflı amir oftalmologmuş, göz doktoru, doktor Emir mi, nasıl okunacağını bilmiyorum, Amir Parasta. Bu konularda çok ciddi tereddütler olduğuna dair de uzun bir analiz var. Bugün yayınlandı ZTO'da. Yani bu sabah gözümüzün önüne geldi. Ayrıntılarına pek girecek halimiz yok. Fakat hesap verilebilirliği biraz zorlayan bir durumdan bahsediyorlar. Meryem Cemşidi adında Quincy Institute'da çalışan ve aynı zamanda da Colorado Hukuk Fakültesi'nde, Colorado Law School'da, üniversitede hukuk profesörüymüş ve Substack'te de Anti-Imperium diye bir köşesi var kendisinin, yazıları. Orada ciddi tereddütler olduğunu da yazıyor. Bunu da burada belirtmek gerekiyor. Rakam.
2: İran'daki protestolar hemen yılbaşının hemen öncesinde kitle gösterileri başlamıştı ve Donald Trump da bunu bahane eden açıklamalar, işgal için, savaş için zaten bahane ediyordu. Direnin, sokaklarda olmaya devam edin, yardım geliyor gibi hatta. Sanki İran halkını kurtaracakmışçasına böyle şeyler, açıklamalar yapıyordu. Tabii Batı medyasında da İran rejiminin göstericilere korkunç bir şiddetle saldırdığı tabii bir gerçekti. Ama bunların işte 30 bin, 40 bin sayıları bu 8-9 Ocak'ta gerçekleşen katliamlarda bu sayılara varılabileceği söyleniyordu Batı medyasında. Bunların doğruluğunun tabii kanıtlamak zor. Ancak resmi açıklamalar yine sivil toplum örgütlerinin verdiği 8 binin falan zaten üzerindeydi. Yani binlerce kişinin hastanelerde bile infaz edildiği, çok sayıda kişi tarafından sosyal medyadan bu Cumhuriyet muhafız Cumhuriyet değildi. Neydi? İran rejim muhafızlarının
1: Evet.
2: onların yaptığı özellikle
1: Devrim
2: katliamlar.
1: muhafızları diyorlar kendilerine. İnkılap.
2: Devrim muhafızları, bir de işte BESİJ denilen paramiliterleri var oradaki şeyinde, devletinde, İran devletinin. Onların yaptığı göstericilere sokak ortasında satırlarla saldırdıkları, bıçakladıkları, vurdukları tabii görüntüler vardı. Bir yandan bütün bunlar gerçek ama sayılar konusunda demek ki bu tarz iddialar gündeme gelmiş.
1: Evet, ünlü Prusyalı analist, Prusyalı askeri analist Karl von Clausewitz'e atfedilen önemli bir şey var. Ölümden sonra yayınlanan kitabında Savaşın Sisi diye de
2: Evet.
1: adlandırılıyor ya, o da tam bunun istismar edildiğinin, çok belirsiz bir durumun büsbütün istismar edildiğini, kötüye kullanıldığında ipuçlarına rastlamak mümkün. İşte olanca gayretle bu sisin, karanlığın dağıtılmasını aslında böyle devam etmeye den başka da çaremiz olmadığını da belirterek devam edelim isterseniz. Evet, bu savaş bir de Ukrayna tabii. Son olarak şimdi Ukrayna'ya geçelim. Son derece ciddi bir durumda orada var, değil mi?
2: Evet, Rusya son dönemlerde çok sert bir saldırı dalgası başlatmıştı. Ancak büyük kazanımlar da elde edemiyor. Birçok şehre yüzlerce, hatta 24 saat, 48 saat içerisinde binin üzerinde drone ve füzeyle saldırı düzenlemişti. Bunların en son yaşanan dalgada 18 kişi hayatını kaybetmişti. Onlarca kişi de yaralanıyor. Ukrayna'nın farklı illerinde, Kiev tabii sürekli olarak başkent olarak en çok hasar alan yerlerden bir tanesi. Bunun ardından Zelenski Trump'a seslenerek Rusya'nın saldırılarına karşı füze savunma sistemine ihtiyaç duyduğunu bir kez daha söylemiş. Trump çünkü Rusya ile de anlaşmaya varabileceğini söylüyordu. Aynı İran'ın olduğu gibi. Henüz bu konuda da bir gelişme yok. Ama Rusya'nın saldırıları sürüyor. Fakat
1: Evet,
2: bu
1: 5 ayrı Ukrayna şehrinde en az 18 kişinin öldüğü, düzinelerce, sayısı tam belirlenemeyen insanın yaralandığı ve bir kısmının da enkaz altında kaldığı ve durumunun belli olmadığı gibi dehşet verici ayrıntılara da ait.

0: nasıl okunduğunu tam bilmiyorum. Tsirkon füzesi atmış. Ana hedef Kiev olmakla beraber başkent Dnipro ve Zaporijya, o da nükleer santralin bulunduğu ülkede gayet tehlikeli ve doğudaki Rusya tarafındaki Poltava ve Harkov şehirlerine de Harkiv diye de okunuyor galiba deniyor. Çok ciddi patlamalar ve çok büyük saldırılardan bahsediliyor. Yani sadece Dnipro'da 12 kişinin öldüğü ve 37 yaralı olduğu, ölenlerden birinin de 3 yaşında bir çocuk olduğu. 4 katlı bir bina çökünce, üstüne çökünce ölüp gitmiş. 6 kişi de enkaz altında aranıyor diye haberi devam ediyordu. Yani böyle bir feci şeylerden bahsediliyor. Rusya'nın sistematik saldırılarda Kiev'de Ukrayna ordusuna da bağlı hedeflere ve karar merkezlerine de saldırdığı diye de bir özetle bitiriliyordu. Yani şeylere de yabancıların ülkeyi başka yere gitmesi, terk etmesi, bulundukları yerleri uyarıları da geliyor.
1: Nereye geliyor? Kim yapıyormuş uyarıyı?
0: Onu söyleyecektim işte şimdi. Ukrayna'nın Luhansk bölgesinde, Rusların elinde olduğu bölgede 21 kişinin öldüğü bir başka yere de Ukrayna'da şey demiş, yani bir drone komuta merkezine hedef aldık orada demiş. Böyle belirsizliklerin ve facianın devam ettiği bir başka nokta da o. Yani
1: 4 yılı geride bıraktı tabii bu
0: evet.
1: savaş. 2022'nin Şubat ayında başlamıştı. Bir iki gün içerisinde biteceği öngörülüyordu hatırlarsanız. Yani daha sonradan ortaya çıkmıştı bu belgeler. Kiev'e zaten Belarus üzerinden bir saldırı başlatıp hemen başkenti düşürüp nazizme karşı, değil mi? Denazifikasyon diyordu hatta
0: Evet,
1: buna.
0: denen.
1: Operasyon savaş da değildi Putin'in söylemiyle. Bitecekti, öyle olmadı. Hem Kiev direndi hem de o ilk saldırı dalgasında Donbas dediği Rusya'nın, Rusça konuşan Ukraynalıların çoğunlukta olarak yaşadığı iki bölge Luhansk ve Donetsk, buraların çok ciddi bir kısmını da işgal etmişti daha ilk aylardan. Daha sonra böyle Ukrayna bir karşı saldırı yapıp bir kısmını geri aldı bu coğrafyanın. O günden beri de ciddi bir kitlenme var. Rusya daha sonra tekrar bazı bölgeleri geri almış olsa da 4 yılı aşan savaşta bir tür çok ciddi ilerlemeler yok iki taraf açısından da. Ufak kazanımlar, geri çekilmeler vesaire yaşanıyor. Böyle biner biner artık gün içerisinde dronlar, saldırılar, iki tarafta stratejik noktaları, zaman zaman sivil hedefleri vuruyor. Putin'e yönelik bir kırmızı alarm haberi de var. Karar gazetesinde yazıyor. Bu da savaş artık sürdürülemez boyutta diye Putin'e kurmaylarından uyarı geliyormuş. 5. yılındaki savaşta Kremlin'in koridorlarından sızan bilgiler Moskova'da büyük bir ekonomik çatlağın yaşandığını gösteriyor deniyor. Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası yetkilileri Putin'e askeri harcamaların bütçe açığını tehlikeli boyutlara taşıdığını, artık sürdürülemez noktaya geldiğini söylemiş. Ancak Savunma Bakanlığı ise katılmıyormuş bunlara. Yine ek bütçe, her yıl olduğu gibi bir savaş bütçesi alıyorlar, bir de ek bütçe alıyorlarmış. Şimdi bir kez daha ek bütçe talep ediyormuş. Bunun bütçe açığını rekor seviyeye daha şimdiden ilk 4 ayında bu yılın çıkardığı söyleniyor. Dolayısıyla Rusya için de işler pek iyi gitmiyor
0: Zor
1: deniyor
0: bir
1: ekonomik
0: tercihle,
1: açıdan.
0: evet, zor bir tercihle karşı karşıya oldu. Ölen kalanla ilgili hiçbir şey yok tabii. Öte yandan bir de bu savaşın sisi diyebileceğimiz şeyde belirsizlik ortamına bir de şey var. Amerika Birleşik Devletleri ordusu donanması ya da çok ağır şekilde Latin Amerika'daki denizlerde tekneleri bombalıyor. Yani şu ana kadar 200'den fazla insanın Amerikan ordusu tarafından Karayipler'de ve Pasifik Okyanusu'nun Doğu Pasifik'te teknelerde batırılarak öldürüldüğü de belirtiliyor. Eylül'den bu yana Pentagon 60'tan fazla tekneyi vurmuş ve gerekçe olarak da şunu söylüyor. Bu tekneler, botlar narko trafik yapıyor, operasyonlar. Dolayısıyla onları vurmak zorundayız diyorlar. İnsan hakları grupları ise artık kesinlikle bunların yargısız

0: Paz olduğunu söylemeye başladılar. Böyle de bir hikaye uzun süreden beri devam ediyor.
1: Evet.
0: Ve yani Amnesty International, Uluslararası Af Örgütü'nün Amerika Birleşik Devletleri kolundaki hükümetle ilişkiler bölümü ulusal direktörü olan Amanda Kleising, yani bu hiçbir şekilde bu gruplardan biriyle Amerika Birleşik Devletleri'nin aktif bir çatışması yok. Bunlar hukuku zorlama operasyonları. Dolayısıyla o şeylerin, o botların içinde yaralanan, öldürülen insanların yaşama hakkı tamamen zedelenmiş durumda. Ve bir hukukun üstünlüğü gereği yargılama hakkına, dava açma hakkına da sahipler demiş. Ama bunu kimin, demokrasinin adı, ayrıntılı bir söyleşi vardı bu konuda. Ama ne kadar etkili olabileceği konusunda da ayrıca tereddütler var. Onu da belirtelim. Ve bu savaş fecaatlerinden biraz uzağa çekilerek Türkiye'deki duruma dönmek üzere birazdan geçelim. Bir ara verelim ama şimdi.
1: Evet.
2: Açık Gazete. Apaçık Radyo.
3: Apaçık Radyo. Radyo.
2: Radyo.
3: Apaçık.
2: Apaçık.
3: Apaçık.
4: Hukuk Güvenliği. Hazırlayan ve sunanlar Aynur Tuncel, Bahri Belen ve Ümit Altaş.
5: Perşembe günleri 15.30'da Apaçık Radyo'da.
6: Kopuk Bağlar. Nesnelerin uzun tarihi. Hazırlayan ve sunanlar Fatma Genç ve Hasan Ateş. Cuma günleri 14'te Apaçık Radyo'da.
7: Lütfen şu plağı kitaba koyar mısınız? Çabuk.
3: Radyo.
2: Radyo.
3: Apaçık.
2: Apaçık.
3: Apaçık.
2: Apaçık.
8: Söyleyeyim mi?
9: Söyle tabii.
3: Apaçık Radyo.

0: Açık Gazete.
1: Evet, Apaçık Radyo'nun Açık Gazetesi devam ediyor. Saat 9'u 3 dakika geçerken tekrar beraberiz. Burcu Karakaş bir süreliğine ara verdi programına. Barış'a Bir Şans programına ara verdik. Ve zaman içinde bu konuları konuşmaya elbette devam edeceğiz. Şimdi Türkiye'deki duruma bir göz atalım. Neler olup bitiyor mutlak butlan. Ondan önce Kılıçdaroğlu'nun bir videosu. Arkasından mutlak butlan kararı, arkasından da Cumhuriyet Halk Partisi'ne bayağı ciddi bir saldırı gerçekleşti ve bu şekilde devam eden çok yoğun bir gündem var. Evet.
2: Şimdi... Bu bahsettiğimiz saldırının en önemli dönüm noktalarından bir tanesi dün yaşandı tabii. CHP grup toplantısının olup olmayacağı belirsizliğiyle geçti. Bunun da bir sonucu olarak hem medyanın büyük ilgisi oldu. Dünkü Özgür Özel'in günün sonunda konuşma yapabildiği meclis grup toplantısına hem de doğrudan katılım da çok büyük olmuş. Yani normalde grup toplantıları bu kadar geniş kitleler tarafından takip edilmez biliyorsunuz. Ama bu şekilde olmuş. Özgür Özel de oldukça sert bir konuşma yaptı. Daha önceki meclis grup toplantılarında alışık olmadığımız derecede sertlikte. Zaman zaman hakarethamiz diyebileceğimiz kelimeler dahi kullandı.
1: Evet, yani mutlak butlan sonrası ilk grup toplantısıydı. Olmasını engel olmayacak demişti Kılıçdaroğlu. Yeni Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu. Mutlak butlan sonrası ilk grup toplantısında da genel başkan anonsuyla geldi Özel. Genel başkan şu anda, o zaman iki ayrı genel başkandan bahsetmekle durumundayız yani. Ve Cumhuriyet Halk Partisi kurultayı davasında mutlak butlan kararının çıkmasını ve Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlığı koltuğuna tedbiren eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun getirilmesinin ardından, tedbiranın da ne demek olduğunu, yani neyin tedbiri olduğunu da ayrıca hukuken de açıklamaya çok muhtaç bir durum olduğunu da söylemek lazım. Neyin tedbiri bu? Cumhuriyet Halk Partisi'nde ilk kez grup toplantısı yapıldı. Kemal Kılıçdaroğlu tedbiren genel başkan olarak belirtilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun engellemek istediği ve talimat vermeden yapılmayacağını söylediği grup toplantısı talimat vermeden yapıldı. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı sıfatı da taşıyan Özgür Özel liderliğinde yapıldı. Özel kürsüye Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı anonsuyla da çıktı. İşte biraz önce de söylemeye çalıştığımız gibi. Ve Erdoğan'ın mutlak butlan kararıyla ilgili "biz bu işin hiçbir yerinde yokuz" ifadelerine de tepki göstererek, önümüze 6 kere barikatlar çektiğin, dolu yağışının altında o üstüne çıktığım Toma var ya, sen o Toma'nın şoför koltuğunda oturuyorsun dediği oldukça ilginç bir canlı yayında da verildi. 21 Mayıs butlan darbesini yapan, polisi Atatürk'ün kurduğu partiye sokan da sen ve senin şımarttığın İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ödüllendirip bakan yaptığın o celladın eline talimatı sen verdin. Kes bunların boynunu diye talimatı sen verdin. Bu mesele Cumhuriyet Halk Partisi içinde bir mesele değildir. Bu mesele Erdoğan ve rejimle millet arasındadır diyor. Salondaki doluluğun da çok dikkat çektiği bir grup toplantısıydı. T24'te de ayrıntılı olarak veriliyor bu.
2: Yani dışarıda da 3000'den fazla kişinin zaten beklediği söyleniyor. Evet. Yani işte grup toplantılarında genelde alışık olmadığımız şey bu. Çünkü milletvekilleri sadece. Tabii milletvekillerinin yanında yurttaşlar da katılabiliyor genelde. Özellikle konuşmanın içeriğine göre çeşitli gruplar da katılabiliyor. Ama dışarıda bile 3000 kişinin olması tabii çok alışıldık bir şey değil. Ki evet. Eğer yani Kılıçdaroğlu, hani bizim böyle bir grup toplantısı talimatımız yok diye Numan Kurtulmuş'a, meclis başkanına bildirmişti. Eğer bize salon vermezlerse zaten meclis bahçesinde yaparız diyordu. İşte meclis bahçesinde de yani salon verilmesine rağmen meclis bahçesinde gene de 3000 kişi toplanmış.
1: Evet, içeriye girememişler. 111 kişinin olduğunu belirtti konuşmasında. İçeride, dışarıda da 3200 kişi olduğunu. Yani hepinizi selamlıyorum. Meclis çok grup toplantısı gördü. Dışarıda bekleyen 3200 arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Bu tarihin doğru atarından, doğru tarafından durma, tarih yazma ve partiyle ülkenin geleceğine yapılan saldırılara karşı yürüyüşe geçme ziyaretidir. Büyük kumpasa karşı bu çatının altına direniş, mücadele ve umut seslerini taşıyacağız diyor. Yani konuşmasına da bizi soracak olursanız biz bildiğiniz gibiyiz. Biraz daha ustalaştık taşı kırmakta, dostu düşmanı birbirinden ayırmakta diye Nazım Hikmet'in şiirinden dizelerle başlamıştı. İlginç aslında, yani Gezi tutsaklarını ve hayatını kaybedenleri anmakla başlıyor. Ethem Sarısülüğü, Hasan Ferit Gedi, Ali İsmail Korkmaz'ı ve evladımız Berkin Elvan'ı saygıyla anıyorum diye başlıyor. O gün hepimizin yerine orada olan ağaçları ve İstanbul.
2: Bunları muhtemelen deşifre ediyorlar. Ben de zaman zaman
1: Evet.
2: akşam ekinde özellikle zorlanırdım. Bazı hatalar oluyor. Evet, orada
1: Evet.
2: hekimizin yerine yazmışlar. Hepimizin tabii.
1: Evet, hepimizin. Ben seyretme fırsatı bulduğum halde tabii zorlanıyorum
2: Evet.
1: aktarmakta. İstanbul'u savunan Taksim dayanışmasından yıllar sonra bir darbe kumpası çıkardılar. Hala Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararlarıyla içeride tutulan Tayfun Kahraman kardeşime, Sayın Osman Kavala'ya, Mine Özerden'e, Çiğdem Mater'e selam olsun. Çok yakında kavuşacağız diyor. Ve buradan meclisin ortaklaştığı, meclis başkanının başkanlığındaki komisyonda ortaklaştığı, altına hep beraber imza attığı Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmalıdır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyulmalıdır diyen 6. maddeyi, anayasa maddesini bir kez daha hatırlatıyorum diyor. Ve hepimiz milletin seçilmiş temsilcileriyiz. Ne yaşarsak yaşayalım, milletin gündeminden kopamayız. Milletin ağır bir ekonomik kriz altında ezildiğini hepimiz biliyoruz. Çok yönlü bir krizin içindeyiz. Mayıs ayı açlık ve yoksulluk sınırları açıklandı. Açlık sınırının 35 bin liraya, yoksulluk sınırına 114 bin liraya yükseldiğini gördük. 20 bin liralık sefalet maaşıyla emekliler, 28 bin liralık asgari ücretle emekçiler ve bunların alışveriş yapıp da para kazandırarak geçimini sağlayacağını düşünülen esnaf kan ağlıyor demiş. Bugün Türkiye'nin en büyük sorunu vergi sorunu, verginin adaletsiz ve yersiz alınma sorunudur. Bu salondaki gibi Türkiye'deki bütün vatandaşların zenginliklerine, fakirliklerine bakılmadan dolaylı vergilerle %64'lük dilimi ödediği düzen haksızdır. Yani ülke kötü yönetilmekte, beceriksizce yönetilmekte, enflasyon sorunu dünyada çözülmekte ama Türkiye'de tırmanmaktadır. Bunun sebebi liyakatli, akılcı, doğru yönetim yerine hem liyakatsiz kadrolar hem de iktidarı kaybetmemek için ardı arkası gelmeyen siyasi operasyonlar, devletin 30 yıl önce verdiği bir diplomayı birisine rakip olmasın diye iptal eden devletin bütün kağıtlarına yarattığı güvensizlik diye devam ediyor. Yani 30 yıl önce verdiği diplomayı inkar eden benim tapumu mu tanıyacak? Benim banka cüzdanıma mı değer verecek? Onun namusu yarın gittiği yerde geri mi ödenecek? Ülkenin ana muhalefet partisinin garantisinin olmadığı yerde devletin garantisi sözü ne zamana kadar sürecek lafı işte bu ülkenin risk primidir. Bu ülkenin pahalı borçlanmasıdır diye devam ediyor. Şey de ilginç aslında. Salonda bir de hain Kemal sloganları atılmaya başlıyor. Çok alışılmamış bir miting haline almış oluyor grup toplantısı. Çok eski 110 ve eski ve yeni temsilcilerinden oluşan Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri ve temsilcilerinin bulunduğu yerde tabii konuklar da var ama ve hain Kemal sloganları yükselince özel ona bir şekilde onu sınırlıyor, karşı çıkmak Evet diyor. Yani ihanet yüksek sesle başkalarından duyulduğunda değil, yalnız kaldığında, içinde hissedildiğinde kazandıran bir duygudur. Bu çatı altında geleceğe yönelik umut sloganları atalım. Cumhuriyet Halk Partisi 47 yıl sonra kurulduğu gün gibi birinci parti oldu ve kurulduğu günden itibaren Adalet ve Kalkınma Partisi'ni yenen ilk parti oldu. İşte bu yüzden bu değişimin rüzgarını, kararlılığı, azmi görenler, kararı iktidarı değiştirmeye verdiğimizi görenler, başarınca şekil anlayış değiştirmediğimizi görenler, kendi adaylığımın peşinde koşmadığımı, milletin istediği adayı 15,5 milyonun oyuyla adaylaştırdığımı görenler, onu hapse attıklarında sıra bize geldi demek yerine Erdoğan'ı yeneceğimiz adaylarımız var, o kararı verip seçimi alacağım dediğimi görenler bunlara girişti. Sürecin tamamını ailelere, evlatlara, eşlere, dostlara haksızca saldıracak kadar sürdürdüler. O süreçleri hep birlikte gördük. O günden bugüne bir sürü açık ve gizli şey duyduk diyor. Çok ayrıntılar vermiş, değil mi?
2: Evet, yaptığı konuşmada bu sizin bahsettiğin sıralamanın sonunda özellikle CHP genel merkezine yönelik polis saldırısına da değiniyor ve 5 Kasım kurultayını hazmedemeyenlerle 31 Mart seçimlerini hazmedemeyenlerin yani mutlak sultanla mutlak butlanın ittifakı var Türkiye'de diye bir kavram kullanıp ardından bu polisin saldırısından sonra orada bir çikolata dağıtımı söz konusu olmuştu. Bu meseleye gelmiş. İşte biraz ağzını bozduğu yerler bu bölüm haklı bir öfkeyle belki de sözlerini ağırlaştırıyor. 1,5 yıldır TGRT'den maaş alan her türlü haksızlığı arkadaşlarımıza, partimize yapan birisi gelmiş partide basın danışmanı olmuş deyip ardından da bu çikolata dağıtılması mevzusuna gelmiş. Ferdi'nin yani Manisa Belediye Başkanı'ydı o dönem. Çok çok çocukluk arkadaşı olduğu söyleniyordu. Onun hayatını kaybetmesinin ardından elektrik çarpması sonucu canıyla uğraştığı o gün Yeni Akit gazetesinde çarpıldı diye karikatür çizen kişi çikolata dağıtıyor baba evinde demiş.
1: Hatırlıyormuş, ediyormuş. Evet yani hakikaten
2: Evet, evladımız
1: o.
2: Gülçah'a ölüm döşeğinde iftira atanlar o partide şimdi göbek atıyorlar deyip de biraz ondan sonra sert kelimeler kullanmış.
1: Evet. Bu arada da işte şeyin bahsettiği yani bu TGRT şeyinde de TGRT'de çalışan her türlü TGRT'den maaş alan her türlü haksız edepsiz arkadaşlarımızla partimizle uğraşan birisi yani Atakan Sönmez'i kastediyor basın sözcüsü olarak basın danışmanı olarak atandı o Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni yani şeyin Kılıçdaroğlu ekibinin. Sizin her bir damlası helal olan aidatlarınızla alınmış arabalara haram diyecek kadar yerin dibine geçmiş şekilde oturuyor orada. Benim suçüstü yakaladığım ev hapsi alan avukatın ev hapsi kalkmış. Partinin çatısında keyif yapıyor. Sonra da parti arınıyor diyorlar. İftiracı alçaklar partinin çatısında oturuyor. Ferdi'nin senin de dediğin gibi Özdeş. Elektrik çarpması sonucu canıyla uğraştığı o gün Yeni Akit gazetesinde çarpıldı diye karikatür çizen kadın çikolata dağıtıyor. Baba evinde evladımız Gülşah'a ölüm döşeğinde namusuyla iftira atanlar o partide şimdi göbek atıyor alçaklar demiş.
2: Bu arada CHP yönetiminde yeni bir CHP yönetiminde demin de CHP meselesinde mutlak butlanın ardından yeni bir krizde kurultayın toplanıp toplanamayacağı konusunda. Çünkü Özgür Özel sadece birkaç saat içerisinde gereken delege imzasına ulaşmıştı. Olağanüstü kurultay yapılması için yeni CHP yönetimi Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından.
1: Evet,
2: Hangi
1: 550
2: listeyle?
1: bekleniyordu galiba. Öğleden sonra saat 4 civarında sanıyorum 600'ü bulmuştu zaten.
2: Evet, hangi
1: Kurultay
2: delege listesiyle istersen onunla girelim deyip ama hatta 2 milyon üyenin her birine soralım diye de bir öneri getiriyordu. Fakat Kılıçdaroğlu yönetiminden dün açıklama geldi. Bunun mümkün olmayacağını söylüyorlar. Kılıçdaroğlu'nun sözcüsü CHP basın sözcüsü Müslüm Sarı açıklama yapmış. Mevcut hukuki durumda olağanüstü kurultay toplamanın mümkün olmadığını söylüyor. Çünkü kararın ihtiyadi tedbir içerdiğini ve dosyanın şu anda yargıtay aşamasında bulunduğunu belirtmiş Müslüm Sarı. İster imzalar toplansın, ister parti meclisi karar alsın. Mevcut hukuka göre kurultay toplamak olanaksız diyor. Yani Yargıtay'dan gelecek yanıtı beklemek zorunda olduğunu söylemiş Kılıçdaroğlu'nun liderliğindeki yeni yönetim. Benzer bir açıklama gerçi Bahçeli'den de geldi. Onun tabii açıklaması kurultay hakkında değil. Yargıtay bir an önce karar vermeli diyor. Bu mevzu önemli bir sorun olduğu için Yargıtay konunun hassasiyetine binaen vaki itiraza yönelik kararını bu ben tam ne anlama geldiğini anlamadım ama
1: Vakiye mevcut şu anda
2: öyle mi?
1: gerçekleşmiş
2: Tamam.
1: münacata başvuru demek istiyor. Biraz daha eski bir
2: Ağdalı bir
1: dil, ağdalı bir dil.
2: kullanıyor. Bir an önce kararını vermelidir demiş Devlet Bahçeli de. Bu mevzu çünkü Türkiye demokrasini etkiliyor. İşte manevi iklimiyle barış, huzur ve kardeşlik zemini olan bayram Cumhuriyet Halk Partisi açısından kucaklaşmak yerine kutuplaşmanın derinleştiği bir zamana dönüşmüştür deyip yaşanan gelişmelerin CHP'nin kurumsal yapısına yakışmadığını ifade ediyor Devlet Bahçeli ve sürecin siyasi kültüre ve demokrasiye zarar verecek bir noktaya doğru ilerlediğini, dolayısıyla Yargıtay'ın ivedilikle bu meseleye dair kararını açıklaması gerektiğini söylemiş.
1: Fakat büyük bir
2: Kurultay da öyle
1: bunun
2: oldu.
1: evet yani savaşın sesi derken siyasetin sesine de dönüşmeye başladı işte anladığım kadarıyla. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti sözcüsü olarak görevlendirdiği Müslüm Sarı partinin kurultaya gitmesine ilişkin tartışmalar hakkında şöyle diyor. Cumhuriyet Halk Partisi mevcut hukuki durumda senin de biraz önce söylediğin gibi Özdeş ama hangi mevcut hukuki durum bu belli değil çünkü
2: Ama şey Yargıtay'ı diyor ama. Yargıtay'ı da şu anda diyor.
1: Hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın kurultay yapma şansı yok. İlgili bölge idare mahkemesinin verdiği bir karar var ve kesinleşmemiş bir karar. Yargıtay aşaması var diyorsun de dedin. İhtiyati tedbir kararının olduğu bir hukuk zemininde ister imzalar toplansın, ister parti meclisi karar alsın, isterse genel başkan kurultaya gidiyoruz desin. Kurultay toplayabilmek mümkün değil. Yani bir hukuk hukukun üstünlüğünden kastedilen bu mu? Evet.
2: Şimdi Yargıtay tabii kararı önemli. Belki de iptal edecek çünkü mutlak mutlak kararını Yargıtay bir üst mahkeme olarak. Gerçi Türkiye'de yani Anayasa Mahkemesi dahi karar aldığında yerel mahkeme direniyor falan. Yani hiç bilmiyoruz bunun nereye varacağını ama
1: Evet
2: önemli bir
1: işte
2: şey
1: ben de
2: tabii
1: onu
2: yani.
1: kastetmiştim biraz önce onu kastetmeye çalışmıştım.
2: Yargıtay böyle bir karar verir mi, iptal eder mi alınan mahkeme kararını, mutlak butlan kararını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama bir de ne zaman tabii bu kararı alacak? İvedilikle alması gerektiği söyleniyor. Belki de yani gerçekten yargı süreci bitmediği için kurultay bu koşullarda eğer yapılamıyor ise Yargıtay kararı uzarsa ne olacak gibi böyle bir dizi soru arka arkaya
1: İşte
2: geliyor. Çünkü
1: evet.
2: seçimlere girebilmesi için de kurultayın yapılması gerekiyor. Çünkü
1: Ve
2: mahkeme kararı bunu
1: sürede
2: gerektiriyor aslında.
1: evet sürede Haziran'da galiba değil mi? Haziran'ın sonuna kadar mı nedir? Yani tam bilmiyorum
2: Yani
1: usulü taraf.
2: seçim tarihi belli olmadığı için o da belli değil tabii ama iddialar var. Yani erken seçim, baskın seçim olabilir. Şu
1: Evet.
2: tarihte deniyor, bu tarihte deniyor. Dolayısıyla CHP'nin bir an önce kurultay yapması ve seçime girebilecek ne tarih ne olursa olsun seçime girebilecek durumda olması gerektiği
1: Evet yani Hüsnü
2: söyleniyor.
1: Sarı da Müslüm Sarı pardon parti sözcüsü olarak görevlendirilen şey demiş yani Cumhuriyet Halk Partisi mevcut hukuki durumda hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın kurultay yapma şansı yok. İlgili bölge idare mahkemesinin verdiği bir karar var ve kesinleşmemiş bir karar. Yargıtay aşaması var. İhtiyati tedbir kararının olduğu bir hukuk zemininde İhtiyati tedbir kararının olduğu bir hukuk zemininde ister imzalar toplansın, ister parti meclisi karar alsın, isterse genel başkan kurultaya gidiyoruz desin, kurultay toplayabilmek mümkün değil demiş. Kurultay için imza toplayanlar da bunu biliyor. Biz kurultaya karşı değiliz ki demiş. Kurultay yapalım istiyoruz. Bu arkadaşlarımızla da konuşalım istiyoruz. CHP'nin içine düştüğü cendereden çıkartabilecek CHP'yi demek istiyor. İçine düştüğü cendereden çıkartabilecek bir yol haritasını hep beraber oluşturalım istiyoruz ifadelerini kullanmış.
2: Evet, Yargıtay'ı bekliyoruz biz de demeye getirmişler. Şimdilik böyle bunu geçiştiriyorlar. Bu arada T24'te ve diğer gazetelerde de dün önemli bir başka haber vardı. Bu CHP'de 1 milyon euro iddiası meclise taşınmış. Özgür Özel ve 5 milletvekili için fezleke süreci başlamış. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı 2024 yerel seçimleri öncesinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı süreciyle bağlantılı para talebi ve teslimi iddialarına ilişkin dosyada yetkisizlik kararı, yani biz değil Ankara bakıyor deyip Ankara Başsavcılığına yönlendirmiş, ama ayrıca da milletvekili olan 6 kişi hakkında, Özgür Özel de dahil, fezleke süreci başlatılmasını da talep etmiş. Özgür Özel, Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Mustafa Erdem ve Cavit Arı hakkında fezleke düzenlenmesi amacıyla dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi deniyor. Şöyle savcılık açıklama yapmış, yani talepleri konusunda diyor ki Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı süreciyle bağlantılı olarak para talebi ve teslimi iddiaları nedeniyle fezleke düzenlenmesini gerektirecek nitelikte değerlendirme yapılmıştır deyip bazı kanıtlara ulaştıklarını da söylüyorlar ve bu sürecin çeşitli temaslarla koordine edilmesi, yani paranın alıp verilmesi sürecindeki temaslarla koordine edilmesine ilişkin iddiaların bulunduğu tespit edilmiştir demiş. Başsavcılık işte 1.000 euro, pardon, ne, 1 milyon euro
1: 1
2: talep.
1: milyon eurodan bahsediliyor.
2: Evet, talep edildiği, işte onun verildiği zaten Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek kendisi de şu anda hapiste. Onun oğlu bu iddiayı gündeme getirmişti. Babam ver dedi, ben de verdim diyordu. İtirafçı olmuştu. Bu iddiaların ve işte telefon trafiğini takip ettik. Bunun doğrulayabilecek kanıtlar var diyor başsavcı. Dolayısıyla fezleke düzenlenmesi için talepte bulunmuş.
1: Evet, bu Özgür Özel'in konuşmasında da ayrıntılı olarak üzerinde durup hepsinin tamamen bir palavralar dizisi olduğunu da söylüyordu. Bunun en ufak bir kanıt çıkmadığı ama tehditler, şantajlar sonucu ortaya çıktığını söyledi. Bu devam ediyor. Yani hukukun ve siyasetin sisi de artık almış yürümüş vaziyette. Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez'den de zimmet ve bankamatik personeli olduğu iddiaları vardı kendisinin. Yani Cumhuriyet Gazetesi'nden zimmetine para geçirdiği gerekçesiyle atıldığı ve Kartal Belediyesi'nde de aktif olarak çalışmamasına rağmen maaş aldığı iddialarıyla ilgili olarak T24'e yaptığı açıklamada ve işte Cumhuriyet'te işe başladığımda maaşı 2500 olarak söylediler. Cumhuriyet.com.tr'nin başındaki Oğuz Güven buna ek olarak 500 lira prim ödeneceğini söyledi. Bu para maaş hesabıma yatmıyordu. Yatıyordu. Başkaları da bu şekilde prim alıyordu. Gazete yönetimi değişince benden bu parayı geri ödemem istendi. Ben de haksız kazanç yok dedim, reddettim. Orada bu şekilde çalışan tek ben değildim. Bir zimmet suçu varsa bu parayı benden almışlar mı? Bana ödenen primi benden mi almışlar? Hayır, ortada bir zimmet suçu varsa soruşturmanın sonucunda yapılması gereken suç duyurusunda bulunmaktır. Benle ilgili suç duyurusu yok demiş. Ve peki Kartal Belediyesi'nde başkanı aktif olarak danışmanlık yaptım. En son belediye başkanından başka bir pozisyonda beraber çalışma teklifini kabul etmeyip istifa ettim. Sanırım 2 ay oldu istifa edeli demiş. Sanırım 2 ay oldu. Sönmez Özgür Özel'in CHP grubundaki sözlerine de CHP'li bir vekille polemiğe girmem demiş. Ben haklı.
2: Fezlekesi var ama belki bilmiyorum. Durum değişecek olursa polemiğe girer belki.
1: Bilmiyorum. İşten çıkarılanları da tanımıyorum demiş. Özgür Özel.
2: Şimdi son dakikalarımız Hüsnü Kabul
1: Evet.
2: programına geçeceğiz. Vasim'in de konuğu vardı. Onu dinleyeceğiz. Fakat iki iyi haberle bitirelim. Dün iki beraat ve tahliye haberi vardı. Birisi gazeteci Ercüment Akdeniz beraat etti. Bir diğeri de polen ekoloji aktivisti Cemre Nair ilk duruşmasında çıktı. Tutuklu yargılanıyordu. Adli kontrolle tahliye edilmiş. Gazeteci Ercüment Akdeniz Halkların Demokratik Kongresi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmış. 241 günde cezaevinde kalmıştı ve daha sonra tahliye edilmişti.
1: İlke TV programcısı kendisi, evet.
2: Evet, aynı şu bugün öyle. Daha önce Evrensel'de yazıyordu. Zaten
1: Evrensel
2: EMEB
1: yazıyor.
2: Genel Başkanıydı bir ara. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 4. duruşmasında hakim karşısına çıkıyor. Akdeniz hakkında örgüt üyeliği suçlamasıyla hapis cezası talep edilmişti. Fakat mahkeme günün sonunda 241 gün cezaevinde kaldıktan sonra beraat kararı, örgüt üyeliği falan yok demiş. Zaten Ercüment Akdeniz'e diyor ki HDK listelerinde adım yok. Yani Halkların Demokratik Kongresi listelerinde adım yok. Kürt sorununa karşı barış çabalarını bir aydın olarak, bir gazeteci olarak hep destekledim, destekliyorum. Ama ben HDK listelerinde değilim, adım bile yoktu demiş. Benim şu anda iki örgüt üyeliğim var. Bunlar da Türkiye Yazarlar Sendikası ve Disk Basın İş üyeliklerimdir. Tek silahım da kalemimdir. Onu da yere düşürmedim. Dolayısıyla beraatımı talep ediyorum demiş ve beraat etmiş.
1: Evet, bu da günün hakikaten iyi diyelim.
2: Evet,
1: Yani
2: tabii en tabii tabii
1: 240
2: beraat.
1: bir gün şeyinden cezaevinde
2: Ha,
1: yattıktan
2: evet.
1: sonra beraat kararı.
2: Bu
1: Evet, iyi tabii de
2: tutuklu yargılama meselesinin ne kadar sorunlu olduğunu
1: bunu
2: gösteren
1: açıkça aynen öyle. Ben de onu söyleyecektim.
2: bir diğer tutuklu yargılama süreci de işte yine örgüt üyeliği suçlamasıyla Polen Ekoloji Derneği'ne yönelik baskınlardı. Dernek Başkanı Polen Ekoloji'den Cemre Nair, o da ilk kez hakim karşısına çıktı. O henüz beraat değil ama tutuklu yargılamasına son verilmiş, yani tahliye edilmiş. İddianameyi incelediğini belirtiyor dünkü duruşmada Cemre. Birden fazla kez okumama rağmen iddianamede hiçbir şey anlamadım. İddia makamı sadece para transferlerini koymuş. Suçluluğumu kanıtlayan deliller yok diyor. Örgüt üyeliği gene bu arada. Suçlama ama sadece para transferlerinden söz ediyorlar demiş.
1: Evet, hukukun karanlığı, sisi. Peki, o zaman
2: Hüsnü kabule geçebiliriz.
1: hüsnü kabule geçebiliriz. Bir ara verelim, hemen devam edeceğiz.
0: Açık Gazete.
3: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
4: Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur.
5: Cuma 13'te Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık Radyo.
1: Açık Gazete.
2: Hüsnü Kabul. Mültecilerden Hak Temelli Sesler. Hazırlayan ve sunanlar Ferhat Kentel ve Vasim Ahmet Siddik.
3: Merhaba herkes.
4: Today we have two guests.
3: Bugün bizlerle birlikte iki konuğumuz var. Surbhi Gupta ve Kristin El-Kholi. Bizimle olduğunuz için çok teşekkür ederiz.
5: Yeah, happy to be here.
6: Burada olmaktan mutluluk duyuyoruz.
3: Kristin sanırım mikrofon sesi çalınmış.
7: Çok özür dilerim. Teşekkürler. Bizi ağırladığınız için teşekkür ederim.
3: Rica ederim. Öncelikle ikinizi kısaca tanıtmak istiyorum. Surbhi Gupta Hindistan'ın Delhi kentinde doğup büyüdü ve şu anda New York'ta yaşıyor. New Lines dergisinin Güney Asya editörünün yürütüyor ve Pulitzer School Center on Crisis Reporting bünyesindeki 2022 Lee Global Fellow programının bir üyesi. Daha önce Indian Express gazetesinde kültürel siyaset ve internet konularında haberler yazan bir muhabirdi. Kristin El-Kholi Kahire üzerinde Scarborough gelen bir gazeteci. Aslen Kahireli. Sınır ötesi kentsel ve toplumsal meseleler hakkında haber yapmakla ve politika tercihler ve ırksal aşağılanma söylemleri yoluyla ezilenler için hak temeli alanları geri kazanmanın yollarını bulmakla ilgileniyor. Şu anda New Lines dergisinde multimedya yapımcı olarak çalışıyor. Toronto Metropolitan Üniversitesi'de gazetecilik yüksek lisans yapıyor.
7: Çok özür dilerim. Bunların hiçbirinin önemli olmadığını biliyorum ama bu özgeçmiş, biraz eskiymiş. New Lines dergisinde çevrimiçi editörüm ve birkaç yıl önce mezun oldum. Ama sonra değil, ufak bir düzeltme yapmak istedim.
3: Evet, bu düzeltme için teşekkür ederim. Daha sonra mutlaka düzeltme yaparız. Teşekkürler.
7: Önemli değil. Sorun değil, merak etmeyin.
3: İki hafta önce New Lines dergisinde kaleme aldığınız büyük Arap emirliklerinde keyfi gözaltı ve sınır dışı edilme iddialarının bulunan Pakistanlı vatandaşlar başlıklı yazıya rastladım. Ve bu son derece önemli bir yazı. Pakistan'da doğup 18 yılı aşkın süredir Türkiye'ye yaşayan biri olarak bu durumu şiddetle kınıyorum. Ve göçmenlerin büyük Arap emirliklerinde karşılaştıkları görünmeyen hakikatin ön plana çıkarılması gerektiğine inanıyorum. Bu bağlamda ilk sorum Surbhi Gupta'ya, sizden makalenizde kaleme aldığınız bu toplu sınır dışı etme sürecinin özellikle yapısal yönleri hakkında konuşmamızı rica edebilir miyim? Mezhepsel kimlik özellikle de Şii kimlik nasıl giderek bir risk, daha doğrusu güvenlik riski olarak görülmeye başlandı.
6: Evet, bence bunu farklı yerlerde gördük. Sadece Birleşik Arap Emirlikleri'nde de değil, diğer Körfez ülkelerinde de, Kuveyt ve Bahreyn'de insanların vatandaşlıklarının elinden alındığını gördük. Ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri'nde de Pakistanlı Şii vatandaşların sınır dışı edildiği gibi de bir durumla karşılaştık. Ve yine Birleşik Arap Emirlikleri'nde İran ya da Şii ağlarla bağlantılı olduğu iddia edilen kişiler tutuklanmıştı. Yani bence savaşın ardından belki de Körfez Arap ülkeleri içinde izledikleri eğilim bu. Yani bilirsiniz, Şii mezhebine mensup olan ya da İran'a veya Kerbela'ya seyahat etmiş olan insanlar. Ve bilirsiniz, belki de savaş sırasında İran'ı destekledikleri şüphesiyle bakılıyorlar. Yani bu ortaya çıkan bir eğilim. Belki Chris bu konuda bir şeyler daha ekler.
3: Evet, lütfen Kristin. Yani şey, belki de bu konuya biraz daha derinlemesine girebiliriz. Sizin de belirttiğiniz gibi Körfez ülkelerine ve özellikle Birleşmiş Arap Emirlikleri'ne gelen göçmen işçilerine önemi, bu sadece Pakistan değil, aynı zamanda Bangladeş ve Hindistan gibi Güney Asya ülkelerinden gelen işçileri de kapsıyor. Biraz daha ayrıntılı anlatabilir misiniz? Yani bu temel bir soru ama buradaki Türkiye'li dinleyicilerin de konuyu anlamasını istiyorum. Onları özellikle bu ülkelere göç etmeye iten nedenleri nelerdir? Çünkü Güney Asya kökenli göçmen toplulukların bu ülkelerdeki nüfusun önemli bir bölümünü oluşturduğuna inanıyorum.
6: Evet, yani Hindistan, Pakistan, Nepal, Bangladeş'ten gelen insanlar için Körfez bir göç merkezi. Ve bence Güney Asya ülkelerinde hayat zor. Nüfusumuz çok fazla. Bu yüzden geçinmek ve iş bulmak zor. Ayrıca Hindistan veya Pakistan'da bulunan işler emeğinin karşılığında insanların geçindirmeleri gereken aileleri varken emeklerine yeterli ücret ödemiyor. Yani bu Körfez'de bu tür işçilere, çalışanlara ihtiyaç var demek. Yapılması gereken emek yoğun işler var ve bu yüzden Güney Asya'dan gelen göç akışı Körfez ülkeleri için önemli. Evet, bu aynı zamanda tüm Güney Asya ülkeleri için büyük bir para transfer kaynağı. Milyonlarca dolar bu Körfez ülkelerinden Güney Asya ülkelerine, ailelere gönderiliyor. Yani hatta bu savaş sırasında gördüğümüz şey, kayıpların çoğunun Güney Asyalılar, Hintliler, Pakistanlılar, şoförler, fabrika işçileri olduğuydu. Çünkü tesisler hedef alındığında onlar ön saflarda bulunuyorlar. Ön saflarda bulunan ve öldürülen ya da yaralananlar onlar. Yani onlar sosyal dokunun bir parçası.
7: Ben buna bir şey ekleyebilirim. Bence savaşın en azından ilk birkaç haftasında ortaya çıkan en etkileyici görsel metaforlarından biri, sanırım Güney Asyalı bir işçiydi ve bombardıman falan sürerken çiçek dağıtıyordu. Sonra insanlar, emirlikler veya diğer körfez ülkelerinin onlara ne kadar güvendiği hakkında yorumlar yapıyordu. Çünkü bilirsiniz, bu gereksiz görevler gibi hala ciddi olarak görmedikleri şeyleri bile sanki onlara yükmüş gibi yapıyorlar. Ayrıca bunu sen söylediğin için değil ama oradaki iş gücü kavramını biraz daha karmaşıklaştırmak istedim. Çünkü biz içerideki hayatlarda, ofislerinde üst düzey çalışanlar var. Doktora sahip olup sınır dışı edilen insanlar var. Çok çeşitli bir iş gücü gibi. Biliyorum, çoğu için geçerli olan fikir şu ki bu işler, bilirsin, ağır işler, emirliklerin yapmak istemediği işler. Bilemiyorum, fiziksel güç gerektiren ya da çöp ile uğraşmak gibi işler. Ama Körfez toplumunun her alanında varlar. Güney Asya'dan gelen işçileri her yerde bulabilirsiniz.
6: Ayrıca Körfez bölgesi Güney Asya için çok önemli bir üçüncü mekan. Çünkü Hintliler ve Pakistanlıların birbirlerini ve birbirlerinin ülkelerini ziyaret etmesi çok zor. Benzer şekilde sanırım Pakistan, Bangladeş ya da diğer ülkeler için de durum böyle. Yani Körfez farklı milletlerden insanların bir arada yaşadığı, birbirlerinin topluluklarının bir parçası oldukları bir alan gibi. Bu da Körfez'in Güney Asya'ya açık olmasının bir nedenidir.
7: İyi noktaydı.
6: Kültürel merkez, bilirsiniz, vizyona giren filmler ya da erişebildiğiniz moda gibi. Ya da ayrıca bence Birleşik Arap Emirlikleri ve Körfez ülkeleri sanki Hindistan ile Pakistan arasında doğrudan gerçekleşen ticaret ne olursa olsun bu ülkeler aracılığıyla gerçekleşiyor.
3: Evet, aslında senin de bahsettiğin gibi özellikle sinema endüstrisiyle çok yakında ilişkili bu sektör. Yani bu insanların yaptıkları iş düşündüğümüzde hakikaten gerçeküstü bir şey gibi geliyor. Yani farklı türden ittifaklar kurma ayrıcalığına sahip çok özel bir kesim bu. Ve bu ve ben bu kelime üzerine durmak istiyorum. İttifak. Bir fikrin var mı? Belki Kristin bunu anlamama ya da hepimizin anlamasına yardımcı olabilirsin. Özellikle bu makaleyi yazarken Körfez ülkelerine gelen bu ülkelerin ittifakları hakkında herhangi bir ipucu buldun mu?
4: Who are coming to, I mean, and I'm talking about perhaps there are hidden alliances.
3: Belki de bu insanlar bu ucuz iş gücünü Körfez ülkelerine göç ettiren gizli ittifaklar olduğunu hissediyorum.
4: How is it working?
3: Bu nasıl işliyor?
4: Do we have any idea about
3: bu konuda bir fikrimiz var mı?
4: How these peoples are,
3: bu insanlar Körfez ülkelerine nasıl bu kadar çekiliyor?
7: Yani sanırım aslında şöyle, pardon, lütfen devam et lütfen. Şunu söyleyecektim ama sanırım soruyu bu konuyu araştırıyor, bu konuda daha fazla bilgisi var gibi.
6: Yani bu ittifaklar olan şey şu ki, sanırım insanlar ilk olarak 70'lerde ilk petrol patlaması sırasında Körfez'e göç etmeye başladı ve o zamandan beri bilirsin, yerleşik kanallar oluşuyor, göç kanalları oluştu, yani acenteler, aracılar ve benzeri kişiler var. Eğer bir köyde yaşıyorsanız, Hindistan'da yaşıyorsanız, sizi oraya götüren, Körfez'e gidip o işi almanızı mümkün kılan bu çok uzun zincirin bir parçası olan birini tanıyor olabilirsiniz. Ve bu iş merkezleri ve işe alım merkezleri gibi yerler var. Orada çok sayıda Asyalı ve erkek var, bilirsiniz. Bu aynı zamanda kişiden kişiye de bir zincir. Yani köyünüzden Dubai'ye gitmiş birini tanıyorsanız, o zaman bu sizin de zincire erişmenizi kolaylaştırır. Ve gördük ki bazen insanlar o ülkelere yasa dışı olarak da giriyorlar. Yani sanki hepsi farklı. Bu farklı şeyler sonunda gelişiyor. Güney Asya'dan Körfez'e göç çok uzun zamandır sürüyor. Onlarca yıldır sürüyor. Sadece bazen hükümetlerin ve düzenleyici kurumların da bu tür iş platformları, portalları olduğunu söylüyordum. Bunlar yurt dışındaki işlere başvurmanı kolaylaştırıyor. Yani evet, bu aynı zamanda hükümetler arasında bir özellik değil mi? Mesela insanlar kendi hükümetlerinin, örneğin Hindistan hükümetinin veya Pakistan hükümetinin Körfez ülkeleriyle iyi ilişkiler kurmasını isterler ki halkları için daha fazla fırsat elde etsinler. Böylece iş bulabilsinler. Yani bu da bir yönü.
3: Kristin?
7: Evet, Surbin'in söylediğine tam olarak katılıyorum. Bu olay 10 yıllardır devam ettiği için belki de insanlar hala nasıl yaşıyor gibi bir düşünce var. Bu artık herkesin bildiği bir şey. Tıpkı 40'lı yıllardan itibaren Amerika'nın yeni gelenler için vaat edilmiş topraklar olarak görülmesine benzer bir şey. Artık o kadar yerleşmiş bir şey ki... Ve Surbin'in dediği gibi insanların domino etkisini görmek oldukça ilginçti, biliyorsunuz. O kuzenimin köye sınır dışı edildiğini duydum. Şimdi de amcam ve bütün aileler ve Surbin'in dediği gibi belki bir ailenin reisi birkaç 10 yıl önce oraya etmiş olabilir. Ama yıllar boyunca farklı nesillerden daha fazla aile üyesi de onu takip ediyor. Toronto'da belki Hint kökenli olan arkadaşlarım var ama onlar mesela Birleşik Arap Emirlikleri'nde doğdular. Tüm hayatları boyunca aile hikayeleri hakkında bildikleri her şey şu anda Körfez bölgesine dayalı çünkü. Surbin'in dediği gibi çünkü 70'lerden beri bu şekilde.
3: Peki sizce bu soru ikinize de yönelik olabilir. İstediğiniz gibi cevaplayabilirsiniz. Sizce şu anda hali hazırda orada yaşayan sıradan insanlar arasında bile güvenin derin bir çöküş yaşadığı bir dönem mi? Güvenin derin bir çöküşü yaşadığı bir dönemde bahsederken aynı zamanda yetkililerden, hükümetlerden de bahsediyorum. Onlar şu anda olanların farkında mı?
6: Yani hükümetin neler olup bittiğinin farkında olduğunu söyleyebilirim. Çünkü biz raporlar hazırlıyoruz ve onlar bunları reddedip propaganda olarak nitelendiriyorlar. Gerçek şu ki, yabancı gazeteciler tarafından basın toplantısında bile bu konu hakkında sorular soruldu. Bu bir gerçek. Bence Pakistan, Birleşik Arap Emirliklerine karşı olumsuz bir şey söylemekten kaçınarak ilişkileri kurtarmaya çalışıyor. Ama bence derin bir, yani konuştuğumuz insanlardan ve hatta haberin yayınlanmasından sonra internette gördüğümüz tepkilerden aldığım izlenim, özellikle Pakistanlılar ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında güvenliğin sarsıldığı yönünde. Çünkü tekrar söylüyorum, orası çok önemli bir merkez. Bilirsiniz, Pakistanlılar için orada çok büyük bir topluluk var ve hayatlarını orada kurmuşlar. Tüm hayatlarını toparlamak, birikimlerini bırakıp ülkeyi terk etmek zorunda kalmaları, bazen 20-30 yıldır orada yaşayan insanlar bile olduğunu söyleyebiliriz. Mesela okuduğum bir hikayede birisi orada doğup büyüdüğünü, orada doğup büyüyen bir kadınla evlendiğini ve çocukları olduğunu anlatıyordu. Kadın Hintli, adam ise Pakistanlı olduğu için adamın ülkeyi terk etmesi istenmiş. O, dolayısıyla Pakistanlılar arasında ya da bir kesim arasında diyelim, Birleşik Arap Emirliklerine karşı derin bir öfke var. Ayrıca internette gördüğünüz yorumlardan ya da belki de hükümetin düşüncelerini yansıtan seslerden de anlaşılacağı üzere insanlar Pakistan'ı ara bulucu rolünü olarak üstlendiği rol nedeniyle eleştiriyorlar. Bu değil ki diye söylüyorlardı. Pakistan neden bu rolü üstlendi diye soruyorlardı. Körfez'deki müttefiklerin yeterince savunmadığı ve yeterince harekete geçmediği için onu eleştiriyorlardı. Dolayısıyla gözlemlediğimiz başka bir yönde buydu.
7: Buna ek olarak pardon.
3: Lütfen.
7: Şunu söyleyeceğim, biliyorsunuz sosyal medyada insanların yüklediği bu uçuşları kolayca görebiliyorsun. Hatta kendileri sınır dışı etme uçuşlarında olup olmadıklarına bile bakılmaksızın. Olsen trackers var ve buradan bu türden pek çok kişi inkar edilmesi gerçekten zor olan bu kanıtları paylaşıyor. Evet, eğer şöyle düşünürseniz Faisalabad'a arka arkaya bu kadar çok uçuş gelmez. Birdenbire bu kadar büyük bir uçuş akını olmaz. Kendi vatandaşlarınızın geri gönderildiğini fark etmeden bir şeylerin olduğunu anlayamazsınız. Ve bence onların tepkisi ya da tepkisizliği çok anlamlı. Surbi'nin dediği gibi hükümet içinde bunu şiddetle inkar edenler var. Hepsini propaganda olarak gösterip hepimizin İran ya da bu propagandadan sorumlu tuttukları kim olursa olsun onun hizmetinde olduğumuzu söylüyorlar. Ama satır aralarını okursanız bile biz de Surbi'yle temas halindeydik. Hemen şiddetle inkar eden Dışişleri Bakanlığı'yla da temas halindeydik. Ama sanırım Surbi, Pakistan'ın arabuluculuk rolü nedeniyle şu anda sergilediği bu dengeleme çabası hakkında ilginç bir yazı yazmıştı o zaman. Bu yüzden güvensizlik ve benzeri konulardan bahsetmişken, bunların çoğunun bu yeni role dayandığını ve ortaya çıkıp kendi vatandaşlarına bu tür şeyleri olduğunu kabul etmenin onların çıkarını olmadığını düşünüyorum.
3: Aynen öyle.
7: Tabii ki sen ve Surbi, ikiniz de biliyorsunuz ki Pakistan'daki mezhepsel dinamikler gibi iç dinamikler nedeniyle sınır dışı edilenler çoğunlukla Şii Pakistanlı vatandaşları. Savunmak onların çıkarını olmuyor. Oradaki güvensizlik meselesi de oldukça ilginç çünkü bence Güney Asyalı işçilerin Körfez'de sömürülmesi fikri yeni değil. Yani yıllar boyunca farklı yayınlarda çok farklı şekillerde ele alınmış bunun. Ve bu yüzden bence sadece bu ne diyeceğinizi bilmiyorum ama sanki koymuş olabilecekleri bu son güven temeli gibi. Biz oraya gideceğimizi anlıyoruz. kaç nesil doğarsa doğsun asla vatandaş olarak kabul edilmeyeceğiz. Arap kökenli körfez vatandaşları gibi körfez toplumuna asla tam olarak entegre olamayacağız. Ama sadece bu son umut da en azından çalışabiliriz, kendi işimize bakabiliriz. Başka bir ülkede sahip olabileceğimiz haklardan vazgeçebiliriz ama çalışabilir, paramızı eve gönderebilir ve rahat bırakılabiliriz gibi bir şeydi. Bu olayın sonucunda bu umut da yok oldu. Ve bence bu çok üzücü bir şey. Daha fazla artık ne diyeceğimi bilemiyorum bu noktada.
3: Evet, aynen öyle. Tam olarak bu noktada beni yeniden zaman üzerine, şu anda içinde bulunduğumuz karmaşık zaman üzerine düşünmeye sevk ediyor. Yani özellikle Batı'dan, Avrupa'dan 10 yıllardır tanık olduğumuz şeylerin bizim yaşadığımız yerlerde tanık oluyoruz. Özellikle de şu anda sadece göçmenleri değil, Filistinlileri, iklim inkarı ve her şeyi inkar eden, reddeden bir takım iktidarın altındayız. Bence ahlak açısından şu anda Orta Doğu diyebileceğimiz ülkeleri,
4: you know, we can say Middle East, or I mean, I don't like the word Middle East.
3: Orta Doğu kalimesini sevmiyorum ama hepimizin ait olduğu yerlerden bahsediyorum. Avrupa'nın yüz binlerce karanlık tarihten, sömürgeci tarihten ne gibi bir farkımız kaldı?
4: Populist regimes bu on the European side. That's the question which
3: Bu ikinizi dinledikten sonra aklıma gelen soru, bir başka ifadeyle tekrar ediyorum. Bizim onlardan ne gibi fark kaldı? Artık bir fark kalmadığını biliyoruz. Ama bu konuda ikinizden de yorum almak istiyorum. Çünkü şu anda popülist sağ rejimin yükseldiği ve bence sağ ya da sol hakkında konuşurken bu da çok tartışmalı. Ama tam anlamıyla şu anda içinde bulunduğumuz zaman çok karmaşık, çok karmaşık bir zaman içindeyiz. Ama yine de hissettiğim şey, dünyanın her köşesinde paralel bir şeyler olduğu. Körfez ülkeleri, Güney Asya ülkeleri, örneğin Pakistan'ın da milyonlarca Afgan mülteciyi Pakistan'dan Afganistan'a sınır dışı ettiğini duymuş olabilirsiniz. Ve şu anda bilirsiniz bu gizli savaş devam ediyor ve Afganistan'da binlerce insan hayatını kaybetti. Lütfen yorumlarınızı alayım. Daha fazla konuşmak istemiyorum.
6: Yani dünya bence kargaşa içinde. Herkesin kendi milliyetçi gündemi var. Bunu geçen yıl Hindistan ve Pakistan arasındaki o savaşta da gördük. Bu özellikle Hindistan açısından çok şok edici bir olaydı diyebilirim. Çünkü en son şöyle bir şey 70'lerde ya da Kargil Savaşı'nda yaşanmıştı. Ama bir şey var biliyorsunuz. İsrail'de olanları ve Gazze'de olanları ve İsrail'in Lübnan'a yaptıklarını görüyoruz. Ukrayna-Rusya Savaşı devam ediyor. Yani dünya

0: Yani bu da yine bir parçası evet sanki. Hatta sanki yani Körfez'den bahsetmek isterseniz orada çok sert bir otoriter hükümet vardı. Sanki tüm haklara sahip misiniz ve ne isterseniz söyleyebiliyor musunuz gibi değil. Yani bu ve sonra bu şaşırtıcı değil. Bilirsiniz belki İran'ın saldırdığı gibi kendileri için bile şaşırtıcı bir şekilde saldırıya uğradıklarında şok oldular ve onlar yani farklı şekillerde tepki veriyorlar. Kendi gündemleri var. Birleşik Arap Emirlikleri bir yönde düşünüyor, OPEC'ten ayrıldı, diğer ittifakları değerlendiriyor. Yani bu noktada herkes kendi çıkarlarını düşünüyor. Yani tıpkı bir şirket gibi. Hindistan kendi çıkarlarını düşünüyor ya da Birleşik Arap Emirlikleri kendi çıkarlarını düşünüyor. Pakistan da düşünüyor ama Pakistan'ın ya arabuluculuk rolü üstlenmesi hakkında konuşuluyor ama aynı zamanda savaşa girememesi de bu çaresizlikten kaynaklanıyor. Çünkü kendi sorunlarıyla uğraşmak zorunda. Yani dünya kargaşa içinde ve hepimiz kendi yöntemlerimizle bununla başa çıkmaya çalışıyoruz ve bu daha çok içe dönük bir milliyetçilik gibi. Her hükümet, her politikacı, benim bulunduğum Amerika'da bile yani önce Amerika gibi kendi çıkarlarını gözetiyorlar işte. Şu anda bu noktadayız. Aslında tam olarak bunu sormadığınızı düşünüyorum ama konu bu şekilde açıldı. Bu konunun baskıcı yönüne, şu anda yaşanan baskıya değinmek istiyorum ben de. Özellikle sizin gibi, Surbi'nin de söylediği gibi, hepimizin baskıcı rejimlere sahip ülkelerden geldiğimizi, basın özgürlüğünün çok az olduğu, ifade özgürlüğünün çok az olduğu ve bu tür şeylerin olduğu ülkelerden geldiğimizi düşünüyorum. Ve tabii ki Körfez'i ciddi bir şekilde inceleyen veya izleyen herkes bilir ki bu Körfez yönetiminin ve kültürünün ayrılmaz bir parçası. Ancak sınır dışı edilmelerle ilgili bu özel hikaye ve oradaki bazı insanların deneyimlerine geri dönersek bunun da oldukça endişe verici olduğunu ve yine de şöyle düşünmemiz gerektiğini söyleyeceğim. Biliyorum her zaman yeni bir yasa çıkıyor ve biz de şimdi telefonlarımızı ekliyorlar ya da Facebook, Meta verilerimizi şu ya da bu amaçla kullanıyorlar diyoruz. Ve bunu bir şekilde kabul etmek zorundayız. Ancak en azından konuştuğumuz bu insanların çoğu ve gördüğümüz birçok vaki için eğer bir neden gösterildiyse bunun çoğunun iddiaya göre paylaştıkları içeriklerle ilgili olduğu, hatta sadece paylaşmakla kalmayıp özel mesajlardaki paylaştıkları içeriklerle ilgili olduğu oldukça endişe verici. Hatırladığım kadarıyla bir uçuş görevlisinin ünlü bir vakası vardı. Uçak iner inmez ailesinin WhatsApp grubunda özel bir mesaj gönderdiği için gözaltına alınmıştı. Yani dediğim gibi konuştuğumuz kişiler çok benzer deneyimler yaşamışlardı. Bu yüzden bu baskıcı rejimleri adeta normalleştiriyor olduğumuz ve bu baskının sonuçların neye benzediği konusunun daha fazla yazmamız, daha fazla konuşmamız ve hatta daha fazla uyarıda bulunmamız gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Ve evet bunu kabul edemeyiz çünkü savaş zamanı olduğu için ya da her neyse güvenlik tehditleri ve bu tür şeyler hakkında tüm bu bahaneler yüzünden bunu kabul etmememiz gerekiyor. Ve hikayede bahsettiğimiz gibi Birleşik Arap Emirlikleri tek diyeyim. Neredeyse şu anda neredeyse her Körfez ülkesi IRGC ile işbirliği yaptığı iddia edilen gruplar var ve bu tür şeyleri tutukladı. Ve biz Amerika'da, Türkiye'de, Londra'da ya da başka bir yerde olsak da bence bu konuları ciddiye almalıyız. Sadece kapımıza gelmeleri an meselesi olduğu için değil. Aynı zamanda bu olayların küresel toplumu ve işlerin gidişatını etkilediği bir şekilde gerçekleştiği için. Pardon, bu sadece benim yorumumdu.
1: Evet, yani tüm bunları konuşma gerçek çok anlamlıydı. Bu vesileyle ikinize tekrar teşekkür etmek istiyorum. Umarım bu konuda hakkında daha ayrıntılı bir şekilde konuşabiliriz. Çünkü bence şu anda yaşananların sadece Batı'da değil, kendi yaşadığımız yerde, evlerimizde de yeni bir tanımlamaya ihtiyacı var. Çok teşekkür ederim Surbi ve Kristi.

0: I'm going
1: so much
0: to.
1: for having me. Teşekkür ederiz,
2: Thank
1: çok
2: you.
1: teşekkür ederiz.
3: Çok teşekkürler.
4: Hüsnü Kabul. Mültecilerden hak temelli sesler. Hazırlayan ve sunanlar Ferhat Kentel ve Vasim Ahmet Siddik.
5: Evet, bu şekilde de Hüsnü Kabul'ün de sonunda, Açık Gazete'nin de sonuna gelmiş oluyoruz. Bir küçük son dakika haber verelim istersen. Reha Muhtar hayatını kaybetmiş, değil mi?
6: Evet, eski televizyon programcısı ve haber sunucusu Reha Muhtar tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiş bu sabah itibariyle.
5: Evet, onu da söyleyelim. Ve bu şekilde de programı bitiriyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Grisku'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın.
6: Günaydın.
7: Günaydın.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
1: Desteği için apaçık radyo dinleyicisi Ahmet Aslan'a teşekkür ederiz.
2: Sevgili günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavi Tuna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
1: Sevgili günlük, bugün radyomuzda ne var ne yok?
3: Günaydın Didem, herkese günaydın.
1: Herkese günaydın. Hadi bir müzikle başlayalım.
3: Evet, ne dinleyeceğiz başlarken?
1: Oy Baboy grubuna kulak vereceğiz. Dusty Road.

0: Oy Baboy grubundan Dusty Road dinleyerek başladık. Hadi başlayalım.
1: Evet, 3 Haziran Çarşamba günü radyomuzda ne var ne yok anlatmaya başlıyoruz. Bizden hemen sonra saat 10.30'da Açık Yeşil var ve Ümit Şahin ve Ömer Madra Süper El Niño geliyor haberiyle başlayacaklar sanıyorum. Bu yaz aşırı sıcaklar ve ardından kuraklık, 2020'de de tüm zamanların en sıcak yılı kapıda ve diğer iklim haberlerini de bize anlatacaklar.
0: 2020'yi geçtik. 2027.
1: 2020 mi dedim?
0: 2020 de epey sıcaktı ama.
1: 2027.
0: Onun hemen ardından saat 11'de Yeryüzlerinde programı var. Aysim Türkmen, Murat Güvenç ve Funda Dönmez Ferhanoğlu'na kulak veriyoruz. Bu arada hatırlatmak lazım, Yeryüzlerinde de bir seri Kadıköy programı yaptılar. Bu Kadıköy programlarına podcast kanallarımızdan erişebilirsiniz. Saat 12'de bir yeni programımız var. Sarhoş Atlar Zamanı programcısı Akif Burak Atlar'ın hazırladığı Walkman programına kulak verebilirsiniz. İlk bölümde 80'lerin parlak pop yıldızlarından çok dönemin ince işçilikli ve bugün biraz gölgede kalmış şarkılarına kulak vereceğiz. Cyndi Lauper'dan The Police'e, Pretenders'tan Kaja Goo Goo'ya farklı bir seçki bizi bekliyor. 80'ler deyince senin aklına ne geliyor?
1: Çok zor sordum, bilemedim.
0: Ben bunu düşündüm bugün. Ben bunu. Sakallı bebek haberi geliyor.
1: Sakallı bebek haberi mi geliyor?
0: Peki, saat 12.55'te Cesur Yeni Dünya programı var. Aldous Huxley'nin bu distopik romanında, ki biraz buna da konuya da uydu bir anda, Tolga Korkut tarafından seslendiriliyor. Her hafta içi her gün saat 12.55'te.
1: Evet, ve hemen ardından bugün Tuna'nın Beri Yanı var saat 13'te. Muammer Ketencoğlu'nun bugün programında Abaz müzikleri dinleyeceğiz. Konu Burcu Baysal olacak. Abaz müziğini, Abazya Devlet Halk Şarkıları ve Dans Topluluğu'nun kayıtlarını ve çalışmalarını konuşacaklar. Hemen onun ardından da saat 14'te Yeşilçam Arkeolojisi var. Sinematek Sinema Evi Genel Koordinatörü Elif Ergezen ile Sinematek tarafından restore ettikleri filmler üzerine sohbetlerinin birinci kısmını dinleyeceğiz. Performansım çok yüksek.
0: Çok çok iyi gerçekten. Saat 12.30'da Ali Türk'e var. Bu hafta Ali Pınar'da sıra. Hemen onun ardından da 15.30'da Altın Saatler programı bizi bekliyor. Konukları Mimar Mehtap Aslan Yüreği ve Doktor Sevdar Yılmaz'da 21 Mayıs'ta Hatay'da yaşanan sel felaketinin çoklu etkilerini, deprem sonrası altyapı ve yapılaşma çalışmalarını, yerel halkın depremden bugüne derinleşen ihtiyaçlarını değerlendirecekler. Ayrıca 8-9 Mayıs günlerinde Hatay'da düzenlenen Türkiye'nin COP31'e giden yolu dirençli şehirler toplantısı sırasında kentte olup bitenler aktarılacak. Hatay'ın dirençli bir şehir olmaktan gün geçtikçe nasıl uzaklaştığı, ülke gündeminin yerel meseleleri perdeleyen etkisi ve Hatay için toplumsal sorumluluklarımız konu edilecek bugün saat 15.30'da Altın Saatler programında.
1: Evet, ve saat 16.30'da da Sakat Muhabbet var. Bu hafta Sakat Muhabbet'te, bu yayın döneminin ilk programında, bugüne kadar kaç konu kaldığını Alper Tolga Akkış, Sakat Muhabbet vesilesiyle hangi yurt dışı duraklarına uğradığını, nerelerden bizlere canlı ve yerinden ses kayıtları getirdiğini, içimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce aktarmaya gayret ettiğini öncelikle söylemek istemiş. Sağlamcı zihniyete kör topal bir muhalefet demişken de, çok yakınlarda bizzati yaşadığımız bir sağlamcı şiddetin iz düşümlerini de bizlerle üstün körü de olsa paylaşmak istediğini söylemiş. Yaklaşık bir yıldır yayın sırasında ismini anma imkanı bulamadığımız çok sevgili program destekçilerimize ancak bu programı nihayete erdirdiğimizi söylemiş.
0: Evet, saat 17'de Dünyanın Cazı programı var. Dünyanın Cazı'nda bu hafta iki müzisyene yer veriyor, Leyla Diana Gücük ve programın ilk bölümünde çok yönlü sanatçı ve trompetçi Valadia Snow parçaları dinleyecekmişiz. Valadia Snow. Ben de senden bulaştı. İkinci bölümde ise Dakota Staten olacakmış. Bugün saat 17'de Dünyanın Cazı'nda. Hadi bir müzik
1: Bir müzik dinleyelim, evet. Ne dinliyoruz?
0: 17 Hippies radyonuzda olacak. Adieu.

0: Adio dinledik. Saat 18'de Gezegenin Geleceği programı bizi bekliyor. Uygar Özesmi ve Büşra Yer'in hazırladığı programda gezegenden iklim çevre haberlerine kulak vereceğiz. Saat 18.10'da ise. Bu arada akşam 2 yok. Bunu da arada bir hatırlatmak lazım. Bu yayın dönemi akşam 2 programı yok. Ve Açık Dergi saat 18.10'da başlıyor. İlksel Mavi Tunu'nun sunumuyla.
1: Evet, haftaya. Tarlanın pazarın sofranı
0: değil,
1: 16 Haziran'da sonraki hafta.
0: Evet, iki hafta.
1: Tarlanın pazarın sofranın geleceği olacak artık bu kuşakta. 18.30'da yani Açık Dergi için 18.30'da bir köşe başlıyor. Duygu Saatli, Emel Kızılcık, Fırat Karakurt, Mehmet Gürmen ve Oya Aymın'ın hazırladığı bu programı 16 Haziran'da başlatacağız. İstisnai bir durum oldu böyle,
0: evet,
1: ama
0: biraz geç başlıyorlar. Son dakika bir heyecanla tabii COP31'e giderken tarım meselesini konuşmak, argo ekolojiyi konuşmak önemliydi. Onlar da 16 Haziran itibariyle mikrofon başında olacaklar. Tarlanın, pazarın, sofranın geleceği programında.
1: Evet, ve yine Açık Dergi içinde yeni bir köşemiz var. Dönemler arası kanonlar ve karşı sesler. Saat 19'da Hatimet Miral'ın programı başlıyor. Antik Yunan'dan 20. yüzyıla kadar Batı sanatında, plastik sanatlarda ve müzikte önemli dönüm noktaları konuşulacak. Bu dönüm noktaları aynı zamanda tarihin ve dönemin var ettiği kanonların da ihlali sayılır. Bu programın her bölümünde de Batı sanatındaki bu kanonların ihlali müzik perspektifinden okumaya çalışılacakmış. Bu bölümü de Hatimet Miral bir tanışma bölümü olarak düşünmüş. Dolayısıyla konuk olmayacakmış ama kanon nedir? Batı sanatındaki kanonların temeli nereye dayanıyor ve bunun gibi kısa sorulara kısa cevaplar arayacakmış. Önümüzdeki bölümlerde nelerin konuşulacağını da bir özetleyecekmiş bizim için. Yani programın başlangıcında bir hazırlık bölümü.
0: Bir sıfırıncı bölümde denebilir aslında. Yani bu programda neler dinleyeceğimize dair vaatlerini bize sunacak Hatimet. Bu akşam saat 19'da dinleyebilirsiniz. 19.30'da bir yeni programımız daha var. Açık Alan dinleyicileri için yabancı bir program değil. Açık Alan'dan bu yayın dönemine dahil olan birkaç program oldu. Onlardan bir tanesi Hüsnü Kuruntu'nun ilk bölümünü dinleyeceğiz. Esra Önel'in hazırladığı programda arzulu düşünceyi boş bir teselli değil, zihnin katı gerçeklere karşı geliştirdiği büyülü gerçekçi bir sistem hackleme girişimi olarak ele alacakmış bu programda. Ve Flying Lotus, Gonca Sufi, Rar gibi isimlerin eşlik ettiği bu zihinsel kurmacada çıplak gerçekliğe ne kadar filtresiz maruz kalmalıyız sorusunun eşiğinde duracakmışız.
1: Evet, ve saat 20'de Ahenge Hengame var. Saat 21'de de Akdeniz Güneşi ile devam edeceğiz. Akdeniz cazından en yeni örnekleri dinletecek bize Tolga Esmer.
0: Evet, saat 22'de Ayın Karanlık Yüzü programı var. Yusif Alay'ın hazırladığı programda Bleachers grubunun Strange Desire albümüne kulak verecekmişiz. Çok da enteresan bir albümdür. Dinlemeyenler için bu programı kaçırmamalarını tavsiye edelim.
1: Evet, caz portrelerinde saat 23'de 211. portreye devam ediyoruz. Kahil Elzabar'dan 8. örneği dinleyeceğiz. River East Art Center Chicago'da 18 Aralık 2004'te gerçekleşen, 17 Mayıs 2005'te piyasaya sunulan albüm Kahil Elzabar's Ritual Trio with Special Guest Blue Bank Live at the River East Art Center olacakmış.
0: Evet, onun ardından saat gece yarısı tam 12'de Eldesler bizi bekliyor. Akın Eldes, Akın Dönerdes ve Kerem Eldes'e kulak vereceğiz. Onların seçkilerini ve aralarındaki sohbeti dinleyeceğiz. Üç gitarist olarak hemen ardından Noy var. Selim vesairenin hazırladığı programda yeni sezonda taze seslerin izini sürmeye devam edecek Selin vesaire. Bu hafta favorilerden Cigarettes After Sex, Vites X, Castle Beat, Fireball Kid son teklileriyle programda yerini alacak. Haftanın dikkat çekici gruplarından bir tanesi de My Precious Bunny'miş. Ondan da yeni bir kayıt dinleyecekmişiz bu hafta Noy'da, bu gece yarısı saat 1'de.
1: Evet, bugün 3 Haziran Çarşamba, radyomuzda neler var neler yok anlattık. Tabii gitmeden önce her zamanki gibi Apaçık Radyo'nun YouTube kanalına abone olmanızı hatırlatmak isteriz. Bir de bugün Çarşamba, Çarşamba olduğu için bu hafta Cuma günü saat 17'de kanalda yayınlanacak yeni videonun konuğunun kim olacağını duyurduğumuz o duyuru videosu, kısa video yayınlanıyor. Her şey yolunda giderse yayınlanıyor.
0: Evet, bu arada bir hatırlatma daha yapmama izin ver. Şöyle ki çeşitli yeni programlarımız başladı ve bu yeni programları kaçırdıysanız hepsinin podcastleri de uygulamamızda var. Dün mesela Onarım Çağı ile Ekoton vardı. Evrim Kavcar'la sohbet ettiniz canlı yayında. Onarım Çağı'nda ise Onarım Çağı'nı ve iklim istihdamını konuştular. Jonathan Neal'ın kitabından yola çıkarak bir ilk bölümde o da. Pazartesi günü Sayfiye vardı. Bunun dışında Güne Bakan iletiler vardı. Yepyeni programlar var. Bunlar hakkında yorumlarınızı, düşüncelerinizi de bize yazabileceğinizi hatırlatalım. Bunların podcastlerinden erişebileceğinizi, tabii müzik programı haricinde olanların, hatırlatalım bu vesileyle. 17 yepyeni program var bu yayın döneminde. Daha 3. günündeyiz. Biz hemen hızlı alışıyoruz yeni yayın dönemlerine ama dinlemeyen, kaçıran dinleyicilerimiz için de bu hatırlatmanın önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Evet, son bir şarkı dinleyelim.
0: Evet, son bir şarkı dinleyeceğiz. Bu şarkı Ümit Şahin için. Bizden hemen sonra yayında olacak Açık Yeşil'de Ömer Madra ile beraber. Ümit, Marcos Vanvakaris çok sever. Bugünkü playlisti hazırlarken de bir Vanvakaris bestesi olsun dedim ama playlistin kendi akışında Vanvakaris'in kendi yorumu yerine Locomonda'dan dinleyelim dedim. Frango Sriani dinleyeceğiz. Marcos Vanvakaris'in bestesini La Comando yorumuyla kulak vereceğiz. Biraz daha böyle Latin ezgileriyle.
1: Ümit Şahin için dinliyoruz,
0: evet,
1: bu şarkıyı.
0: Evet, Ümit Şahin de şu anda bizi dinliyor. Ona da iyi ki doğdun Ümit diyelim.
1: İyi ki
0: diyelim.
1: Doğdun diyelim.
0: Teknik masada Andrei Gritsku vardı. Ona çok teşekkür ederiz. Bizi dinlediğiniz için size çok teşekkür ederiz. Yarın görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.

0: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar İdem Gençtürk, İlksen Mavi Tuna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ahmet Aslan'a teşekkür ederiz.
2: Şimdi ve burada.
3: Reklamlar.
4: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
5: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklamlar bitti.

0: Agos saati. Haftalık Agos gazetesinin penceresinden Türkiye ve dünya gündemi. Agos'un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar.
1: Cumartesi sabahları 9'da Apaçık Radyo'da.
0: Radyo Agos.
2: It really isn't an exaggeration to say that the future of the human race is now at stake. The nature of the changes in climate and environment that we're living with threaten not only the well-being but possibly the very being of our species and this planet in the long term and in the middle term.
3: İnsanların bu acil durumda kendilerini şiddet kullanmadan doğrudan eyleme şey yapmaları çok önemlidir diyor. Bunun farkına varmaları, yani insan ırkının, insanlığın davasını iktidardakilerin önüne koymak zorundadırlar demiş ve derin, yaygın ve derin bir desteğin kamuoyundan bu meseleyi tamamen siyasi liderlerin dikkatine sunmaları şarttır ve biz böylece demokratik değişimi herkesin yararına olarak dönüştürebileceğimizi göstermeliyiz diyor. Rowan Williams, Canterbury Başpiskoposu yaptığı açıklama.
4: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
5: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Gülsün Zeytinoğlu'na teşekkür ederiz.
0: Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra.
6: FİBA, Yenilenebilir Enerji sunar.
7: Apaçık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. Ben Ümit Şahin.
3: Ben de Ömer Madra.
7: Ve destekçimiz Gülsün Zeytinoğlu'na teşekkür ediyoruz programa başlarken. Evet, bugün El Niño haberleriyle başlayacağız. Çünkü gerçekten El Niño en son dün Dünya Meteoroloji Örgütü'nün yaptığı açıklamadan sonra gündeme oturdu. Nasıl oturdu, niye oturdu, biraz bugün onları konuşacağız. Ama önce Dünya Meteoroloji Örgütü'nün dünkü açıklamasına bir bakalım. Biliyorsunuz El Niño Pasifik Okyanusu'nda tropikal bölgede Peru açıklarında gelişen bir yüzey okyanus sıcaklıklarının ısınmasıyla ortaya çıkan bir tür işte okyanus su akıntısı gibi bir şey. Ama asıl özelliği Pasifik Okyanusu'nun çok ısınması. Yani işte ekvatoryal bölgede Pasifik Okyanusu'nun çok ısınmasına deniyor. Ama Pasifik Okyanusu'ndan bize ne diyemiyoruz. Çünkü o bölgedeki yüzey sıcaklıklarının, okyanus yüzey sıcaklıklarının ısınması ya da soğuması bütün küresel iklimi çok ciddi biçimde etkiliyor. El Niño sıcak olan, La Niña da soğuk olan dönemlere deniyor. Bunlar aslında doğal, yani normal gezegenin, okyanusların normal iklimsel döngüleri, çok böyle döngü derken kaç yılda bir geleceği belli olmasa da belli bir döngüyle geliyor. Ama iklim değişikliğiyle çok yakından bir ilişkisi var. Çünkü iklim değişikliği küresel sıcaklıkları arttırdıkça güçlü olan El Niño'lar iyice güçlü hale geliyor. Şu anda etrafta bakarsanız süper El Niño, hatta BBC Godzilla El Niño geliyor diye vermiş. Bu da ne demek? Biraz bundan bahsedeceğim ama önce Dünya Meteoroloji Örgütü'nün dediklerine bakalım. Çünkü bu konudaki otorite kuruluş şöyle diyor. Şu anki hesaplamalara göre, ki artık El Niño gelecek mi gelmeyecek mi, ki normal şartlarda El Niño yıl sonuna doğru başlar. Şu anki şeylere göre, bilimsel hesaplara göre %90 olasılıkla Yıl sonundan önce, hatta Ekim ayı gibi, %80 olasılıkla da Eylül ayı gibi El Niño yerleşmiş olacak deniyor. Yani sıcak okyanus akıntısı yerleşmiş olacak deniyor. Ve normal ortalama sıcaklıkları 6 derece aşan bir süper El Niño olma olasılığının yüksek olduğu söyleniyor. Sadece %20 olasılıkla yaz ayları için El Niño'nun olmaması olasılığının kaldığı söyleniyor. Şimdi ve bunun için de Dünya Meteoroloji Örgütü bütün dünya hükümetlerini uyarmış. Niye uyarmış? Çünkü bu El Niño'lar birkaç yılda bir çok güçlü olmayan sıcak su akıntıları şeklinde oluyor. Ama bazen özellikle işte son yıllarda 1982-83, 1997-98 ve 2015-2016 o yılları, özellikle 2015-2016'yı herkes hatırlar, kuraklığı o dönemdeki. O zamanlar süper El Niño'lar olmuştu. Ve bütün zamanların bilinen, ölçülen en süper El Niño'su da 1877-78'de olmuş. Yani bundan ne oluyor? 150 yıl, değil mi, yaklaşık? Yani 149 yıl, 148-149 yıl önce yaşanmış bir süper El Niño var 19. yüzyılın sonunda. Şimdi deniyor ki, asıl zaten korkutucu olan bu. Bu seneki 2026-27 El Niño'su bundan da büyük olabilir. Yani bir felakete doğru gidiyor olabiliriz ve işte Washington Post'ta çok detaylı bir yazı var bu konuyla ilgili. 1877-78'de ortaya çıkan büyük kuraklıklar nedeniyle en az 50 milyon insanın öldüğü, özellikle Hindistan, Çin, Brezilya gibi yerlerde, o zamanki küresel nüfusun %3'ünün 4'ünün kıtlıktan öldüğünü söylüyor o zamanki uzmanlar. Fakat tabii sadece kuraklıktan değil, bir de o dönemdeki sömürgecilik bu kuraklığın etkilerini, kıtlığı iyice şiddetlendirdi deniyor. Şu anda bu kadar şiddetli bir etkinin ortaya çıkması çok mümkün olmayabilir, ama çok şiddetli bir kuraklığın ve bazı yerlerde de sellerin, dünyanın bazı yerlerinde sellere, bazı yerlerinde kuraklıklara ve dünyanın tamamında da aşırı sıcaklara neden oluyor. Dolayısıyla bir önceki El Niño o çok süper de değildi. 2023-24'te biliyorsunuz 1,5 dereceyi geçtik onun da katkısıyla. Şimdi gelecek sene çok büyük ihtimalle 1,7 dereceyi yine El Niño'nun katkısıyla göreceğiz. Son bir hatırlatma. Türkiye'de de 1879-81 kuraklığı var Osmanlı döneminde, özellikle Güneydoğu'da. Onun da 1877-78 El Niño'sunun bir devamı, onun etkisiyle ortaya çıktığı tahmin ediliyor. İşte Dicle ve Fırat nehirlerinin debileri çok inanılmaz miktarda düşmüş o dönemde ve çok ciddi bir kıtlık ortaya çıkmış Anadolu'da.
3: Evet, yani şeyi de eklemek lazım. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres genellikle yaptığı gibi son derece vurucu ve akılda kalıcı benzetmeleriyle de uyarılarını sürdürmüş. Yani Haziran ayından itibaren işte etkisini göstermesi beklenen El Niño'ya ilişkin acil iklim uyarısını Dünya Sağlık şey örgütünün, meteoroloji örgütünün açıklamasını, kendisi de bir ciddi alarm koşuluyla bağlamış ve diyor ki yani şeyi, nasıl derler adına, sadece bir yangına, zaten yangın var diyor, yangına benzin dökmeye benziyor diyor.
7: Evet.
3: Bu
7: Evet.
3: çok önemli bence, bu benzetmesi.
7: Ama benzini döken El Niño mu, biz miyiz tabii? Yani aslında
3: Evet.
7: El Niño'nun, şimdi şöyle bir sorun çıkıyor aslında. Bütün haberlerde, basında iklim değişikliğinden hiç bahsetmeden El Niño'dan bahsediliyor. Benim görebildiğim kadarıyla pek çok yerde. İşte El Niño geliyor, El Niño geldiği için sıcaklıklar çok artacak. Halbuki durum böyle değil. Sıcaklıklar zaten aşırı arttığı için bu
3: Evet.
7: El Niño'nun etkisi katlanarak.
3: Yangına zengin, evet, katlanır. Ama şeyi de söylemiş Guterres konuşmasının diğer devam kısmında, yani olası etkiler karşısında hazırlıklı olmaya çağırırken hükümetleri ve bütün uluslararası kuruluşları, iklim krizine karşı alınması gereken önlemleri de sıralıyor ve Özellikle de şeyi belirtmiş, altını çizerek, fosil yakıtlara bağımlılığın sona erdirilmesi, yenilenebilir enerjiye geçişin hızlandırılması ve kırılgan durumda olan, senin de biraz önce daha önceki facia sırasında bahsettiğin kırılgan toplulukların koruma altına alınması, korunması ve erken uyarı sistemlerinin de yaygınlaştırılması gerektiğini vurgulayarak kuvvetli bir özet yapmış bence.
7: Evet, bu arada Damien Carrington'ın Guardian'da 28 Mayıs'taki haberinde de biraz önce söylediğim 1.7 dereceden bahsetmemekle birlikte 1.7 dereceden 2027'nin en kaydedilen en sıcak yıl olma olasılığının %86 civarında. Yani o 2027 demiyor, 2026 ile 2030 yılları arasında en az bir yıl 2024'ten daha sıcak olacak demiş, %86 olasılıkla. Ama bu yıl 2027 olacak, o neredeyse kesin. El Niño gelmezse olmayabilir tabii, bir sürpriz yapıp, ama çok büyük ihtimalle 1.7'yi göreceğiz. Şimdi tabii bu şu demek, şeyin WMO'nun, Dünya Meteoroloji Örgütü'nün açıklamasında bu var, onu da eklemek lazım aslında. Sadece seneye olmuyor yani. Her ne kadar Eylül-Ekim gibi gelişmeye başlıyorsa da aşırı sıcak bir okyanus akıntısı, bunun etkileri bu yaz görülmeye başlayacak. Dolayısıyla bu sene Haziran ve Ağustos arasında, yaz aylarında dünyanın hemen hemen her yerinde ortalamadan yüksek sıcaklıkların görülmeye başlayacağı söyleniyor ki, biliyorsunuz Mayıs ayında Avrupa'da çok büyük bir sıcak dalgası oldu. Çok erken tarihli bir, yani Mayıs çok erken sıcak dalgası için, ama çok şiddetli bir sıcak dalgası oldu. Muhtemelen dünyanın pek çok yerinde bu yaz sıcak dalgaları göreceğiz. Seneye tabii kesin göreceğiz, ama
3: evet, yani bu senin, artıyormuş. Senin sözünü ettiğin şeyde, Avrupa'yı vuran olaylarda özellikle Fransa'da 7 kişi öldü ve bu da tahmin edilebilen.
7: Bu 7 kişi işi tabii şöyle, bence o doğru değil. Yani şöyle, o haberin o şekilde verilmesinin ben biraz sorunlu olduğunu düşünüyorum. Ben de gördüm haberi. 7 kişi sıcak çarpmasından öldü. Sıcak, evet, dalgası, aşırı sıcaklardan ölen kişi sayısının çok daha yüksek olduğunu.
3: Evet, evet, tabii yani.
7: Belki yani sonradan
3: 100 kat artırmak gerekir. O da sonradan çıkacak. Çok tabii, haklısın. Ama yani medyanın da genellikle sorunlu olan anlayışının bir başka uzantısı. Ben de sana katılıyorum tamamen yani. Ama şeyinki,
7: sıcak çarpmasından öldü demek lazım ona. Yani doğrudan etki. Çünkü geçen sene değil de önceki sene galiba, yanlış hatırlamıyorsam, 50 bin kişiden fazla insan bütün Avrupa çapında sıcaktan ölmüştü. Ondan 2 sene önce de, 2022'de de 61 bin kişi sıcaktan ölmüştü. Bunlar ama yaz bittikten sonra, Eylül ayında hesaplanabiliyor geriye dönük istatistiksel olarak. Bu sene eğer bu bahsedilen sıcak dalgaları olursa çok daha yüksek sayılarla karşılaşabiliriz. Bir de şöyle bir şey var, bunu daha önceki programlarda bir ara konuşmuştuk, bizim araştırmalarda da çıkan bir şeydi bu. Mayıs ayında ya da Haziran başında olan sıcak dalgalarındaki ölümler daha fazla oluyor. Çünkü henüz bünye diyelim sıcağa alışmadığı için, çünkü sıcağa da bir akomodasyon var, yani yavaş yavaş insan sıcağa alışıyor. Hızlı bir şekilde kıştan çıkıp, hele bu seneki gibi biraz soğuk geçen bir kıştan çıkıp aşırı sıcakla karşılaştığınızda ölüm olasılığı çok daha fazla artıyor. O yüzden
3: evet, belki bir de şeyi de eklemek lazım. Bugün Açık Gazete'de değinme fırsatı bulduğumuz bir haber vardı Karar Gazetesi'nde. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden emekli bölge müdürü Murat Şahin'in bir değerlendirmesine yer veriliyordu. 2026 yazından bahsedince sen oradan aklıma geldi. Son yılların en sıcak mevsimi olmaya aday olduğunu belirtmiş bütün dünyada. Afrika'nın, Arabistan'ın ve Asya kaynaklı sıcak hava dalgaları bu yaz Türkiye'de de aynı anda etkili olma ihtimaline dikkat çekmiş, yani yaz başında. Hı hı. Ve aşırı sıcaklıkların yanı sıra Bir de ani ve şiddetli tropikal sağanaklara karşı da uyarıda bulunmuş. Yani üçlü bir şey. Üçü aynı anda vurabilir diye bir tahmin var. Evet. Yaz kavuracak. Üç farklı sıcak hava dalgası kapıda diyordu. 2026 yazı geçmiş yıllara kıyasla çok daha sert ve kavurucu geçecek. Ve Türkiye'nin coğrafi durumunun getirdiği risklere de işaret edip üç farklı kaynaktan gelen sıcak hava dalgaları bu yaz ülkede eş zamanlı olarak aynı anda etkili olabileceğini belirtmişti. 45 dereceyi hızla aşabilir deniyor. 45 derece de tabii korkunç bir sıcaklık yani. Haziran ayı hızlı başlıyor. 30 derece sınırı aşılıyor diyor. Yaz mevsiminin ilk ayı. Ona kısa vadeli tahminleri de paylaşmış. Ani ve hızlı bir sıcaklık artışı yaşandığını söylüyor. Güney iç ve batı kesimlerinde sıcaklar 30 derece değerlerinde görülecek. Haziran ayı için normallerin üzerinde olacak. Daha sonra 5-6 Haziran'a da dikkat çekmiş. Bugünlerde sıcaklık artışına eşlik edecek kısa süreli yerel sağanak geçişleri olacak diyor. Yani sonuç olarak çok aynı anda etkili olacak. Hem aşırı kaynaklı Asya, Afrika, Arabistan ve Asya kaynaklı sıcak hava dalgaları hem de aynı zamanda da ani ve şiddetli tropikal yağışlara karşı da uyarıda bulunmuş.
7: Şu anda Climate Tree Analyzer'a bakıyorum. Bu günlük sıcaklık anomalisini gösteren haritaya Türkiye'nin batısı, yani Ankara'nın batısı diyelim kabaca. Şu anda normalden yaklaşık 4-5 derece daha sıcak görünüyor.
3: 4-5 derece son evet, derece.
7: Bugün için bu.
3: Yani bugün için gayet endişe verici yani.
7: Artacak. Evet. Şu anda durum böyle. Son olarak şunu ekleyeyim bu konuyla ilgili. Dünya Meteoroloji Örgütü kendi sayfasında basın açıklamasının başlığını şöyle koymuş. Prepare for El Niño. Yani El Niño'ya hazırlıklı olun. Bu bence çok kritik. Yani bir sanki biz bir hava durumu veriyormuşuz gibi oluyor böyle konuşunca. Meteorologlar da genellikle hava durumu hava tahmini yapar gibi konuşuyorlar. Ama aslında bir aşırı iklim olayına ya da bir iklim felaketinden bahsediyoruz şu anda. Ve Dünya Meteoroloji Örgütü de bu gelecek olan bir yıl içerisinde, bir buçuk yıl içerisinde bütün dünya çapında bir iklim felaketi yaşanacağını açıklamış durumda ve hükümetlere çağrı yapıyor. Dolayısıyla biz de buradan Türkiye'de de hükümete çağrı yapalım. Türkiye'de özellikle kuraklık ve aşırı sıcaklar açısından sıra dışı bir döneme giriyor olabilir. Bu yazdan itibaren dolayısıyla buna yönelik özel bir eylem planı, bir çalışma yapılması gerekiyor. Bunu da buradan bu çağrıyı yapmış olalım. Hem de COP31 Türkiye'de yapılacakken bu Kasım ayında tam da El Niño'nun başladığı sırada iklim zirvesini yaşayacağız ve Antalya'da yapacağız bunu. Dolayısıyla tam zamanı diye düşünüyorum.
3: Evet evet, ve şeye de ben de şu anda aklımıza gelince getirdin sen de baktım. Extreme Temperatures Around the World'da belirtilen tahminlere şeyde mesela özellikle de Pakistan, Hindistan ve Pakistan'da aşırı sıcaklar zaten müthiş yaşanmıştı ama geçmedi diyor ve devamının da geleceğinden bahsediyor.
7: Evet. Şimdi biraz gecikmiş olsa da bu Birleşmiş Milletler'deki Uluslararası Adalet Divanı'nın iklim kararını, iklim krizi kararının kabul etme haberine kısaca geri dönmek istiyorum. Çünkü son iki haftadır biz, yani ben yoktum. Geçen hafta zaten bayramdı. Bu haberi biraz atlamış olabiliriz. Ama çok önemli çünkü Birleşmiş Milletler Uluslararası Adalet Divanı'nın geçen yıl aldığı tarihi iklim krizi kararını büyük bir çoğunlukla kabul etti. 141 ülke Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda evet oyu verdi. 8 ülke hayır oyu verdi. Ve 28 ülkede çekimser kaldı. Maalesef çekimser kalan ülkelerden biri Türkiye. Türkiye üstelik de COP başkanı iken böyle bir kararda, yani karar şu aslında, iklim krizine karşı önlem almanın devletlerin sorumluluğu olduğunu bağlayıcı bir karar bu tabii. Uluslararası Adalet Divanı'nın bir insan hakları sorumluluğu olduğunu, insan haklarını koruma sorumluluğunun bir parçası olduğunu söylüyor. Ve bence daha da önemlisi fosil yakıtlardan uzaklaşmanın da devletlerin fosil yakıtlardan uzaklaşmama nedeniyle sorumluluk, insan haklarını ihlal nedeniyle bir sorumluluk doğuracağını söylüyor. Dolayısıyla bu alanda alınmış insan hakları kapsamındaki en ciddi karardı bu. Buna maalesef 28 ülke arasında Türkiye'de var. Ama önce kimin hayır dediğini söylemek istiyorum. Bu önemli çünkü. Hangi 8 ülke hayır demiş? İran, İsrail, Belarus, Rusya, Suudi Arabistan, Yemen, Liberya ve tabii ki Amerika Birleşik Devletleri.
3: Amerika Birleşik Devletleri en sağ demokrasinin artık yalnız tehlikeye düştüğü değil, bambaşka rejimlere doğru da gitmesi Amerika Birleşik Devletleri'nde de konuşulurken bu çok kaygı verici bir karar.
7: Yani
3: Türkiye'nin
7: işte
3: çekimser kalması da öyle tabii.
7: 8 ülkeyi zaten böyle sınıflayın. ABD, İsrail, Rusya, Belarus, İran, Suudi Arabistan, Yemen. Yani o kadar bariz ki, yani şey de değil sadece. Hani petrol üreticisi ülkeler falan gibi de değil. Resmen bir tür işte ne diyelim, savaş içerisinde olan ülkeler ve dünya sisteminin bir anlamda dışına çıkmaya başlamış olan ABD
3: Evet.
7: dahil ülkeler. Fakat
3: Uluslararası hukuk sisteminin de evet.
7: uluslararası hukuk sisteminin dışına çıkan ülkeler. Şimdi çekimser ülkelere gelince burada enteresan ülkeler var. Mesela Pakistan, yani anlayamadığım ülkeler var. Katar, hadi Katar petrol üreticisi. Hindistan, Kazakistan gibi bir takım ülkeler. Bir de bu arada Çek Cumhuriyeti. Neden? Onu da anlamadım. Çekler neden çekimser kalmış? Ama Avrupa'dan bir tek onlar var çekimser kalan. Gördüğüm kadarıyla ve birkaç ülke daha var. Sudan, Suriye vesaire ve Güney Afrika'da var büyük ülkeler arasında. Bir de Türkiye. Şimdi Türkiye'nin bu karara çekimser kalması herhalde biraz ABD etkisiyle olmuş olsa gerek diye tahmin ediyorum. Yoksa
3: İnsanın aklına gelmiyor değil böyle bir
7: hani
3: olasılık tabii.
7: niye Türkiye buna çekimser kalsın yoksa? Yani ben belki de bunu hukukçulara bir danışmak lazım. Ya da uluslararası ilişkiler açısından Türkiye bu tür kararları neden çekimser kalır? Ama durum bu. Ama yine de 141 ülkenin oyuyla kabul edilmiş olmasının çok önemli bir gelişme olduğunu söylemiş olalım. Bu kararın Vanuatu'nun ve gençlerin girişimiyle başlayan bir süreçti biliyorsunuz. Ve en sonunda nihayete ermiş oldu. Onun dışında birkaç kısa haberle toparlayalım isterseniz. Mesela bir haber Carbon Brief'te 2-3 gün önce çıkmış. Amerika Birleşik Devletleri'nin data merkezleri nedeniyle özellikle de tabii yapay zeka patlaması nedeniyle şu anda fosil yakıt özellikle de gaz santrallarına Çin'den daha fazla yatırım yapmaya başlayan bir ülke haline geldiğini 2026 itibariyle ortaya koyan bir haber bu. Bu tabii çok kaygı verici. Dünyada her yıl 130 gigawattlık bir yeni gaz santralı yatırımı yapılıyormuş. Yeni enerji santrallarının büyük çoğunluğu tabii ki güneş ve rüzgar ama yine de hala gaz yatırımı yapan ülkeler var. Türkiye de buna dahil aslında. Ve Amerika'daki bu yapay zeka patlamasının ve data merkezlerinin en önemli faktör olduğu söyleniyor. Böyle bir ciddi sorunla karşı karşıyayız. Çünkü elektrik talebi Amerika'da bile %2 artıyormuş yılda ama bu %2 artış elektrikli araçlar yüzünden değil data merkezlerinden kaynaklanıyor. Yani
3: Evet ve muazzam bir tehlike yani bu.
7: biz
3: Gerçekten.
7: elektriğe geçiş daha fazla elektrik tüketilsin diyoruz. Mesela bu sene COP'ta da bu önemli bir gündem başlığı olacak. Yani diğer şeyler petrol yerine işte endüstride kömür, petrol, doğalgaz yerine elektrik kullanılsın ve bu elektrik yenilenebilir enerjiden elde edilsin diyoruz. Dünyadaki elektrik kullanım oranının %35'e çıkması çağrısı var ki şu anda ortalamada %20'ler civarında. Fakat bunu söylerken yapay zeka nedeniyle elektrik kullanımı artsın diyen yok tabii. Yani ne desek tersten bir yere doğru gidiyor. Onu da söylemek lazım. Ama bir başka haber mesela, iklim haberde vardı. 100 milyar euroluk temiz enerji yatırımının Avrupa'da şebeke kuyruğunda olduğu. Yani başvuru yapılıyor. Yaklaşık işte 375 gigawattlık inanılmaz yüksek miktarda güneş ve rüzgar yatırımı şeyi var. Başvurusu var ama şebeke olmadığı için, şebekede yer olmadığı için. Yani şu demek bu, para var, teknoloji var, her şey var. Yol yapmıyorsunuz. Dolayısıyla yol olmadığı için, şebeke olmadığı için bunlar hayata geçemiyor ve kömür, petrol, doğalgaz devam ediyor. Fakat dediğim gibi yine de COP31 Başkanı Murat Kurum da elektrifikasyona dair küresel bir tartışma başlatacağız diyerek geçen haftalarda Petersburg'daki şeyde toplantıda bunu söylemişti. Bu da önemli diyebiliriz.
3: Bir de son olarak şeyi ekleyeyim ben de süremiz bitmek üzere ama bu Amerika Birleşik Devletleri'nde Project 2025 diye adlandıran 2025 projesi hala yürürlükte ve giderek de daha da tehlikeli hale almaya başladı diye yazıyor Bill McKibben. Ve özellikle de yeni bir şey Beyaz Ev'den yani Beyaz Saray'dan yeni bir plan anons edilmiş. Yani araştırmalara çeşitli iklim başta olmak üzere çeşitli araştırmalara devlet yardımlarının kısılacağı ve tamamen politik sebeplere ve şeye bağlanacağı öncelikli olarak da başkanın taleplerine bağlanacağı araştırma bağış devlet yardımlarının filan söylemiş. Ve bu da tabii iklim açısından son derece önemli sonuçlar. İklim bilimini yasaklamak, kamuoyundan silmek anlamına gelir diye çok tedirgin edici bir yazı kaleme almıştı. Şimdi onun üzerinde uzun boylu duracak vaktimiz yok maalesef ama günün sözü de yaptık şeyde silencing diye okunuyor. Yani susturma anlamına gelen ama science yani bilim kelimesiyle birleştirerek yapmış yazılışını bil susturma diye ben de çevirmeye çalıştım. Yani yeni sözcükler uydurmayı hep sevmişimdir diyor Bill McKibben. Gerçi bu konuda beni alt eden birileri mutlaka vardır. Hiç şüphem yok. Ama olsun ben buna bil susturma diyorum diyeceğim diyor. Yani küresel ısınmayı ilk ortaya koyan

0: Henüz biraz daha vaktimiz var. Bill susturmaya karşı halkı harekete geçmeye çağırıyordu. Crucial Years'daki
1: Evet.
0: yazısında. Çok önemli yani bu da.
1: Ben yine de bu dönemde geçecek diyorum. Böyle bir bunun kalıcı bir delilik olmadığını düşünmek istiyorum. Böyle isterseniz.
0: Evet, öyle bitirelim.
1: Evet, bugün Sonny Rollins'le çıkacağız Açık Yeşil'den. Sonny Rollins, cazın büyük döneminin 1950'lerin 60'ların herhalde oradan kalan son isimdi. Saksafoncu, tenor saksafoncu Sonny Rollins 25 Mayıs'ta 96 yaşında hayatını kaybetti.
0: Ona bir
1: Miles
0: günaydın
1: Davis,
0: diyelim, evet.
1: evet Miles Davis'ten tutun da aklınıza gelebilecek o dönemin Thelonious Monk, Dizzy Gillespie pek çok büyük ismiyle birlikte çalmış ve tabii kendisi de bir kendi albümleriyle de damga vurmuş bir isimdi. Şimdi onun en meşhur albümünden, en meşhur şarkılarından biriyle çıkalım. 1956'dan geliyor St. Thomas. Sonny Rollins'e bir günaydın diyoruz. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Hoşça kalın.

0: Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra.
1: FİBA, Yenilenebilir Enerji sundu.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Gülsün Zeytinoğlu'na teşekkür ederiz.
3: Apaçık Radyo. Reklamlar.
4: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
5: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
6: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
7: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
8: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
9: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
10: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
11: Şubat depremlerinin acısı hala yüreklerimizde. Asrın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.
3: Reklamlar bitti. Apaçık Radyo.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ayşe Oz ile teşekkür ederiz.
1: Let me take you down. Yeryüzlerinde.

0: Merhabalar sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. Bu hafta yeryüzlerinde 4-8 Haziran tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleşecek olan 34. İNURA toplantısını konuşuyoruz. İNURA, International Network for Urban Research and Action, yani Uluslararası Kentsel Araştırma ve Eylem Ağı. Bu sene biz İNURA'yı İstanbul'da gerçekleştiriyoruz ve şu anda benimle bu programda birlikte olan 3 arkadaşım ve Tolga İslam'la birlikte gerçekleştiriyoruz. Aslı Kıyak İngin, Orhan Esen, Öykü Araf Türken'le birlikteyiz şu anda programda. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk.
0: İNURA 1991 yılında İsviçre'nin Salesina kentinde kuruldu. Kentler ve yerellikler üzerine çalışan araştırmacıları, aktivistleri, çevre hareketlerini, mahalle örgütlerini, yerel yönetim temsilcilerini ve akademisyenleri bir araya getirdi. Uluslararası bir ağ ama hiyerarşik bir ağ değil, hiyerarşik olmayan bir ağ. Ağın üyeleri büyük kentsel dönüşüm projelerinden kent çeperlerine, topluluk temelli çevre mücadelelerinden ulaşım politikalarına, kent emek piyasalarından sosyal konut üretimine kadar çok farklı alanlarda çalışıyor. İNURA'yı farklı kılan ise araştırmayı yerel mücadeleler ve kolektif deneyimlerle birlikte düşünmesi, bilgiyi sahadaki eylem ve dayanışma pratikleriyle birlikte üretmesi. Contested Metropolis adlı, yani Mücadelelerin Metropoli adlı kitapları da var. Başka böyle kitapları da var. Bu toplantılar, İNURA toplantıları her sene genellikle yaz başında dünyanın farklı bir kentinde düzenleniyor. Bugüne kadar Zagreb, Belgrad, Mexico City, Berlin, Atina, Tallinn, Havana, Varşova gibi kentlerde düzenlendi. Son yıllarda 2023'te Zürih'te, 2024'te Malaga'da, 2025'te Tampere'de düzenlendi. Nasıl şeyler konuşuluyor, neler yapılıyor üzerine çok kısa bir şey size his vermek istiyorum. Geçen sene mesela Tampere'de İNURA 2025 konferansında Ukrayna Savaşı'nın ve savaş tehdidinin devlet ile sivil toplum arasındaki ilişkiyi nasıl şekillendirdiği konuşuldu. Daha çok Ukraynalı aktivist ve akademisyenlerin katılımları desteklendi. 2024 yılında Malaga'da gerçekleştirilen toplantıda ise Avrupa'nın güney kıyı kentlerinin nasıl turizm için sermaye çekmeye çalışan boş zaman ve turistik tüketim mekanlığına dönüşüldüğü tartışıldı. Bu sürecin kent sakinlerini önce tarihi merkezlerden nasıl uzaklaştırdığı, ardından onları giderek kentin bütününden nasıl dışladığı konuşuldu. Kentin bütünü bir çekim ve yatırım nesnesine dönüşürken kent hakkına ne olur diye soruldu. Malaga'da 2004 yılında aynı zamanda 2026 konferansının İstanbul'da yapılması konusunda genel uzlaşma sağlandı. 2027'de ise büyük olasılıkta Melbourne'de gerçekleşecek, yani Avustralya'nın Melbourne kentinde gerçekleşmesi planlanıyor. Bu seneki İNURA İstanbul buluşması ise City Now başlığıyla düzenleniyor. Haydi şehir. İstanbul'da 2008'de de biz İNURA düzenlemiştik. Daha çok Sulukule deneyimi üzerine, Sulukule'de yaşananlar üzerine bir İstanbul atölyesi gerçekleştirmiştik. 2009'da ise Urban Transformation, Capital, State, Civil Society, yani kentsel dönüşüm süreçlerinde sermaye, devlet ve sivil toplum konferansı düzenlemiştik. 2026 İNURA buluşmasında ise bu bıraktığımız yerden İstanbul'u yeniden ele alıyoruz. İstanbul'u daha çok da çeperiyle birlikte günümüz koşulları içinde yeniden tartışmayı hedefliyoruz. Bugün konut krizinden yerinden edilmeye, altyapı yatırımlarından ekolojik yıkıma, demokratik katılım sorunlarından artan eşitsizliklere kadar birçok iç içe geçmiş dönüşümün eşiğinde bulunuyoruz. İNURA İstanbul bu sorunları sadece İstanbul bağlamında değil, Balkanlardan Doğu Akdeniz'e uzanan bölgesel ölçekteki ortak deneyimlere ve dayanışma imkanlarına odaklanarak bakmayı düşünüyor. Evet, şimdi Öykü Araf Türken bize İNURA 2026 İstanbul programını anlatacak. Evet Öykü, sendeyiz.
1: Merhabalar Aysin. Davetin için çok teşekkürler öncelikle. Hızlıca size İnura'nın bu seneki programından bahsedeceğim. Öncelikle iki etaplı programımız var. 4-8 tarihleri arası Aysin'in de bahsettiği Haydi Şehir kapsamında İstanbul'da aslında buluşmalarımızı önce yürüteceğiz. Devamındaysa 8-11 tarihi Haziran tarihleri arasında İznik'te bir retreat etkinliğimiz olacak. Genel anlamda aslında paneller, işte açılış konuşmaları ve aslında Inura ruhunu da benim en çok yansıttığını düşündüğüm farklı atölyelerden oluşan bir sistemimiz var. Çok kısa gün gün programdan bahsedecek olursak aslında 4 Haziran yani yarın başlıyoruz bir açılış konuşmasıyla. Hem bu açılış konuşmasının detaylarını size Aslı ve Orhan daha detaylı aktaracaklardır ama genel anlamda İstanbul'da dönüşüm dinamikleri, soylulaşma süreçleri, konut krizlerinden bahsedip 2009 ve bugün de nelerin değiştiğinden bahsedeceğiz. Hem de aslında bu senenin inauracılarıyla bir tanışma gerçekleştirmiş olacağız. 5 Haziran günü 4 tane paralel aslında atölyemiz yürütülüyor. Bu atölyelerden iyi ki İMÇ kapsamında Ayşe Eren'in gerçekleştireceği Ticaret Üretim ve Ortak Üretim Mahallesi'nde bir gün başlıklı atölyemiz. Burada İMÇ gezisi içerecek. 1960'lardan bu yana modern mimarlık, sanat, kent planlama anlayışı, ticaret, kültür, üretim ilişkileri üzerinden artırılı tartışmalar yapmayı planlıyoruz. Bugün gerçekleşecek, yine 5 Haziran günü gerçekleşecek diğer bir atölyemiz aslında Onur Ceritoğlu'nun gerçekleştireceği Kiptaş Bayrampaşa bir kentsel dönüşüm sürecine ilişkin bir atölye olacak. Bayrampaşa'daki Kiptaş projesinin tartışıldığı ve biraz da sahadan öğrenme deneyimlerini içeren bir aslında atölye gerçekleşecek. Üçüncü atölyemiz 5 Haziran'da gerçekleşecek. Sarıyer-Derbent'te gerçekleşecek olan aslında kentsel dönüşüm ve kentsel dönüşümdeki müzakere süreçlerini içeren bir atölyemiz olacak. Burada Özman tarafından yürütülecek bu atölye. Dördüncü atölyemiz ise aslında mutlaka daha detaylı bahsedeceği baskı altındaki üretim ekosistemleri, zanaat mahalleleri ve kentsel dönüşüm ilişkisinin tartışılacağı. Bunun da Galata Perşembe Pazarı'nda küçük ölçekli üretim ağlarıyla birlikte entegre bir şekilde konuşulacağı ve yine yerinde öğrenme deneyimini içeren bir atölyemiz olacak. Bu atölyenin ardından aslında bir public panelimiz olacak 5 Haziran günü. Salt Galata'da gerçekleşecek. Bu herkesi davet ettiğimiz bir etkinlik. Aslında az önce bahsettiğimiz ve İnura'nın genel kapsamıyla ilgili tartışmalar yürüttüğümüz halka açık bir etkinlik olacak. Bunun detaylarını Aslı daha sonra mutlaka sizlerle daha detaylı paylaşır ama genel olarak herkese açık olduğunu ve bunun bir yani açık çağrı olduğunu da buradan belirtmek isterim. Aslında atölye mantığımızı cumartesi günü de sürdürüyoruz hep birlikte. Bugün cumartesi günü içinde 5 farklı atölyemiz olacak. Atölyelerin büyük kısmı Asya'da gerçekleşiyor aslında burada. Kadıköy'deki dönüşüm sürecini ele alan Aysim'in, Tolga İslam'ın ve benim birlikte yürüttüğümüz bir atölye var. Hem Hasanpaşa, Gazhane, Yeldeğirmeni, Söğütlü Çeşme terminal üzerine aslında tartışmalar yapacağımız ve yine yerinde öğrenme deneyimiyle şekillenecek bir atölye olacak. Aslında bu atölyeleri atölye demek de ne kadar doğru bilmiyorum. Siz belki düzeltirsiniz. Excursion ve Encounters olarak bir araya aslında bunu yayınlıyoruz ama en basit tanımıyla aslında bir deneyim süreci bu kentle ilgili düşünenlerin, tartışmak isteyenlerin bir arada olduğu diyebiliriz belki. Aslı'nın yürüttüğü kentsel gıda topluluklarının sadece tüketim değil dayanışma, ekolojik adalet, müşterekler bağlamında tartışmalarını ele alan aslında bir atölyemiz var. Bu atölye Feriköy Ekolojik Pazarı, Piyale Paşa Bostanı, Beyoğlu Gıda Topluluğu, Kuzguncuk Postanı gibi ve aslında yoğun bir konut alanı olarak ve neoliberal kentleşmeyle ilişkili olarak tartışılacağı bir atölyemiz var. Diğer iki atölyemiz de aslında yine Kadıköy'de geçiyor. Bunlardan Ezgi Karaoğlu'nun yürüttüğü atölye özellikle Yel Değirmeni'ndeki soylulaşma süreçleri, tarihi apartmanlar, moda, Levanten mirası üzerinden tartışmaları ve aslında farklı kolektiflerle ziyaretleri içeriyor. Ve Murat Güney'in yürüttüğü bir atölye kapsamında ise aslında kentsel dönüşüm ve deprem dayanıklılığı üzerine Kadıköy'de yapılan faaliyetler ve aslında bu yerinde öğrenme süreçleriyle birlikte yenilemeyi nasıl Kadıköy'e entegre edildiğine dair bir gezi rotasına sahip. Bunun devamında hem takta hep birlikte Excursion ve Encounter'ları tartıştığımız ve aslında Inuro workshop'ımız olacak. Pazar günü ise Asya ve yani kentin doğusu ve batısı olmak üzere iki otobüs turu düzenliyoruz Inura katılımcılarıyla birlikte. Yine kentin aslında çeperleri, kentleşmenin dalgaları, kentin hem batı ucundaki hem doğu ucundaki dinamiklerini birlikte çözümlemeye çalıştığımız ve yerinde tartıştığımız bir atölye olarak gerçekleşecek. 8 Haziran aslında Inura'nın City Part'ının kapanışı gibi ele alıyoruz. Burada hem bir değerlendirme toplantısı yapacağız hem de aslında kenti sudan gördüğümüz bir yüzen akademi, floating akademi olarak beyan ettiğimiz yine su üzerinden farklı durakları ve kendi tartıştığımız bir aradalık ve etkinlik gerçekleşeceğiz. Devamında ise aslında Candarlı'da retreat etkinliği üzerinden biraz daha aslında smooth bir şekilde bu tartışmaları yürüttüğümüz, birbirimizin kentleriyle ilgili öğrenme sürecini derinleştirdiğimiz bir 3,5-4 günlük bir programımız olacak. Hemen hemen söyleyeceklerim bu kadar. Aysin, var mı senin eklemek istediğin bir şey
0: Çok
1: ya da
0: çok
1: benim
0: teşekkürler
1: atladığım?
0: Öykü. Gerçekten harika oldu.
1: Teşekkür
0: İstersen
1: ederim.
0: nasıl takip edebileceklerini bir web sitemizi duyuralım. Bir web sitemizi anons edelim.
1: Tabii. inura26istanbul.net üzerinden aslında bu etkinlikleri detaylarına erişebilirsiniz. Hem programımıza hem de aynı zamanda public panele katılmak isteyen katılımcılar veya işte davetliler olursa belli bir sınırımız, salon kapasitemiz olduğundan özellikle public panel ana sayfadaki public panel butonu aracılığıyla kayıt yaptırmalarını beklediğimizi de tekrar duyurmuş olayım.
0: Çok çok teşekkürler sevgili Öykü. Evet, Inura ile hepimizi tanıştıran, yıllardır Inura'da çok önemli bir görevde olan sevgili Orhan Esen de şu anda bizimle. Hoş geldin Orhan. Inura'yı birazcık daha bize geniş kapsamlı anlatabilir misin?
2: Hoş bulduk. Aysin merhabalar. Şimdi Inura'ya ben yani 2006 yılından beri dahilim diyelim. İlk o zaman Essen'de Ruhr-Rhein bölgesinde yapılan toplantıyla bir katıldım. Aslında çok daha önceden katılmış olabilirdim. Çünkü yani ciddi çalışmalar vardı. Yani 90'lı yıllardan itibaren aslında bir şekilde çok yakınımda ve etrafımda olan insanların oluşturduğu bir network bu. Yani o tarihe katılmamış olmam da biraz benim kendi ihmalim ve tembelliğim diyelim. Bunu kuran kuşak şöyle 80'li yıllarda işte bu ilk neoliberal dalga gelip bütün şehirleri tarumar ettiği zaman işte böyle Berlin'de, işte Paris'te, Amsterdam'da, Roma'da, Madrid'de yani Batı'nın temel metropollerinde bir muhalefet dalgası yayılıyor. Bir kentsel muhalefet dalgası. 68'in geç dalgası diyelim buna istersen. Zaten 68 döneminde yazmış olan Lefebvre bu anlamda çok önemli bir şey kaynak. Ondan ilham alan yeni bir kentsel bir aktivist kuşağı doğuyor. Bunların özelliği hem bir şekilde üniversiteyle alakalılar. Bunlar genç öğrenciler o dönemde. İşte master yapıyorlar, doktora daha başlamamışlar. Bir yandan da işte kentsel hareketler içerisinde direnişler, işgaller, işte bir şekilde mirasın kurtarılması, işte yıkımların engellenmesi gibi böyle bildiğimiz klasik temalar. Bugün zaten kanıksadığımız temalar diyelim üzerinden ilk direniş dalgasını Avrupa'da başlatan bir kuşak bunlar. Bu ekip işte bir şekilde birbiriyle bağlantı kuruyor. Yani şehirler arası bağlantının ağı oluşturmaya çalışıyorlar. Ve işte 90'ların başında İsviçre'nin Saleçina mezrasında ki işte geçen 2 yıl önce bir jübile toplantısında orada yaptık yine. Bütün ilk kurucu kuşağın hayatta olanların tümünü topladığımız bir çok güzel bir toplantı oldu. Burada bir manifesto yayınlayarak bu oluşumu başlatıyorlar. Ve aslında demin Araf'ın anlatmış olduğu toplantı formatı da bu çerçevede geliştiriliyor. Yani her yıl diyorlar ki başka bir şehre gidelim ve önce orayı bir anlayalım. Yani orada ne oluyor? Oradaki mücadele nedir? Yani insanlar orada kent hakkını savunmak isteyen insanların şu anda acil gündemi nedir? O gün onların bir gündemini anlayalım. İşte Araf'ın demin anlattığı çerçevede şu anda İstanbul'daki işte kent hakkı mücadelesinin çok küçük bir bölüm tabii. Şu anda İstanbul'da yani yüzlerce yerde pek çok şey gidiyor. Ya bunlardan böyle bizim tesadüfen diyebildiğimiz hani kendi mütevazi nelerler toplantı çerçevemizde işte bir şekilde ulaşabileceğimiz küçük bir kesit. Ama o küçük kesitte bir şekilde şey oluyor, temsili oluyor. Yani her şeyi göstermeye gerek yok. İşte bir şekilde yani bizim görebildiğimiz yerler üzerinden anlıyoruz ne olduğunu İstanbul'da. Gidilen her şehirde böyle oluyor. Deniyor ki önce bir ilk bölüm olsun, bu misafir eden şehrin sorunlarını ve oradaki mücadeleyi anlayalım. Sonra da biraz dışarı bir yere çekilelim. Retreat'in de anlamı bu. İnziva demek. Yani daha böyle kırsal, daha böyle çok fazla trafik gürültüsü, işte barların kalabalığı olmayan bir yere gidelim. Orada bir değerlendirme toplantısı yapalım. O değerlendirme sadece o şehir üzerine değil de yani geçmiş yıl boyunca herkes ne yaptı? Bir şekilde yani kafamızda neler var? Yeni gündemlerimiz nelerdir? Birlikte yayın mı yapacağız? Yeni proje mi başlatacağız? Bir şekilde yani bir tür networking, bir ağ toplantısı bu. Asıl interaktif kısmı da bu. Bu format da böyle bu şekilde 32 yıldır uygulanıyor. Yani gayet de başarılı. Bir tek pandemi döneminde kesintiye uğradı. Maalesef 2 yıl üst üste yapılamadı. İşte o dönemde online olarak bir şekilde ayakta tutmaya çalıştık network'ü. Onun dışında zaten genel bilgileri almış oldunuz. Yani Aysin ve Araf'ın anlatımlarından kabaca sanıyorum bir resim oluşmuştur.
0: Bu kamuya açık panel üzerine biraz konuşmak güzel olur. Hem de dinleyicilerimizi de Apaçık Radyo dinleyicilerini de o panele davet etmek güzel olur. Burada farklı farklı şehirleri birbirleriyle kıyaslayarak anlatacağımız, değerlendireceğimiz bir toplantı düzenliyorsun. Bunu sen düzenliyorsun. Biraz bunu anlatır mısın?
2: Şimdi evet dediğin gibi yani öncelikle tabii ki bu İNUR'a yani sonuçta üyelerin katıldığı bir kapalı bir toplantı ama bir geleneğimiz var. O da mutlaka gittiğimiz her şehirde bir günümüzü şeye açıyoruz. Yani oradaki kamuoyuna açıyoruz. Onlarla birlikte tartışacağımız, düşüneceğimiz bir gün olsun istiyoruz. İşte onun da bir şekilde hani uygun bir konu olması uygun bir konu etrafında düzenlemesine çalışıyoruz. Şöyle bir şey tartışmak istedim. Yani şimdi İstanbul'da madem buluşuyoruz, biraz hani İstanbul'u da doğrudan doğru İstanbul konuşmak değil. Yani bu toplantıda İstanbul konuşmayacağız, onu da söyleyeyim. Daha çok İnönü'nün yapıldığı başka şehirlerden bir nefes getireceğiz ama İstanbul'da yapılmasının da özelliğini bir şekilde ortaya çıkartan bir şey olsun diye düşündük. Bu nasıl bir şey olabilir? Şimdi deminki girişte fark ettinizse bu kurucu ekip olduğu gibi işte Berlin, işte Roma, Zürih, Paris, Amsterdam, Madrid diyoruz. Bunlar tamamen Batı metropolleri, yani Batı Avrupa metropolleri. Oysa bizim işte 2008 yılında Atina'da yapılan konferans ve aynı yıl bizim İstanbul'da yapılan Sulu Kule Atölyesi ve 2009'da yaptığımız İstanbul Konferansı ile birlikte ilk kez İNURA ekibi Batı Avrupa'nın dışına çıktı. Bizim bölgeye geldi. Ve daha sonra da bu bölgede toplantılar oldu. İşte Zagreb'te toplandık. Belgrad'da toplandık. Bükreş'te toplandık. Varşova'da toplandık. Tallinn'i de bence klasik Batı Batı Avrupa'nın dışına koymak lazım. Kuzey Avrupa'yı bu anlamda. Tallinn'de toplandık Estonya'da. Bu anlamda böyle bir ara bölge var. Şimdi dikkat ederseniz yani son zamanlarda zaten bir genelde dünyayı konuşurken artık bir Batı'nın sorgulandığı bir noktaya geldik. Bu anlamda acaba kentler üzerinden bir Batılı olmayan non-Western bir okuma nasıl yapabiliriz diye düşünmeye çalıştım. Şimdi burada iki arkadaşımla beraber biraz bunu geliştirdik. Bir tanesi Kaspar Pawlowski. Kendisi Varşova Üniversitesi'nde antropolog, çok değerli bir akademisyen. Diğeri de Gruia Badescu. O da bizim aynı şekilde. O da benim gibi bir tarihsel kent çalışmaları uzmanı. O da Bükreşli ama şu anda Konstanz'da, Almanya'da çalışıyor. Bizler böyle biraz daha İnura'nın daha tarihçi diyebileceğimiz bir ekibiyiz. Şöyle söyleyeyim, genelde İnura'da bulunanların çoğu daha sosyolojik diyebileceğimiz bir kanaldan geliyor. Yani mimari, planlama, coğrafya ve sosyoloji daha çok, antropoloji gibi alanlar daha çok şeyde. Böyle biraz daha bir tarihsel boyutla bakan işte yani böyle bir ekibi bulabildim. Onlarla yaptığımız bir brainstorming'e çıktı bu. Zaten Kasper non-Western tarih yazmak üzerinde iyice uzmanlaşmış bir insan. Gruya'nın çalışmaları aynı şekilde böyle. Bir ara bölge tanımı üzerinden gidiyoruz. Yani işte demin saymış olduğum şehirler çok farklı. Yani şimdi Tallinn ile İstanbul, Zagreb işte sonuçta işte Atina ile Bükreş'in ortaklıkları da var. Çok yani ortak bir şeyde çok farklı denebilir bunlara. Fakat sonuçta bir şekilde bu bildiğimiz demin dedim klasik Batı metropollerinin dışında bir alandayız. O zaman bu alanın kendine özgü bir dilini kurabilir miyiz? Burada şimdi önemli olan hikaye şu. Biz bütüncül bir dünya tarihi yazmaya çalıştığımızda ki solun her zaman böyle bir derdi oldu. Yani Marx'ın meşhur beşli şemasından itibaren ve daha sonra Wallerstein'in işte dünya sistemi teorisinden beri sol her zaman insanlığın tarihini bir bütün olarak yazmaya çalışmıştır. Bu çok önemli bir şey. Çünkü insanlık sınırlarla bölünmüş bir şey. Fakat bizler yani o sınırların olmadığı, değil mi? John Lennon dediği gibi Imagine da şey yaptı. Sınırların olmadığı bir dünyayı düşleyen insanlar olarak tarihi de biraz o sınırların olmadığı, sınırların ötesinde bir yerde yazmaya çalışmamız gerekiyor. Şimdi Wallerstein çok iyi bir iş yaptı fakat aslında bir yandan bir hani şunu demek lazım. Hani bir deli kuyuya taş attı, on akıllı çıkartamadı durum da var. Kendim çevirdiğim için yıllar önce hani biraz da şey kişisel de bir şeyim var, hesaplaşmam da var benim konuyla. Şimdi bugün tabii dünyaya bütüncül baktığımız zaman hep şeyden bakıyoruz. Dekolonizasyondan bakıyoruz. Yani dünya kolonize edildi. Bu daha çok Atlantik ekonomileri üzerinden oluştu. Ve kolonize edenler ve kolonize edilenler üzerinden kolonileşmenin ortadan kalkması üzerinden bir okuma yapılıyor. Bu doğru bir okuma ve çok gerekli bir okuma gerçekten. Yani Afrika'nın, Latin Amerika'nın, Güney ve Doğu Asya'nın yaşadığı şeyler gerçekten son 500 yıl içerisinde dünyayı tersine çevirdi. Her birinde farklı şekillerde olmakla ve her birinin farklı bir kolonilerden kurtulma, dekolonizasyon teorisi ve tarihi var bunların. Fakat burada bir şey var. Bu anlattığım işte bu arada kalan bölge, bunun adına bir şey demiyorum. Yani bir adlandırmadan özellikle kaçınıyorum ama baktığımda çoğunlukla işte ve Batıca bir tampon olduğu, sınır olduğu söyle. Hatta Ukrayna sözcüğü mesela doğrudan doğruya sınır anlamına gelen bir sözcükten türüyor Slavca'da gibi. Yani biz aslında böyle bir şekilde o Atlantik ekonomileriyle oluşmuş olan Batı Avrupa'nın daha kendi dışında ötekisi olarak tanımladığı şey her neyse bu Rusya olabilir, bu Doğu yani Orient olabilir, bu İslam olabilir, bu her türlü farklı şeyler olabilir. Ama bir şekilde o Batı dışı dediğimiz şeyle arada kalan bir tür bir buffer zone işte. Ben buna bir void yani bir boşluk demeyi tercih ediyorum. Çünkü siz buna bir tampon dediğiniz zaman, sınır dediğiniz zaman veya köprü dediğiniz zaman mesela bizim İstanbul çok kullandığı şey köprü. Çok yanlış. Yani İstanbul köprü demekten daha hatalı bir şey düşünemiyorum. Çünkü hep o zaman yani bir ben varım, bir de benim bir ötekim var ve o ötekiyi geçişte kullandığım ara bölge burası. Ya yani bütün bu tanımlarda işte yani köprü, buffer zone gibi bütün tanımlarda hep Batı'nın bakışıyla üretilmiş bir şey var. Yani aslında Batı'yı koruyan bir kalkan bölge, bir ara şey, bir ara zon. Ya yani bu ara zon sayesinde daha da beter olan, daha farklı olan bir şeyle işte aramıza böyle bir geçiş şeysi koymuş oluyoruz gibi. Bu bakış açısından kurtulup acaba buranın kendi içerisinden kalkan bir dille burayı nasıl kurabiliriz? Bunu sormaya, bunu anlamaya çalışacağız. Gruyan'ın da Kaspar'ın da bu konuda çok farklı yanıtları var. Benim de daha farklı bir yanıtım var. Onları merak edenler gelip dinleyebilirler. Bu anlamda böyle bir şey yani kendi içinden kendisi için başkasına referansla değil başkasının araçsallaştırdığı biçimde değil de bu alanda bulunan aktörlerin yani bir Varşova'dan baktığımız zaman dünya nasıl gözüküyor, Bükreş'ten baktığımız zaman dünya nasıl gözüküyor, İstanbul'da baktığımız zaman dünya nasıl gözüküyor'un yanıtını arayacağımız bunu serbest bir şekilde bir hoş sohbet biçimde götüreceğimiz yani klasik bir akademik panel değil bu. Böyle bir panel masasına oturmayacağız. Koltuklara serilip böyle daha rahat böyle bir sohbet eder gibi konuşacağız. Şeysi bu. İkinci bölümümüz var arkasından. Orada da geçmişte İnura toplantısı yapmış olan üç şehirden yine Varşova, Bükreş ve Atina'dan arkadaşlarımız işte Dimitri Atina'dan, İliana Bükreş'ten ve Justina Varşova'dan onlar da bu açılım üzerinden giderek işte son yapılan İnura toplantısından bugüne küresel, bölgesel ve ulusal ve kentsel tabii ki gündemler çerçevesinde şehirlerin nasıl değiştiğini. Yani ilk bölümde konuştuklarımızın ve biraz daha sahaya inmiş halinde de bir ikinci oturumda konuşacağız. İşte toplantıyı özellikle şöyle tasarladık. Hani sürenin yarısını biz altı konuşmacı kullanalım. ki salona da bol zaman kalsın, tartışalım. Hatta şunu da şey yaptık, yani eğer dışarıdan katılanlar olursa, yani moderatörümüz Gruya olacak ikinci bölümde. Hani ona özellikle şunu söyledik. Yani biz zaten İnuracılık aramızda hep konuşuyoruz. İstanbul'dan gelip de dinleyen ve tartışmaya katılmak isteyen olursa lütfen öncelikle onlara söz ver. Biz sonra aramızda konuşuruz. Yani bu anlamda hani Açık Radyo dinleyicilerine özel çağrı yapıyorum. Buyurun gelin, çok seviniyoruz. Kayıt olmanız lazım. Salt'ta yapıyoruz toplantıyı. Salt mutlaka bir kayıt almak istiyor. Sayfamıza girin. Oradan çok basit bir kayıt işlemi var. Gelin birlikte tartışalım. Umarım konu ilginizi çekmiştir. Diyebileceğim bu. Yani sizlere de söz hakkının olduğu bir şekilde, yani biz konuştuğumuz kadar sizler de konuşacaksınız diyorum dinleyicilere buradan. Bu anlamda umarım verimli bir gün geçiririz. Söyleyeceklerim bu kadar. Umarım.
0: Orhan, ben çok teşekkür ediyorum. Bir şey daha eklemek istiyorum. Belki sen de katkıda bulunursun. Bütün bu İnura deneyiminde enteresan gelişmeler de oldu. Mesela bu Zürih'te kurucu ekipten olan Richard Wolff, Zürih Belediye Başkanı larından bir tanesi oldu. Belgrad'da keza bu İnura'yı düzenleyen ekibin içinden yerel yönetimde çok yüksek seviyelerde, çok yüksek noktalarda olan insanlar oldu. Yani böyle yerel yönetimle de iç içe orada mücadele veren ekipler doğuran bir yer. Belki buradan da kısaca bahsetmekte yarar var. Öyle değil mi?
2: Evet, şöyle yani sonuçta kurucu ekipten bahsettiğin gibi Richard Wolff İnura'nın ilk kurucu, işte Saleç'in de ilk manifesto yazan 20 kişilik ekipten bir tanesi. Daha sonra kendisi siyasete de girdi. İşte oradaki Sol Yeşil İttifak üzerinden, yani ulusal olmayan ama bir yerel bir ittifak bu, onun üzerinden. Yani İsviçre'nin şeysi çok farklı, nasıl diyeyim, siyasi sistemi çok farklı. Yani bizdeki gibi, ya biz bütün şeylerde hep muhalefet var, iktidar var. İsviçre'de muhalefet, iktidar yok. Bütün partiler birden iktidar oluyor ve aralarında anlaşarak yönetmek zorundalar. Öyle bir sistem. O sistem içerisinde 7 kişilik belediye yönetim konseyinin 7 üyesinden biri olarak seçildi, aldığı oy oranında. Ve yine oradaki işte geleneksel şeyler içerisinde, o da çok ilginç. Yani İsviçre'de böyle her şey bir tür konsensüsle yapılıyor. Soldan gelen bizim Ricci'yi tuttular, İçişleri Bakanı yaptılar. Yani Zürih kantonunun polisinden sorumlu insan haline getirdiler. Böylece eğittiler onu da bu şekilde. Ricci 2 yıl önce o işten emekli oldu. 3 dönem arka arkaya seçildi. Başarıyla görevini yaptı. Şerif deriz biz ona. Neyse, şeriflikten mezun oldu. Şimdi yine aramıza döndü. O dönem bir yer çok yoğundu, gelemiyordu toplantılara. 3 yıldır yeniden katılmaya başladı. Yanlış söyledin. Belgrad değil. Belgrad'da çok önemli bir hareket var. Savamala isminde bir şey, yani ne derler, su kenarında bir çok üst düzeyli bir ne diyelim, yeni emlak geliştirme projesi var. Biliyorsunuz işte Galata Port'tu. O direnişi yapan ekip bir sivil toplum kuruluşu olarak başladı ama çok mobilize etti ve onlar bir şekilde yerel siyasete girdiler. Şeye girdiler, nasıl diyeyim, belediye meclislerine girdiler ve orada olacak bir hareket içerisinde bir arkadaşımız Veselinovic, pardon. Dobriç'e ulusal parlamentoya girdi. Yani yani belediye başkanı olmadı ama parlamentoya girdi. Asıl bence ciddi başarı, bir İnura ekibinin ciddi başarı sağladığı yer Zagreb oldu. Zagreb'de bizim yaptığımız işi yapan ekibin işte orada iki tane sivil toplum kuruluşu vardı ve bu kuruluşlar özellikle daha ekoloji temelli bir kentsel mücadele yürütüyorlardı. Kent içerisinde yeşil alanların yapılaşmaya açılması, işte özellikle eski bir fuar alanı vardı. Eski Yugoslavya döneminden kalma, onun yine bir şekilde bir yıkılıp bir işte böyle bir mall kompleksine dönüştürülmesi, işte oteller, şıklıklar vahası haline getirilmesi için mücadele eden bir ekip vardı. Ve o ekip mesela işte bizim Salt'ta yapacağımıza benzer bir toplantıyı çok başarılı bir şekilde kullandılar. Gerçekten biz inerojileri çıkartıp orada kürsüye, benzer projelerin kendi şehirlerinde yani yapılmış, işte yani Londra'daki, Berlin'deki, işte Zürih'teki vesaire falan benzer projeler ve onların akıbetleri hakkında ve bunların yapılmış olanların sorunları hakkında falan konuştular ve orada çok iyi bir mobilizasyon yaptılar. Çok ciddi bir şekilde halkı toplayabildiler o salona ve etkisi şey oldu. Bizim o toplantımızdan 6 ay sonra Zagreb'de seçimler oldu. Ve işte bizim Inura'yı düzenleyen ekibin başı olan Tomislav Tomisovic belediye başkanı seçildi. Yine Yeşil Sol İttifak adı altında girdiler. Ve bir yerel ittifak, ulusal seçimlere girmeyen yerel ittifak olarak belediye başkanı seçildiler. Ve Toma şimdi ikinci dönem seçildi ve tekrar Zagreb'i yönetiyor. O yüzden buraya gelecek vakti de yok. Şey artık tamamen yani siyasete girenler işimizden çıkıp onlar biraz daha şey oluyorlar. Daha başlarını kaşıyacak vakitleri olmuyor. Daha bir başka gündemlere şey yapıyorlar. O da bir gün herhalde emekli olup tekrar İnura'ya dönecektir diye umuyoruz. Şey böyle yani bu anlamda en azından işte evet yani bu üç şehirde şey oldu. Yani bir tür İnura'nın içerisinden çıkan ekipler siyasette de bir şekilde kendilerini gösterdiler. Belediye başkanlığa yükseldiler. Evet böyle bir şeyimiz de var.
0: Evet, çok çok teşekkür
2: Böyle bir kötü bir
0: ediyoruz.
2: ünümüz de var diyelim. Ama biz İstanbul'da
0: Evet,
2: çok çok mütevazi bir ekibiz. Yani öyle pek bir oralara yeltenecek halimiz yok gibi düşünüyorum. Bilmiyorum. Bizler daha böyle sivil toplum ve araştırma alanı çalışan çok daha mütevazi bir ekibiz. Yani evet.
0: çok
2: Ama
0: teşekkürler sevgili
2: belki teklif
0: Orhan
2: alırız
0: Özen.
2: bilemiyorum. Belki bunlardan sonra birileri teklifte bulunmak ister. Bilemiyorum. Ortaya pası atmış olalım.
0: Çok kısa bir müzik arası verelim ve programın ikinci bölümüne devam edelim. Björk ve Ömer Süleyman'dan dinliyoruz. Kristalin.

0: Evet, Björk'ün bir parçasını Ömer Süleyman remixlemiş, Crystalline. Bu parçayı dinledik. Yeryüzlerinde devam ediyoruz. İstanbul 2026 İnura konferansını ve İnura etkinliklerini konuşuyoruz. Bu parçayı Aslı Kıyak İngin organizasyon ekibinden sevgili Aslı seçti. Çünkü bu parça bize aslında İnura ruhunu da hissettiriyor. Aslı bir İnura çalma listesi oluşturmuştu. Bu listenin bir parçasıydı bu parça. Aslı, biraz senden İnura'yı dinleyebilir miyiz? Bu parça mesela nasıl, o İnura ruhu nedir? Sen yıllardır katılıyorsun, bu sene organizasyon ekibindesin. 2008 ve 2009'daki İstanbul İnuralarda aktif görev almıştın. Gene organizasyonları birlikte düzenlemiştik. Evet Aslı, senden İnura'yı dinleyelim.
1: Aysim, evet, teşekkürler. Bu en keyifli kısımlarından biri aslında İnura'nın. İnura sadece bir konferans değil, yani farklı bir yapısı var. Zaten sürekli bir araya gelen bir ekip var, karşılaşmalar var, bir buluşma gibi de düşünebiliriz. Her İnura'ya her sene aynı kişiler de katılmıyor. Değişiyor bu dönem dönem. Bu Björk'ü, yani ben Tempere'ye, Malaga'ya katıldığımda, yani ben de bazen bir ara veriyorum. Herkes bir ara veriyor İnura'ya bazen. Kendi işlerinden dolayı ama Malaga'ya 2 sene önce katıldığımda benim sevdiğim bir şey bu. Birlikteyken ortak Spotify listeleri oluşturmak. Öyle başladık, yani bir arada oturduğumuz kişiler herkesin işte çalmak istediğini kaydederek hem o anı da biraz ölümsüzleştirmiş oluyoruz, yani böylece bir Inura playlisti de oluşmaya başladı. Tempere'de de devam ettik, bu sene İstanbul'da da devam edilir diye düşünüyorum. Dediğim gibi, yani bu ekipler hem yani bir şeyler sunuyoruz, hem bir yoldaşlık da var. Yani benzer alanlarda ya da konularda çakışan alanlarda kendi kentlerimizde çalışıyoruz, emek veriyoruz. Hem de bir araya gelip birbirimizle bir dayanışma, aslında ortaklaşan konular, tartışmalar, düşünüyoruz ne oluyor, nereye gidiyor belki de dünya ve kentler. O açıdan da bence çok değerli. Hatta İnura mesela, hani kendi deneyimimden bahsetmem gerekirse devamında, 2008'de işte Sulukule'de de benim aktif olduğum kentsel dönüşüm süreçlerinde Sulukule'yi merkeze almıştık ve herkes, yani o organizasyonda ve excursionlarda yer alanlar onun etrafından farklı konulara değinmişti. O da bayağı bir İnura konferansı gibi aslında yüklü de bir program olmuştu. 2009'da da daha kent İstanbul geneline yayılan bir çalışma oldu. Şimdi tabii 2009 2009'daki ekipten biz 4 kişi, yani devam ediyoruz. Araf da katıldı. Ve 2026'yı tekrar düzenliyoruz. Tabii çok şey de değişiyor bu süreçte. Mesela bizim 2009'da yaptığımız excursion Urban Renewal Process in the Historic City'ydi. Tolga ve Julia ile beraber yapmıştık. Yani merkezini 5.366 sayılı yenileme kanunu etrafında ve bundan etkilenen 3 bölgeyi, Tarlabaşı, Sulukule ve Süleymaniye'yi hedef almıştı. Ve burada çok farklı, yani hem karar alıcılarla, uygulayıcılarla, hem de yerelde bu mücadeleyi sürdüren aktörlerle farklı farklı perspektiflerden konuyu ele almıştık. Bu aynı zamanda bazen demin de Orhan'ın bahsettiği gibi bazı konuların İnura kapsamında, İnura'da gelmişken onun enerjisiyle tartışmak, değerlendirmek ve belki de bazen görünür olmasına da katkı sağlıyor. O dönemde de biz farklı işte karar alıcılarla buluşma imkanı olmuştu, yani hani biz çünkü biraz daha mücadele ettiğimiz için tabii ki karşılıklı oturuyoruz ama başka bir perspektiften de yan yana gelebilmiştik. O açıdan da İnura'nın farklı şeyler oluyor. Bazen karar alınıyor. İşte bir o kentle ilgili varsa bir mücadele, ona destek yazıları veya imzaları da oluşturuluyor. İNURA uluslararası anlamda da bunu destekleyen çalışmalar yapıyor. Ya da çalışma grupları oluşuyor. İşte İnönü'nün manifestosu için biz 2 senedir Marvi ile çalışıyoruz mesela. Hani onu tekrar güncellemek, bugün nedir diye bunun üzerinden toplantılar yapıyoruz. İşte biraz sözlü tarih gibi İnönü'ye katılanlar, işte bugüne kadar neler oldu, kendi şeylerini, deneyimlerini de aktarıyorlar. Bu tür arşiv çalışmaları zaten yapılıyor farklı şekillerde. Bu da çok değerli. Yani belki Inura 2026'ya geçmeden şimdi böyle bir kısa giriş yapmış olayım. Senin diyeceğin bir şey varsa onun üzerinden ilerleyebilirim.
0: Ya evet, aslında ben de şeyi söylemek istiyorum. Yani İnura'yı benim için çok özel kılan şey, yani yüz binlerce belki akademik konferans düzenleniyor dünyada, İstanbul'da da bir sürü farklı festival etkinlikleri de düzenleniyor. Ama demin senin seçmiş olduğun müzikte de hissettiğimiz gibi bu ikisini bir araya getiren ve aslında çok çok kritik bir nokta bu. Yani akademisyenler üniversiteler bağlamında ve kendi akademik çevrelerinde kalıyor. Aktivistler bambaşka, sanatçılar bambaşka. Yani böyle aslında apayrı alanlarda kalıyoruz. İnura'daki bu bir araya gelme, farklı farklı kentlerde bir araya gelme, bu üçünü birleştiriyor. Yani bir yandan aslında turistik tur hissi de, yani öyle bir hani çok ciddi, çok hani akademik, böyle hani belirli bir seviyenin üstünde değil, turistik tur da değil. Bunun çok farklı bir amalgamını, bambaşka bir şeyini yaratan bir yapısı olması açısından çok tekil bir örnek.
1: Evet.
0: Böyle hani bunun daha fazla olması aslında gereken bir dünyada yaşıyoruz. Çünkü hepimiz ayrı kutuplarda ve hepimiz böyle parçalı yaşamlar yaşıyoruz ya. Ama İnura tam da aslında bunu kıran bir noktada. Ve demin Orhan'ın da bahsettiği gibi tam da buradan yepyeni enerjiler, yepyeni akımlar, yepyeni politikalar ve politikacılar çıkarma imkanı üretiyor. Sen de böyle düşünüyorsun. Bunu da çok önemsediğini biliyorum. Sen bu konuda ne dersin?
1: Yani kesinlikle İnura'nın böyle yani bir ağ yaratma meselesi belki işte son 10 yılda belki 15 yıllarda hani konuştuğumuz bir konu. Ama İnura bunu işte 35 yıl önce hani başlatmış. Bence çok değerli. Zaten hani herkesin kendi bölgesinde parça parça yapmaya çalıştığı uğraşlar, kentle ilgili çalışmalar yani sadece akademik değil. Hareket olarak da mücadele anlamında da bunlar kendi alanında kalıyor çoğunlukla ve bunu bir araya getirecek bir ağı kurmak hep bugün söylediğimiz bir şey aslında. Ağı kuralım, bir araya getirelim, işte yerelde küçük ölçekteki o dinamikleri buluşturacak bir takım ortamlar yaratalım. İnura bunun çok iyi örneği ve bir topluluk oluşturma yani ağdan çok bir topluluk oluşturmaya doğru uluslararası bir topluluk oluşturmuş ve bu bir şekilde devam ediyor. Bazen kırılıyor, bazen yeni dinamikler ekleniyor. Her şeyde olduğu gibi, hayatın kendisinde olduğu gibi. O açıdan bence çok değerli. Yani bu söylediğim ve kendi kendinde manifestosunu da tekrar değerlendirmeye alması da bence hani çok değerli. Hani kendini de eleştirebiliyor ya da değerlendirebiliyor. Bunu da açabiliyor. Bu anlamda bence sen yani katılıyorum kesinlikle. Önemli bir umarım deneyim ve ben özellikle yapı olarak da yani konferans yapısı olarak da yani katılımcılar, yapılanlar hani o içerideki o dinamizm, samimiyetin dışında konferansın yapısı da çok yani kentte aktif olarak alanda olmak, alanda işte birebir o mücadeleyi verenler ya da pratiği uygulayanlarla buluşmak, yerinde anlamak olayı yani sadece işte bir paper sunumu, bir makale sunumunun ötesine geçen dayanışmayı da sağlayan yani o gidildiği yerde orada sorulan bir soru ya da başka anlatılan bir örnek alanda çalışanı da destekleyen bir şey ki biz biliyorsun senle birlikte İnura atölyesini de düzenliyoruz cumartesi günü. tahta yapacağımız atölyede tam bu işte bütün bu kentteki atölyeler, geziler sonrasında bir araya gelip değerlendirmek aslında. Bunu somut bir şekilde ortaya koymak, bir haritalamasını yapmak ve belki de işte o yolda karşılaştığımız, buluştuğumuz sivil toplum aktörlerinin de katılmasına teşvik ediyoruz. Böylece hep birlikte tartıştığımız bir ortam ve kendi deneyimlerini de katacakları, herkesin kendi ülkesinden, şehrinden getireceği deneyimi de katacağı bir yol haritası ya da yeni bir önerme ne olabilir? Bunları tartışacağımız bir toplantı olacak. Belki sen de bu konuda bir şeyler söylemek istersin.
0: Evet, ben iki konuda yıllardır zaten çalışıyorum. Bunlardan bir tanesi İstanbul'un çeperleri. Bu çeperlerle ilgili iki tane ayrı tur düzenliyoruz. Bir tanesi Asya yakasında, bir tanesi Avrupa yakasında. Çeperleri anlayabilmek için ancak otobüs turuyla bunları yapabiliyoruz. Ve buralardaki yeni gelişmeleri, yeni olanları, 10 senedir, 20 senedir olan gelişmeleri takip edebileceğimiz o kadar az çalışma alanı var ki ve bu İnura mesela bunlardan bir tanesini yapmamıza bize imkan tanıyor. Şimdi kent merkezindeki bir sürü şeyi biz fark edebiliyoruz ama kentten uzaklaşan bu devasa büyümeyi, bu devasa yapılaşmayı anlamlandırabileceğimiz çalışmalar o kadar az ki yani gözden ırak, gönülden ırak, akıllardan ırak, araştırmalardan ırak kalan bir bölümü aslında tekrardan tartışmaya açmak için bir ortam yaratmış olacağız. Bunun dışında bir de bu Araf da bahsetti. Kadıköy üzerine bir sürü gezi rotamız oldu. Bu gezi rotalarının ortasında aslında kentte ikinci merkez olarak varlığını ortaya koymuş. Hatta dünyada bir Berlin gibi olmuş olan Kadıköy mesela çok enteresan bir yapı. Yıllardır işte yeryüzlerindeki programımızda da Kadıköy'ü tartışıyoruz. Ya Kadıköy'ü biz kendi içimizden görüyoruz. Kendi bakış açılarımızla İstanbul'un içinden en fazlasıyla Türkiye'nin içinden görüyoruz. Ama bu Kadıköy'deki acayip merkezileşme, acayip bir dinamikleşmeyi, buradaki etkileşimi, buradaki yeni yapılaşmayı acaba dünya gözüyle nasıl göreceğiz? Nasıl bunu konumlandıracağız dünyada? Artılarıyla, eksikleriyle nasıl değerlendireceğiz? Bu kıyaslamalı perspektiflere çok fazla ihtiyacımız var ve biz bunu bir atölye çalışmasında da Aslı'yla birlikte yapacağız. Bir yandan bu ikinci merkez oluşuyor. Bir yandan İstanbul'un çeperleri inanılmaz bir dinamizmle büyüyor. Bunları atölyeye getireceğimiz gibi Aslı sen kentin merkezinde olan farklı dinamikleri getiriyorsun. Bunlardan bir tanesi gıda toplulukları mesela. Gıda toplulukları neden önemli? Neden bunları İnura'ya getirmeyi tercih ettin?
1: Teşekkürler. Evet, ben yaptığım turlardan ya da gezilerden, atölyelerden biri gıda toplulukları üzerine. Aslında kentteki dayanışma ve mücadelenin ve ortaklıkların birbirine sahip çıkmanın önemli aktörlerinden biri. Belki çok da görünmüyor ya da biliyoruz ama o kadar bu kent mücadelesinde ya da şekillenmesinde, yani geleceğin kentinin kurulmasında aslında bu ekolojik adalet, adil gıda gibi konular, sürdürülebilirlik gibi konuları gündeme almak çok önemli. Çünkü geleceğin kenti bence burada yatıyor. Yani biraz böyle bakmak gerekiyor. Kendi kendine yeten, kendi kendini üreten bir kent nasıl mümkün mü? Ve bunun için bugün neler yapılıyor? Belki bugün ufak tefek görebileceğimiz bu adımlar, birbirinden belki kopuk, bazen birleşen bu girişimler, gıda toplulukları ve kolektifleri aslında önemli ipuçları veriyor gelecek için. Bu açıdan da sahip çıkılması gerekiyor. Mesela bu gezi sırasında uğrayacağımız rotalardan biri Feriköy Ekolojik Market pazarı ve burada Buğday Derneği ile de, ki Buğday Derneği derneği 90'lı yıllardan beri hani bu konuda hem ekoloji hem de gıda sistemleri üzerine alternatif yaklaşımlar üzerine uzun yıllardır emek veriyor. Tatuta ekolojik şeyleri var, çiftlikleri var, hani onun parçası gibi. Ve bu Feriköy'deki market, yani bir şeyi kurmak hiç kolay değil ve bunu sürdürmek, yani 2006'dan beri kurulmuş bir pazardan bahsediyoruz, bu Feriköy'deki pazardan. Ve burada bir sürü küçük üretici aslında, hem de bunlar sertifikalandırılan da, yani sadece küçük üretici değil, bu da önemli bir şey. Büyük o mainstream dediğimiz, yani ana akım gıda zincirlerinin dışında aslında bu örgütlenmeyi ve bir araya gelmeyi ve küçük üreticiyi de sahip çıkmayı gerektiriyor. Burada hem Buğday Derneği'nin kendi birikimini dinleyeceğiz, hem de pazarı deneyimleyeceğiz. Ardından Piyale Paşa bostanlarına geçeceğiz. Bu da çok 400 yıllık geçmiş olan ve koruma altına alınmış bir bostan, ama sürekli bir yapılaşma ya da değişimle mücadele altında. O yüzden bir inisiyatif de bunun etrafında kuruldu. Onlarla da buluşacağız. Sürdürmek için bostancılara, bunları bostancı aileler sürdürüyor. Çok değerli, yani İstanbul'un içinde, göbeğinde ve yüzyıllardır gelen, kendi gıdasını üreten, kendi toprağı olan, yani toprağı ve bostanı olan, kendi özel yöntemleri olan bir bostancılıktan, tarımdan bahsediyoruz. Buna da sahip çıkmak ve buna nasıl sahip çıkıldığını göreceğiz yerinde. Beyoğlu Gıda Topluluğu üretici ve tüketici değil, türetici olarak, yani bu ikisi arasında bir sürü, çünkü artık takip edemeyeceğimiz bir ilişkiler var. Bunu birebir, yani üreticiyle birebir ilişkiyi sağlamak ve adil gıdaya ulaşımı desteklemek, bunun etrafında bir topluluk, gıda etrafında bir topluluk örgütü demek gibi. Yani bir sürü, ben burada zamanı şey yapmayayım ama Kuzguncuk Bostanı, Kampüs Bostanları gibi aslında farklı bir mücadele ve yapılanma, geleceğe dönük bir örgütlenme var. Bu çok değerli. Buna sahip çıkmak ve geliştirmek için bu tur, belki de hep beraber tartışıyor olacağız. Ve ikinci turda benim belki hani bilenler bilir, kentteki zanaat mahalleleri ve kentsel dönüşüm üzerine, özellikle Beyoğlu, Galata, Şişhane ve Perşembe Pazarı üzerine her ay değişen kentsel soyulaşma ve kentsel çeşitli işte koruma planı adı altında buradaki üretimin kaldırılması üzerine yapılan mücadele. Buradaki aktörler, atölyeler, zanaatkarlara uğrayacağımız bir yürüyüş olacak. Burada aslında çok ilginç, bu kadar baskı altında, bu kadar tehdit altında olan bu bölgede hala dayanmaya çalışan ve dayanıklılığını ispatlayan da birçok aktör. Yani bu ekosistem, üretim ekosistemine bakmak, yani bu ekosistemler aslında birbirini güçlü kılan şeyler. Kent için aslında önemli önermeler içeriyor. Bunları hep beraber tartışmak. Yani sadece sorunları, dertleri değil,

0: ortamı ve atölye ortamı yaratmayı düşünüyoruz. Evet, programımızın sonuna geldik. Sevgili Aslı Kıyak Engin, sevgili Arap Öykü Türken ve sevgili Orhan Esen, çok çok teşekkür ediyorum programıma katılıp İnura'yı bize anlattığınız için.
1: Biz de çok teşekkür ederiz.
0: Evet, bu haftalık da bu kadar diyoruz. İyi haftalar.
2: Yeryüzlerinde.

0: forever. Kentin Köpüğü. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen, Funda Dönmez Ferhanoğlu ve Murat Güvenç.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ayşe Oz ile teşekkür ederiz.

0: Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
3: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
4: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
5: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
6: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
7: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklamlar bitti.
9: Apaçık Radyo.
10: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Mehmet Ali Demirel'e teşekkür ederiz.

0: Cesur Yeni Dünya. Yazan Aldous Huxley.
1: Okuyan Tolga Korkut. Çeviren Ümit Tosun. İtaki Yayınları.
2: Yüksek bir ses, "Soma dağıtımı!" diye bağırdı. "Sırayla lütfen, siz oradakiler, acele edin." Bir kapı açılmış, girişe bir masa ve sandalye çıkarılmıştı. Ses, siyah demirden bir para kutusu taşıyarak içeri giren genç, neşeli bir alfaya aitti. O anı bekleyen ikizlerden keyif mırıltıları yükseldi. Vahşiyi tamamıyla unuttular. Şimdi dikkatleri delikanlının masaya koyduğu ve kilidini açmakla uğraştığı siyah para kutusuna yoğunlaşmıştı. Kutunun kapağı açıldı. 162 kişi hep birden havai fişek gösterisi seyrediyormuşçasına "Ooo!" dedi. Delikanlı kutudan bir avuç dolusu hap kutusu çıkardı. Kesin bir tonla "Şimdi ilerleyin lütfen!" dedi. Sırayla ve itişip kakışmadan. İkizler sırayla itişip kakışmadan ilerlediler. Önce iki erkek, bir dişi, sonra iki erkek daha, üç dişi daha. Vahşi ayakta dikilerek izliyordu. "Hey cesur yeni dünya! Hey cesur yeni dünya!" Beynindeki melodilerin tonu değişmiş gibiydi. Üzüntüsü ve ıstırabıyla alay etmişlerdi, hem de ne iğrenç bir biçimde. Zebaniler gibi kahkaha atarak, sefalete ve kabusun bulantılı çirkinliğine yoğunlaşmışlardı. Şimdi de aniden askere çağrı borusu çalmaya başladılar. "Hey cesur yeni dünya!" Miranda güzellik olasılığını duyuruyordu. Kabusu bile güzel ve yüce bir şeye dönüştürebilme olasılığını bildiriyordu. "Hey cesur yeni dünya!" Bir meydan okumaydı bu, bir emirdi. "İtişmeye hemen son verin!" diye öfke içinde bağırdı muhasebeci. Para kutusunun kapağını küt diye çarptı. "Eğer hemen terbiyenizi takınmazsanız dağıtımı durdururum." Deltalar homurdanıp biraz da itişerek durdular. Tehdit işe yaramıştı.

et, bir görevdi. Vahşi birden ne yapması gerektiğini anladı. Sanki bir panjur kalkmış, perde açılmış ve zihni aydınlanmıştı. Şimdi, dedi muhasebeci, Haki bir başka dişi öne çıktı. Vahşi yüksek çınlayan bir sesle durun diye bağırdı, durun. Önündekileri iterek masaya ulaştı. Deltalar şaşkınlık içinde ona bakıyordu. Muhasebeci alçak sesle Ford'um dedi. Vahşiymiş. Korkuyordu. Ciddi bir sesle dinleyin, rica ediyorum dedi Vahşi. Bana kulak verin. Daha önce hiç topluluk önünde konuşmamıştı. Kendini ifade etmekte zorlanıyordu. O korkunç maddeyi kullanmayın. Zehir o, zehir. Muhasebeci, bakın Bay Vahşi dedi. Yatıştırmaya çalışarak gülümsüyordu. İzin verirseniz, bedeniniz gibi ruhunuzu da zehirler. Evet, ama lütfen izin verin de dağıtıma devam edeyim. Aferin size. Yırtıcılığıyla tanınan bir hayvanı okşayan birinin temkinli yumuşaklığıyla Vahşi'nin koluna dokundu. Lütfen izin verin de asla diye haykırdı Vahşi. Ama bakın efendim, o korkunç zehrin hepsini çöpe atın. Hepsini çöpe atın sözcükleri deltaların idrak katmanlarını delerek geçip bilinçlerinin özüne ulaştı. Kalabalıktan öfkeli bir homurtu yükseldi. Tekrar ikizlere dönen Vahşi, sizi özgürlüğünüze kavuşturmaya geldim dedi. Sizi... Nöbetçi muhasebeci daha fazla dinlemedi. Girişten çıkmış, telefon rehberinde bir numara arıyordu. Kendi dairesinde değil, diye özetledi Bernard. Benimkinde değil, seninkinde değil, Afroditeum'da değil, merkezde değil, üniversitede yok. Nereye gitmiş olabilir? Helmholtz omuz silkti. Vahşi'yi her zamanki buluşma yerlerinden birinde bulmayı umarak işlerinden dönmüşlerdi. Ancak John'dan eser yoktu. Durum can sıkıcıydı. Çünkü Helmholtz'un 4 kişilik sportikopterine atlayıp hemen Biarritz'e uzanmayı planlamışlardı. Vahşi çok geçmeden dönmezse akşam yemeğine gecikeceklerdi. 5 dakika daha tanıyalım, dedi Helmholtz. O zamana kadar dönmezse biz de... Çalan telefon sözünü yarıda kesti. Ayze'yi kaldırdı. Alo, benim. Uzun bir dinleme arasından sonra... Arabasına binmiş Ford aşkına, dedi. Hemen geliyorum. Ne oluyor, dedi Bernard. Park Caddesi Hastanesi'nden tanıdığım bir arayan, dedi Helmholtz. Vahşi oradaymış. Çıldırmış galiba. Her neyse, acil bir durum. Benimle geliyor musun? Birlikte aceleyle asansörlere koştular.

0: Cesur Yeni Dünya. Yazan Aldous Huxley.
1: Okuyan Tolga Korkut. Çeviren Ümit Tosun. İtaki Yayınları.
2: Şimdi ve burada.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Murat Kaptan'a teşekkür ederiz. Să mă înșoară mărgeină, să-mi spuni n-ai cum.

0: Sevgili dostlar, hepinize merhabalar. Muammer Ketencoğlu ben. Bu defa kayıt değil, canlı olarak sizlerle beraberim. Beraberiz tabii. Sevgili Burcu, özellikle Kafkasya ile ilgili yaptığımız programlarda zaten yanı başımda her zaman yer almıştır. Hoş geldin Burcu.
1: Hoş bulduk hocam.
0: Bu sene biraz geç kaldık. Genelde Mayıs ayında mutlaka bir programı ben 1864 sürgünlerine ya da 1944 sürgünlerine, her iki sürgünde çok dramatiktir, onları ayırmışımdır. Zaman zaman işte 1944'teki Kırım Tatarlarının sürülüşü, Çeçenlerin sürülüşü, zaman zaman da Osmanlı-Rus savaşı sonrasında Kafkasya halklarının Türkiye ve çevre bölgelere göçü, sürgünü ve dolayısıyla sürgün yollarında yaşanan çok korkunç, çok dramatik hikayeleri çağrıştırıyor. Dolayısıyla bu sene Mayıs'ta bayram oldu, başka şeyler oldu. Hazırlıklarımızı ancak bugüne tamamlayabildik ve gecikmiş olarak bu anma programını yapıyoruz. Önce geçen sene ne yaptık? Biz Nafset Jane programı yaptık en son. Doğru mu hatırlıyorum?
1: Evet hocam, doğru.
0: Yine anmayla bağlantılı olarak. Bu sene Apazya'dayız. Her zaman Adige müziği çalmayalım dedik. Bu defa Apazya'dayız ve bu vesileyle hem Apaz müziğinin genel hatlarını size anlatacağız. Anlatmamıza vesile olacak olan toplulukta Apazya Devlet Topluluğu 1931'e kadar dayanan eski bir tarihi var. Çok özel bir topluluk gerçekten. Hem vokal hem dans topluluğu, tabii ki çalgı eşlikleri de var. Birçok devlet ansamblında olduğu gibi, yani dönemin Sovyetler Birliği'nde olduğu gibi. Küçük bir Apazya seyahati yapmış olacağız program boyunca. Ama ilk parçamız onlardan değildi. Çok sevgili bir dostumuzdan destek aldık. İstersen ilk parçayı anlatarak hem de dostumuza selam yollayarak başlayalım Burcu.
1: Teşekkür ederim. Tamamdır hocam. İlk şarkımız sürgün dolayısıyla seçtik aslında ilk şarkımızı. Adı Spşatgil. Vatanım, yurdum, ruhumun bağlı olduğu toprak adını taşıyor. Bu şarkıyı seçmemizde bize yardımcı olan kişi Apazya Devlet Üniversitesi Filoloji Bölümü öğretim üyesi Sayın Doçent Doktor Tijin Çürey. Ben bu süreçte kendisinden çok kıymetli bilgiler edindim. Bundan dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum.
0: Buradan Tijin Hanım'a selam gönderiyoruz.
1: Şarkıyı seslendiren kişiler Varada Ensemble'ı, vokal grubu solistleri Otar Ferzba, Marina Andrijanjal ve Tsiala Ubilyani. Telaffuz için kusuruma bakmayın. Aslında
0: İyi ki tekrarlamak zorunda değilim.
1: Şarkının evet. Anlamı vatana duyulan özlem ve sevgi. Evet. Apaz müziğinde ağıt, yani trajedi konulu müzikal, sözlü müzik türleri, farklı türler var. 1864 yılı içinde sürgün ve soykırım için söylenen ağıtlar ve şarkılar var. Fakat sayısı az. Genelde en bilineni Şişnani. Biz başka bir eserle başlamak istedik. Farklı bir kayıt olsun dedik.
0: Her yerde onu duyuyor insanlar zaten.
1: Bundan dolayı bu kaydı paylaştık. Şarkının sözleri... Abhaz Edebiyatı'nın kurucusu Dimitri Gulya tarafından yazılmış bir şiir var. Onunla çok bağlantılı. Küçücük bir şiirden bir parça okuyabilir miyim hocam? Hı-hı, şarkının tabii, anlamına tabii. Dair. Güzelim vatanım, ne oldu neyin var? Ne buldun ne kaybettin de böyle karardı talihin yüzün. Kafkas dağlarının ardına gidenlere mi yanarsın? Denizin ötesindekilere mi dertlenirsin? Aydınlığım, vatanım, böyle karardı talihim.
0: Sözün ötesinde bir şey, bunun ötesinde bir şey söylenemez.
1: Bence. Evet, öyle hocam.
0: Daha bugün, bu sabah okuduğum çok güzel bir kitapta Tuna Boyunca adını taşıyor. Claudio Magris yazarı. İtalyan kökenli bir yazar. Ama Orta Avrupa, Doğu Avrupa kültürlerini çok ilgi gösteren bir yazar. Tuna boyunca da işte bildiğiniz kaynağından başlayıp Karadeniz'e döküldüğü yere kadar Tuna çevresinde geziler yapmış. Ama geziden başka her şey kitap. Çok dolu bir kitap. O kitapta 1864'te Kafkasya'dan önce Samsun'a gelen, Samsun'dan da Anadolu'nun başka yerlerine ve Bulgaristan'a özellikle gönderilen sürgünlerden bahsediyor. Tabii içlerinde eminim Abazalar da vardır.
1: Evet, var.
0: 50 bin, 60 bin sürgünden bahsediyor. O zamanın yani alıntıladığı kitapta öyle yazmış. Hı hı. 60 bin sürgün, 50 bin de ölü. Yani gerek deniz gerek tekne ölü doluymuş tabii o zaman. Hani böyle tanıklıklar çok vardır eminim. Ben daha henüz bu sabah okuduğumu anlatıyorum size. Sonuçta dünyanın her tarafında halklar şu veya bu nedenle birbirlerini boğazlamışlar, birbirleriyle savaşmışlar ve her zaman içinde sıradan insan kaybetmiş.
1: Maalesef.
0: Yöneticiler ya kaçmışlar ya bir şekilde yöneticilere fazla bir şey olmuyor, sıradan halkı oluyor olan. Böyle. Şimdi Apazlar ya da Abazalar bizim Türkiye'deki deyimiyle kimdir, bir istersen kısaca ondan bahsedelim.
1: Tamamdır. Hocam öncelikle Apaz mı Abaza mı sorusunu yöneltmek istiyorum. Bu çok tartışılan bir konu. Bununla alakalı farklı kullanımlar var. Aslında ana vatanda Abhazya, o H ön planda Abhazya.
0: Abhazya.
1: Evet ve doğrusu yani bu noktada onlar Abhaz kelimesini kullanıyorlar. Fakat diasporada Abaza da kullanılıyor. Fakat kaynaklarda Abhaz geçiyor, Abhazya geçiyor. Kendilerine ise Apsuva diyorlar. Can taşıyanlar, ölümlüler gibi bir anlamı var. Hayri Ersoy'un kitabında da Abhaz geçiyor. Dolayısıyla literatürde Abhaz geçtiği için sanki Abhaz kullanımı daha doğru gibi düşünüyorum ben.
0: Belki Abaza'yı da Abazin kelimesinden, yani Gürcü literatüründen artık Türkiye'de Türkçenin kurallarına uydurmuşlar biraz sanki Abaza derken. Hani iki tane sessiz harf yan yana gelmiyor ya bizde.
1: Evet hocam dünyadaki literatürde de zaten Gürcü müziği ile Abhaz müziği çok yan yana tartışılan, üzerine araştırma yapılan alanlar. Dolayısıyla o Gürcü dilinin de etkisi olabilir.
0: Tabii bu müzikler yani yan yana yeşermiş müzikler. İki tarafında birbirinden alıp verdiği şeyler illaki olmuştur. Ama aynı zamanda gerek Gürcü müziği gerek Apaz müziği kendine özgü nitelikleriyle ayırt edilebiliyor. Onu söyleyebiliriz.
1: Evet.
0: Tarihte de yerli Kafkas halklarından diye geçiyor.
1: Evet, otokton halklardan biri. Aslında tarihi 6. yüzyıla kadar dayanıyor. Dilsel ve kültürel olarak Adigelerle ve Ubıhlarla akrabalar. Kuzeybatı Kafkas dili ailesinde yer alıyor dilleri. Genel olarak anaerkil izler taşıyan bir toplumsal yapıya sahip ve onlarda da bu sözlü kurallara dair apsuara dedikleri bir tabir var. Aynı Adigelerdeki Adiabze gibi sözlü kültür kurallarını kapsayan bir alan var.
0: Bir kılavuz, kültür kılavuzu.
1: Evet.
0: Davranış kılavuzu
1: töre.
0: Ya da.
1: Yani törelerin toplu hali diyebiliriz evet. Aslında. Tabii 19. yüzyılda Kafkas-Rus savaşları sırasında büyük bir nüfus trajedisi yaşıyorlar. Ve Osmanlı topraklarına, bugünkü Türkiye'ye, Ürdün'e, Suriye'ye sürgün ediliyor. Neredeyse yarısı kaynaklara göre.
0: Bulgaristan, Yugoslavya, Kosova. Kosova'dan Türkiye'ye göçmüş bir Çerkez arkadaşla tanışmıştım.
1: Evet, o taraflara da daha sonrasında göç ediyorlar.
0: Hatta sana söylemiştim, Bulgaristan'da dans ezgileri var.
1: Evet.
0: Çerkez kata, Abaz kata adını taşıyor. Yani Bulgaristan'da yoğun bir Kafkasya göçmeni popülasyonu varmış. Sonradan muhtemelen onların birçoğu Türkiye'ye göçtüler.
1: Muhtemelen belki bu 19. yüzyılın sonundaki savaşlarda, evet, Balkan Harbi'nde de göçmüş olabilirler.
0: 93 Harbi diye geçen savaşta olsun, Balkan Savaşları'nda olsun, Türkiye'ye dönüş yaptılar gibi geliyor bana.
1: Evet. Peki Abhazya neresi? Biraz ondan da bahsedeyim mi hocam kısaca?
0: Evet. Muz yetişiyormuş. Önce onu söyleyeyim değil mi? Muz ve portakal var.
1: Rusya Federasyonu ile sınırı dağlık olan bir sahil şeridinden oluşan bir coğrafya. Başkenti Sohum. Gürcistan'ın yani güneyinde Gürcistan bulunuyor. Kuzey Kafkasya'da, Rusya'nın güneydoğusunda diyebiliriz. Subtropikal bir iklimi var, çok haklısınız. Ve stratejik bir konumu var. Sovyetler Birliği döneminde Gürcistan'a bağlı özerk bir cumhuriyet. Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından 92 yılında, ya 92-93 yılındaki savaş sonrası bağımsızlığını ilan ediyor. Uluslararası alanda sınırlı bir tanınmışlığa sahip Abhazya Cumhuriyeti.
0: Evet. 89 öncesinde Gürcistan'a bağlı bir özerk cumhuriyeti olarak geçiyor galiba.
1: Evet.
0: Kısa bir süre, 1917 devriminden sonra kısa bir süre bağımsız cumhuriyet olmuş. Sonra Stalin Gürcistan'a bağlamış orayı.
1: Evet. Daha sonrasında 70'li yıllarda bir Abhaz aydınları bir protesto metni yazıyorlar.
0: Evet.
1: Sonrasında işler daha farklı bir yolda ilerliyor.
0: Pek işe yaramıyor galiba o şey, dilekçe. Değil
1: bir
0: mi?
1: Dönem şöyle işe yarıyor bildiğim kadarıyla hocam.
0: Bir takım haklar.
1: Evet, haklar işte, Abhaz dilinde eğitim alabilme hakkı tanınıyor. Dilde, yani kültürel anlamdaki çalışmalarda Abhaz dili, Abhaz kültürü biraz daha ön plana çıkarılıyor bildiğim kadarıyla.
0: Bir ara galiba Abhaz okulları kapatılıyor ya da okullarda Abhazca öğretilmiyor.
1: Evet, evet.
0: Bu da aslında yani Sovyetler Birliği'nin genel politikasına aykırı bir durum diye düşünüyorum.
1: Hatta Abhaz harfleri Kiril alfabesiyle yazılıyor, Abhaz dili.
0: Evet.
1: Bir dönem Gürcistan alfabesiyle de yazılmış, yani yazdırılması söylenmiş. Böyle bir çalışma da var. Fakat daha sonra dönülmüş bunların hepsinden. 93'ten itibaren bağımsız bir cumhuriyet, Abhazya Cumhuriyeti.
0: Nüfusu hatırlıyor musun aşağı yukarı? Onu bilmiyoruz değil mi?
1: Maalesef hocam, o konu hakkında net bir bilgim yok. Yanlış bir şey söylemek istemiyorum.
0: Evet, ne dinliyoruz?
1: İlk parçamız Abhaz dansı. Bazı yerlerde, bazı kaynaklarda Abazin dansı olarak da geçiyor. 2001 yılından bir kayıt. Abhazya Televizyonu arşivinden. Abhazya Devlet Korosu ve Dans Ensemble'ının 70. yılı onuruna verilen bir konser var.
0: 2001 yılı.
1: Evet, 2001 yılından bir dans kaydı, dans müziği kaydı. Bunu dinleyeceğiz şimdi.
0: Dinleyelim. Kayıtlar bazen çok parlak değil ama önemli kayıtlar bunlar. Paylaşmadan edemedik sizlerle.

0: Evet, bugün Tuna'nın beri yanında Apazya'dan müzik dinletiyorum sizlere. Sevgili öğrencim Burcu Baysal da yanımda. Bir dans ezgisiyle başladık. Apaz dansı, Apazin dansı gibi çeşitli isimleri var. Tabii Kafkas geleneğinde şarkı ve dans her zaman at başı gidiyor. Her zaman beraber. Biz bu kaydı 2001 yılında yapılan gösteriden.
1: Evet.
0: Gösterinin ses kaydı biçiminde size sunduk. Bugünkü konumuz da tabii Apazya Devlet Topluluğu'nun anlatacağız sizlere. Onun kayıtlarından biriydi bu da.
1: Evet.
0: İstersen biraz genel hatlarıyla Apaz müziğine değinelim. Temel olarak vokal karakterli bir müzik. Onu söyleyebiliriz herhalde en başta.
1: Evet hocam, enstrümanlar daha geri planda. Hatta ilk şarkımız Apaz müziğinin özelliklerini, tavrını göstermesi açısından güzel bir örnekti. Apaz geleneksel müziği Kafkasya'nın en eski ve arkaik müzik kültürlerinden biri. Din dışı, ritüelistik ve kahramanlık odaklı konuları da var. Bu ögeleri de barındırıyor.
0: Yani dünyanın her tarafına birçok, özellikle gelişmiş kültürlerde pagan etkiler minimum dereceye iniyor zaman içinde. Kültürün şekillenmesi değiştiği için. Ama Kafkas halklarında bu oldukça farklı. Yani eski gelenekler büyük ölçüde korunmuş. Sözlü kültür çok güçlü tabii. Ona bağlayabiliriz herhalde.
1: Evet, yani belki sürgün, soykırım çok acı bir durum. Ama aynı zamanda bazı bu sözlü kültürün daha canlı olmasını da tetikleyen bir nokta olduğunu da düşünüyorum ben.
0: Korunma ve savunma ihtiyacı yüzünden.
1: Evet, bu noktada sözlü kültür olabildiği kadar korunmuş. Genellikle Abhaz müziği temel karakterini kolektif icradan, yani birlikte olan bir icradan, polifoniden, çok seslilikten ve epik anlatımdan alıyor.
0: Türkiye müziklerin tam tersi olarak.
1: Evet, yani bireysel bir sanat yok. Çok fazla şeyi görmüyoruz. Böyle tek bir solist çıksın, bir şarkı söylesinden evet. Ziyade bir solist var ön planda olan, ama onu destekleyen arkada bir koro var ve o koro ile beraber uyumlu şekilde ilerliyorlar. Ve tarihsel olaylara, kahramanlıklara, avcılık ritüellerine, hastalar için şifa dilemeye,
0: saltım hikayeleri, evet,
1: yönelik şarkılar, yani sözlü müzik türleri var.
0: Ninniler var, aşk şarkıları var, dansa eşlik eden şarkılar var, mizahi şarkılar var.
1: Bunun yanında yaz şarkıları da var, cenazelerde. Hatta
0: evet,
1: çok özür
0: tam
1: diliyorum.
0: Tam onu söyleyecektin galiba.
1: Evet. Tijin Hanım, Tijin Hocam bir gelenekten bahsetti. Eskiden Apazya'da cenaze evlerinde ağlayan erkek korosundan bahsetti. Şu an artık çok fazla yok dedi. Onlar o yaz şarkılarını söylüyorlarmış. Bir de gelin çıkarken de gelinin ailesinden ayrı kalacağına dair böyle ayrılık şarkıları da var içinde. Bunun yanında Apaz müziğinde daha çok majör minör kalıplar yerine diatonik tonlar hakim, daha arkaik. Ve asıl önemlisi, en karakteristik özellik hocam, tam ve yarım seslerin dışına taşan mikrotonal, böyle çeyrek ses,
0: aynen,
1: benzeri
0: tampere değildir kesinlikle,
1: sesler kullanıyorlar ve vokal icralarında doğaçlamalarla bunlar daha da güçleniyor.
0: O yüzden bu müziği sonradan öğrenmek, herhangi bir folkloru sonradan öğrenmeye göre çok daha zor, çünkü o sesleri basmak gerçekten ciddi bir kulak farkı gerektiriyor.
1: Evet, yani dörtlü, beşli aralıklar ya da ikili aralıklar kullanıyorlar. Bazen unison, tek seste bitirişler de var, ama solist vokal doğaçlama yapabiliyor ve soliste göre koroda devam ediyor. Yani bütün eser boyunca, parça boyunca dörtlü aralık kullanacağız diyerek girmiyorlar. Soliste bağlılar. Solist yaptığı doğaçlama ikili aralığı gerektiriyorsa ona göre bir altyapı pedal ses düzenlemesi yapıyorlar.
0: Dolayısıyla hiçbir kayıt birbirinin aynısı değil. Hani batı düzenlemeleri çok fazla işlemiyor sanıyorum.
1: Evet, daha farklı bir çok seslilik var. Ritimler genelde 6-8, 12-8, 2-4-4-4'lük. Fakat bazı şarkılarda, bazı kayıtlarda, ki bizim bugün dinleteceğimiz kayıtlarda da var o, şarkının vokal kısmı serbest, Ardından ağır bir tempoda şarkı akarken birden bir el çırpmayla ve ritim sazıyla beraber farklı vurguda bir ritimle şarkı yürüyebiliyor.
0: Evet, koro terennümlerde bulunuyor.
1: Evet, böyle bu ritimleri kullanıyorlar. Dilerseniz ikinci parçamıza geçelim mi hocam?
0: Evet, hemen madem korodan bahsettik, vokal bir örnek galiba dinleyeceğimiz.
1: Evet, erkek vokal korosunun örneği Süvarilerin Şarkısı anlamında Apazya Devlet Şarkı ve Dans Ensemblı'nın bir kaydı. 1972 yılı kaydı. O dönem Apazya Devlet Korosu'nun sanat yönetmenliğini yapan kişi Vasili Tsarguş ve bu çok ünlü Apaz Müziği'nin dahi isimlerinden biri. Bu kayıtta da erkek korosunun o meşhur tok ve gür sesli yapısı sanki böyle o süvarilerin at nallarının ritmini andırıyor.
0: Sözcükler de o şekilde seçilmiş.
1: Evet, onunla uyumlu. Dilerseniz
0: dinleyelim.
1: Bu Apaz klasiğini dinleyelim.

0: Evet, Tuna'nın beri yanındasınız. Sevgili Burcu Baysal'la Apazya'dan müzik dinletiyoruz sizlere ve Apazya Devlet Topluluğu'nu 1931'e kadar tarihlendirdiğimiz Apazya Devlet Topluluğu'nun müziklerini seçtik size. Biraz çalgılara bakalım mı Burcu?
1: Olur hocam. Genelde çalgılara, apaz enstrümanlarına baktığımızda aslında diğer Kafkasya'daki enstrümanlar gibi telli enstrümanlar var, yaylı enstrümanlar var, üflemeliler var, vurmalılar var.
0: Karakterleri de çok benziyor. İsimleri biraz farklı.
1: Evet,
0: sanki.
1: Genelde doğal malzemelerden üretiliyor. Ağaç, keçi derisi, atkılı gibi. İsimler farklı. Tınılar da birbirine çok benzer aslında.
0: Evet.
1: Bir enstrümanımız var. Telli enstrümanlara örnek olarak verebileceğim. Açamgur ya da açengur. İki veya üç telli, tek tekneli, mızrapsız çalınan bir enstrüman, telli bir saz. Hatta ilk şarkımızda o enstrüman ön plandaydı. Sadece o enstrümanla, yani açamgurla kadın vokal sesi birleşmişti.
0: Evet.
1: Bir diğer enstrüman apartsa, iki telli yaylı bir enstrüman. At kılından yayı var.
0: Kemençegillerden.
1: Evet, kemençegillerden. Bir diğeri ayuma, bir apaz arpı, 12 telli. Kökeni antik dönemlere kadar dayanıyor bununla
0: ilgili. Bu çok
1: ilgili
0: güzel bir çalgı. Çok sesi çok tatlı.
1: Efsaneler var.
0: Evet.
1: Fakat mesela Kuzey Kafkasya'da farklı ülkelerde de var. Yani Osetya'da da var. Bu çalgı kullanılıyor. Buna benzer bir çalgı.
0: Evet.
1: At sarpına, çobanların çaldığı kamıştan, tahtadan geleneksel bir flüt. Bunun yanında adoğul var, Kafkas davulu. Koltuk altına alınarak,
0: evet,
1: çalınıyor. Ahapşıs.
0: Doli diye hani ağırlıklı olarak geçen,
1: evet,
0: şey.
1: Diasporada doli diyoruz.
0: Hı-hı.
1: Ahapşısa ritmi desteklemek için tahta mandallar, ritim çubukları. Biraz peçeçe benziyor bizim
0: evet,
1: diasporada kullandığımız. Bir de tabii ki bunlar 19. yüzyıla kadar, yani telli çalgılar, yaylı çalgılar, üflemeliler, vurmalılar var. 19. yüzyıldan sonra ise Kafkasya'ya akordiyon giriyor pişine.
0: Önce mızıka giriyor.
1: Mızıka
0: tabii.
1: ile beraber ve
0: diatonik.
1: Bu enstrümanın daha yoğun kullanıldığını artık görüyoruz. Ki az önceki kaydımızda da vardı.
0: Tabii.
1: Dilerseniz 3 ve 4. parçaya geçelim mi hocam?
0: Şunu notu da ekleyeyim. Genellikle yani günümüzdeki folklor gösterilerinde bu adını saydığımız çalgılar çok fazla kullanılmıyor. Ağırlıklı olarak davul ve garmonu duyuyoruz.
1: Evet, burada minik bir şey ekleyebilir
0: tabii
1: miyim? Şimdi Adige müziğini araştırıyorum. Apaz müziğini araştırmaya başladım. Gördüğüm bir farklılık var. Birincisi, Adige müziği ile alakalı kaynaklara ulaşırken bazen çok zorlanabiliyorum. Ama Apaz müziği ile ilgili İngilizce dilinde özellikle çok fazla kaynak var. Kendilerinin yayınladıkları müziğe dair, kültüre dair çok farklı siteler mevcut. Dinleyicilerimiz de bunlara ulaşabilirler. Bu çok güzel. Bunun yanında Apazya'da bu eski çalgılar, yani arkaik kadim çalgıların öğrenilmesi için çok farklı çalışmalar, çok farklı gruplar da var.
0: Yeni projeler, o da ayrı bir program konusu olarak önümüzdeki aylarda, yani 1990'dan sonra,
1: hı hı,
0: Apazya'da müzikal olarak neler oldu, eskiyi anımsama projeleri, yani birçok çeşitli proje var, onları da ayrıca konuşacağız.
1: Tamam.
0: Şarkıları ne dinleyeceğiz? Onları da kısaca anlatalım,
1: şimdi,
0: dinleyelim
1: sonra. Sırada iki parçamız var.
0: Evet.
1: Birinci parçamız bir yaz şarkısı. Apazya Devlet Şarkı ve Dans Ensemble'ının yine bir kaydı. Bu yaz şarkıları biraz az önce bahsetmiştik. Sürgün için olan şarkılar var. Bunun yanında düğün törenlerinde kızın evden çıkmasını anlatan, vedalaşmayı anlatan kayıtlar var. Annenin savaşta oğlunu kaybetmesi üzerine yazılan şarkılar var. Özellikle 92-93 yıllarındaki savaşla ilgili de şarkılar var. Nart mitolojileriyle ilgili şarkılar var. Mesela Sosrika'nın ölümü.
0: Sevilen karakterlerin ölümüyle ilgili herhalde.
1: Evet. Ve cenaze evinde işte erkeklerden oluşan koronun ağlaması ve şarkı söylemesi, onların söyledikleri şarkılar var.
0: Anadolu'daki ağıt yakıcılar gibi, profesyonel ağıt yakıcılar gibi herhalde.
1: Evet, bu bir cenaze yaz şarkısı, yani son söylediğim türde. Ve bu 1956 yılına dair bir kayıt, Sovyetler Birliği döneminden bir kayıt ve burada topluluğun şefi Rajdan Gumba ve bu dönem Bu topluluğun yani Apazya Devlet Korosu'nun altın yılı olarak geçiyor. Çok önemli bir yıl. Çok kıymetli bir dönem. Oradan bir cenaze yaz şarkısı dinleyeceğiz. Ardından ise birlik dayanışma şarkısı. Bu da iş yaparken özellikle...
0: İş şarkıları yani. İmece şarkıları diyebilirsin.
1: İmece şarkılar. Burada da sadece erkek vokal var. Özellikle sanki yani o işi daha enerjik hale getirmek için oluşturulmuş bir ritimle söylenen bir şarkı.
0: Benim en çok sevdiğim.
1: Birincisi ağıt formu, ikincisi birlik dayanışma şarkısı. Dinleyelim.

0: Evet, Apaçık Radyo'da Tuna'nın beri yanındasınız ve sevgili öğrencim Burcu Baysal'la Apazya'dan müzik dinletiyoruz size. Kahramanımız da, yani konu edindiğimiz topluluk da Apazya Devlet Topluluğu. Biraz tarihçe konuşalım mı?
1: Tabii,
0: Topluluk
1: olur.
0: 31 yılında galiba kuruluyor.
1: Evet, yani Sovyetler döneminde aslında ilk 1930'lu yıllarda 31'de etnografik korolar oluşturulmaya başlanıyor. Apazya'daki dağınık halde olan yerel koroları sistematik şekilde bir araya getirme çalışması başlıyor.
0: Müzikal olarak da 7 bölgeye ayırmışlar değil mi? Apazya
1: O
0: içindeki.
1: şey hocam, Apazya'nın devlet sistemi 7
0: Evet.
1: bölge.
0: Evet.
1: 1930 yılında Apaz müziğinin akademik derlemesini ilk kez Konstantin Kovaş yapıyor. Bu çok önemli bir kişi. Apazya'nın Devlet Müzik Okulu'nu o dönemde kuran kişi. Onun öncülüğünde önce etnografik Apaz halk şarkıları korosu kuruluyor. Ardından bu koro konserler vermeye başlıyor. Ve 1937 yılında ise kurumsallaşmaya başlıyor bu topluluk. Ve o zaman daha Konstantin Kovaş ve Ivan Korta gibi figürlerin öncülük ettiği koro geleneği daha kurumsal bir hale geliyor. Şarkı ve dans ansamblı olarak bir çatı altında toplanıyor. Vladimir değil, Vasili Sarguş döneminde ise daha da kurumsallaşıyor ve Apazya Devlet Şarkı Dans Ansamblı adını alıyor.
0: 90'dan sonra da çalışmalarına devam ediyor bildiğim kadarıyla.
1: Tabii halen günümüzde de devam ediyorlar. Hatta araştırmalarıma göre bir de akademik koro da var aynı zamanda. Koronun bir vokal grubu var, dans grubu var ve enstrüman müzisyenleri var, orkestrası var. Vokal grubu genelde 25-30 kişiden oluşuyor. Dansçı kadrosu 30-40 profesyonel dansçı, müzisyenler ise 10-15 kişiden oluşuyor. Yani toplamda 70-90 kişi arasında dinamik bir profesyonel ekip var. Ve bu ekip bir yandan dans müziği icra ediyor, bir yandan ise vokal müziği icra ediyor. Yani akapanik ve polifonik koro konserleri düzenliyorlar. Bunun yanında koreografik, yani dansla iç içe geçen vokal koreografik süitler de düzenliyorlar. Büyük sahne şovları düzenliyorlar. Önemli isimlerin çıktığı bir koro bu koro. Yani Apazya'da aslında çok farklı yapılanmalar var, çok farklı korolar var. Fakat Apazya Devlet Korosu bu noktada temel omurga diyebiliriz.
0: Herkes oradan geçmiş sanki birçok müzisyen.
1: Evet, Melodia Plak şirketi tarafından kaydedilmiş, Sovyet döneminde kaydedilmiş taş plak ve vinil albümleri mevcut. Dinleyicilerimiz ulaşabilirler farklı platformlardan.
0: Aynen. Bir de şeyi öğrendim. Türkiye'ye hiç gelmemiş. Aslında Kuzey Kafkasya'dan her sene öyle veya böyle büyük gruplar geliyor. Fakat Apazya Devlet Korosu hiç gelmemiş duyduğum kadarıyla. Belki bir vesile olmuş oluruz.
1: Belki de çünkü epik mitolojik şarkılardan, ayinsel şarkılardan, tarihi ağıtlardan, dinamik eğlence şarkılarına kadar çok geniş bir repertuarı
0: Ya,
1: var.
0: müthiş bir koro.
1: Gerçekten o çok sesliliği olabildiği kadar geleneksel yöntemle de icra eden ve aynı zamanda da profesyonel icra eden çok önemli bir koro gelmesini umalım Türkiye'ye.
0: Evet.
1: Umarım bir projeyle gelirler.
0: Peş peşe iki şarkımız var.
1: Evet, ilk şarkımız, sıradaki şarkımız Apazya Devlet Korosu'nun repertuarında yer alan önemli bir dans şarkısı aslında. Oyun dans şarkısı ve neşeli bir şarkı. Atlar Çopa adı dans şarkısı olarak geçiyor. Bir diğer şarkı, burada şunu belirtmek istiyorum. Aslında Apaz müzik folklöründe erkek vokaller ön planda, kadın vokaller
0: Evet.
1: pek yok. Yasta var ya da ninnilerde görüyoruz kadın vokalleri.
0: Biricik bir kadın topluluğu var. Onu da konuşuruz ileride.
1: Evet, burada kadın erkek karşılıklı. Bu da bir Apaz folklöründe yer alan bir şarkı türü, atışma şarkısı ve biraz
0: Mizahi mi?
1: flörtün de olduğu bir şarkı bu.
0: Evet.
1: O yüzden kadınlar var, erkekler var. Şarkının bir kısmından sonra atışmaya geçiyor. 1931 Pardon, özür diliyorum. 1956 yılından bir kayıt yine. Altın yılı dediğimiz topluluğun,
0: Evet.
1: Rajdan Gumba'nın sanat yönetmeni olduğu dönemden bir kayıt bu. Diğer parçamız ise Türkiye diasporasında da çok sevilen bir dans müziği ve çok çalınan, ilerleyen haftalarda, önümüzdeki günlerde farklı derneklerin geceleri var. Kafkas derneklerinin. Belki oralarda da duyabilirsiniz. Apaz Derneği'nin, Kafkas Derneği'nin geceleri olacak.
0: Dinleyelim o zaman.
1: Genç Kızların Dansı adlı bir dans ezgimiz o da.

0: Tabii müthiş bir performanstı bence. Zamanı da bayağı ilerletmiş İspurcu.
1: Evet öyle oldu.
0: Son bir parça çalabileceğiz. Bugün Apazya Devlet Topluluğu üzerinden Apazya müzik geleneğine küçük bir girizgah yapmaya çalıştık. Çok teşekkür ediyorum Burcu. Yanımda olduğun için, materyalleri hazırladığın için, bize destek veren Dicle Hanım'a da çok teşekkür ediyoruz. Buradan selamlar gönderiyoruz. Son olarak ne dinliyoruz? Biraz meşhur bir şarkı. Ben şey yaptım. Burada benim inisiyatifimle seçildi bu parça.
1: Şarkımızın adı Barabomi. Neşeli dans ve eğlence şarkısı. Aslında bara sen demek. Yani bir kadına hitaben. Apaz dilinde kadın ve erkek cinsiyeti ona göre şekilleniyor kelimeler. Sensin, o sensin anlamında. 1972 yılı kaydı. Ve şahane bir ekip var. Topluluğun efsanevi şefi ve bestecisi Rajdan Gumba o dönemde. Sözler Alexey Kvitsinya'ya ait. Ve aynı zamanda solistlerden biri de Yurat Satsua. O dönemin önemli müzisyenlerinden biri. Hem senfonik bir yandan da lirik bir koro düzenlemesiyle Barabomi sizlerle olacak. Ve
0: son kez veda ediyoruz.
1: Evet.
0: Önümüzdeki hafta şu anda bilmiyorum nereye konacağımızı ama bir yerlere konacağız. Haftaya görüşmek üzere diyorum. Ayrıca hem bu programı hem de bundan öncekileri tunaniberiani.blogspot.com'dan istediğiniz zaman dinleyebileceksiniz. Sosyal medyada da paylaşacağız bu linkleri. Çok teşekkür ediyorum Burcu.
1: Ben teşekkür ederim hocam. Maxim Gorki
0: ne demiş?
1: Evet. Gençlik yıllarında bir Apazya'ya ziyarette bulunmuş 19-20 yaşlarında ve sonra şöyle bir söz demiş. Demiş ki birçok halkın şarkısını dinledim. Ancak böylesine coşkulu insanı saran şarkılar hiç duymadım. Çok güzeller, harikalar. Apazya'da yer alan müzik, Apaz folkloru, Apaz müziği aslında bize antik dönemlerin müziğini getiriyor. Eğer antik kültürün o sesini, belleğini duymak istiyorsak bence Apsuvaların diyarının müziklerine kulak vermeliyiz. Çok teşekkür ediyorum beni konuk ettiğiniz için.
0: Ne demek?
1: Çok
0: benim için büyük zevkti. Arkasını da getireceğiz zaten. 90 evet. Sonrası Apazya'da müzikal açıdan olup bitenleri ayrıca konuşacağız. Hoşça kalın. Selamlar, sevgiler hepinize. Şimdi Barabomi'yi dinliyoruz.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Murat Kaptan'a teşekkür ederiz.
1: Açık Radyo. Şimdi ve burada Apaçık Radyo.
2: Noy. Türlerden bağımsız yeni sesler.
3: Noy.
2: Hazırlayan Selin vesaire.
4: Çarşamba geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.

0: Cinéphile.
1: Hazırlayan ve sunanlar Melis Behlil ve Yeşim Burul. Cuma günleri 15.30'da Apaçık Radyo'da.

0: Recorded in front of a live studio audience. Recorded in front of a live studio audience. Recorded in front of a live.
1: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ertuğrul Karsoğlu'na teşekkür ederiz.
3: Yeşilçam Arkeolojisi.
4: Türk sineması ve Yeşilçam'ın besin kaynakları, emekçileri ve kıyıda köşede kalmış hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Utku Uluer.
5: Merhabalar çok değerli Apaçık Radyo dinleyicileri. Çok değerli Apaçık Radyo takipçileri, yepyeni bir Yeşilçam Arküsü programında da sizlerle birlikteyiz. Efendim bendeniz Utkular. Bu haftadan itibaren iki bölüm boyunca benim için çok önemli olduğunu düşündüğüm bir söyleşinin sizler için derlediğim kayıtlarına yer vereceğim. Özellikle bildiğiniz gibi ülkemizde arşiv konusu, bu filmleri saklama konusu, filmleri günümüze ulaştırma konusu, bu filmlerle ilgili olan içerikler, İşte lobi kartları, afişler, set fotoğrafları, bütün bunlara ulaşmak çok zor. Biz de yıllardan beridir yaptığımız radyo programımızda özellikle bu konu üzerine kafa yoranlar, içerik üretenler, bir şekilde bu arşivleri saklayanlarla temasa geçmeye çalışıyoruz. Ve ülkemizde pek çok gelişmiş ülkede olduğu gibi sinematek üzerine de pek fazla çalışma yapılmamış. Bildiğiniz gibi özellikle Onat Kutlar'ın çabalarıyla ve pek çok değerli ismin çabalarıyla birlikte sinematek kurulmuş. Daha sonra bunun da çok fazla devamlı ve kalıcı olduğu söylenemezdi. Ta ki geçtiğimiz 10 yıl öncesine kadar. En sonunda Kadıköy'de tekrardan sinematek hayata geçirildi ve sinematek sinema evi açıldı. Ben de en sonunda sinematek sinema eviyle bir görüşme gerçekleştirme şansına eriştim. Efendim son dönemde bazı filmler restore ediliyor. Bunlar çok önemli bizler için. Özellikle de sinema tarihi üzerine araştırma yapanlar için ya da Türk sineması ile ilgilenenler için de bu restore edilen filmler çok önemli. Hem İstanbul Film Festivali sayesinde bazı filmleri artık izleyebiliyoruz. Ve bir de Sinematek Sinema Evi'nin yapmış olduğu çok önemli film restorasyon projeleri söz konusu. Ben de Sinematek Sinema Evi'ne gittim.

0: zaman Sinematek'in genel koordinatörü Elif Ergezen'le birlikte bu konu hakkında çok detaylı bir söyleşi yaptım. Çok sağ olsun çok değerli Elif Ergezen detaylı şekilde bana yaptıkları restorasyonlar hakkında bilgiler verdiler. Ben de bu görüşmeyi, bir saatlik görüşmeyi sizler için iki bölüm halinde yayınlayacağım. Hakkari Devir Mevsim filmi, Aysel Bataklıdam'ın kızı filmi ve en sonda yapmış oldukları Dracula İstanbul'da filmi üzerine çok detaylı bir söyleşi yaptığımızı düşünüyorum ben. Tekrardan Elif Ergezen'e çok teşekkür ederim. Bu haftanın itibaren önümüzdeki hafta ve bu hafta olmak üzere iki bölüm halinde yayınlayacağım. Bu söyleşiyi de sizlerle paylaşıyorum. Hepinize iyi ve keyifli dinlemeler.
1: Sinematek 2021 Kasım'ında faaliyetlerine geçen, yani bu binada faaliyete geçen bir kurum ama projelendirilmesi 2017-2018 yıllarına uzanıyor. Sevgili Jacques Chalom girişimiyle. Jacques Chalom'u 1965'te kurulan Sinematek Derneği, Türk Sinematek Derneği'nin ilk üyesi olarak biliyoruz. O yıllardan beri işte hem Fransız Sinematek'inde hem Türkiye'de film gösterimlerinde bulunmuş, emek vermiş bir insan. Türkiye'de de tekrar yıllar sonra Sinematek'i hayata geçirmek için tohum atan değerli bir insan. De Sinematek kurulduğundan bu yana dünya klasiklerinden işte önemli yönetmenlerin retrospektifleri, oyuncu retrospektifleri, tematik gösterimlere de başladık. Ana programlar, yan programlar şeklinde çok çeşitliliği de gözeterek insanlara film programları sunuyoruz. Bütün bir yıl boyunca 4 program şeklinde ilerliyor. 3 aylık programlar oluyor bunlar ve mümkün olduğunca da çok insana sinemanın farklı dillerini, farklı yaklaşımlarını ve çeşitliliğini ulaştırmaya çalışıyoruz. Sinema sanatının ne kadar geniş kapsamlı olduğunun daha çok insan tarafından fark edilmesini, daha çok sinema konuşmayı, filmlerden daha çok konuşmaya, imkan tanımaya önem veriyoruz. Bir tarafı da ama sinematekler film hafızasını korumak, film arşivine gelecek nesillere ulaştırmak, sinemayı korumak ve yaşatmak misyonuyla en özet haliyle kurulan yapılardır. Dünyada pek çok yerde film arşivleri var, sinematekler var. Türkiye'de de biz bunun bir temsilcisiyiz. Dünya Film Arşivleri Federasyonu'nun Uluslararası Film Arşivleri Federasyonu'nda üyesiyiz. Ve hep böyle dirsek temasında bütün arşivlerle, işbirlikleriyle, sinemateklerle birbirimizden haberdar olarak aslında dünya sinema arşivinin koruma misyonunun bir parçası olarak da görevimizi yapmaya çalışıyoruz. Çünkü bu filmler sadece yerelde değerli olan filmler değil. Bunlar aslında kolektif olarak tüm dünyanın hazineleri. Dolayısıyla biz burada bir film restore ederken de bu misyonla hareket ediyoruz. Daha evrensel olarak bakmak ve daha geleceğe yönelik faaliyetlerimizi sürdürmeye çalışıyoruz. Bu çerçevede ilerliyoruz. Hem geçmişin hafızasını, filmlerini bugün seyirciye ulaştırmak hem de geçmişte yapılmış filmlerimizi, kendi kültürümüzde burada üretilmiş filmleri de yine korumak ve ileriye gelecek nesillere ulaştırabilmek gibi bir köprü aynı zamanda. Yani bugün de faaliyet kuruyoruz ama geleceğe hep bir adım, bir ayağımız da hep geleceğe yönelik.
0: Şimdi efendim ben Bolonya'da yaşama şansına eriştim.
1: Ah, harika.
0: 8 yıl hatta oradaydım. Soundtrackler üzerine DJ set yapmaya başlamıştım. Soundtrackler üzerine DJ set yaparken orada Sinematek işte üyelerinden birisi işte benim Ennio Morricone çok fazla çaldığımı duyunca işte neden gelmiyorsun diye beni davet etmişti. Ve Sinematek'e gittiğimde orada Cinema Ritrovato ile tanıştım. Ve aslında Cinema Ritrovato benim için çok ilginç oldu. Çünkü işte çok büyük bir meydanda işte iyi kötü çirkini izleme şansına eriştim onlar sayesinde ve restore edilmiş halde. Sonra baktım aslında spagetti westernler de bizim Yeşilçam filmleriyle olan sorunu yaşıyor. Çünkü çoğu film çok kötü durumda. Evet. Ve onlar yeni temizlenmeye başlamış. Sonra tabii orada bulunduğum dönemde tam Hudutların Kanunu'nun restore edilme serüveni başlamıştı. Ve Tuncel Kurtis gelmişti hatta büyük meydanda sunmak için. Fatih Akın vardı. Hudutların Kanunu'na hala tam ulaşamıyorum ben. Çünkü temizlenmiş halini sanırım çok fazla vermiyorlar dışarıya gösterim için. Bazı filmlerin restore edildiğini duydum. Ama daha öncesinde de sanırım başka restore edilmiş filmler var.
1: Evet. Şimdi restorasyonun ne olduğunu belki biraz kısaca anlatmak lazım. Çünkü hani restorasyon deyince genelde ilk akla gelen binaların restore edilmesidir. Film restorasyonu çok farklı aşamalardan oluşuyor. Şimdi filmler 35 milimetre bantlara çekiliyor biliyorsunuz ve onlar zaman içerisinde hem yılların verdiği bir tahribat hem saklanma koşulları ile ilgili tahribatlarla çok uzun yıllar kaldığında o kutular içinde, bobinler içerisinde maalesef çok hasara uğrayabiliyor. Hatta filmleri kaybetme durumunda kalabiliyoruz. Restorasyon işte bu durumda devreye giriyor ve filmlerin öncelikle bu fiziksel halinin korunması, onların sağlıklı koşullarda saklanması, herhangi bir hasar varsa onların temizlenmesi gibi işlemlerden geçiriliyor. Yani bir fiziksel restorasyondan öncelikle geçiyor işte. Çeşitli solüsyonlarda tutuluyor. Tahribatın tespiti sonrasında da neler yapılacağı, işte nasıl önlemler alınacak, neler, nasıl, ne kadarını kurtarabileceğiz gibi çalışmalar yapılıyor. Fiziksel restorasyon. Sonra bunlar artık taranıyor. Yani sadece fiziksel restorasyonla kalmayabilir. Çünkü fiziksel restorasyon sonrası tekrar 35 milimetreye aktarılarak yine 35 milimetre şeklinde de korunabilir. Ya da bunlar dijital ortama 4K, şimdi artık en son teknolojide 4K ile taranarak dijital ortama aktarılabilir ve bu aktarma işleminden sonra da filmin üzerinde bu sefer dijital teknolojilerin bize verdiği imkanla dijital bir restorasyon da yapılabilir. Biz dijital restorasyon aşamasında yapıyoruz filmlerin. Yani bunu da 2023 yılında başlattık. Çünkü hani bir sinemateğin en temel misyonu, daha önce de söylediğim gibi, sinema kültürünün yaşatılması ve filmlerin korunması. Dolayısıyla ilk restorasyon projemize karar verme aşamasında da çok zorlanmadık. Çünkü biz sinematek olarak 1965 yılında kurulan Türk Sinematek Derneği'ni kendimize referans olarak gösteriyoruz. Ve Onat Kutlar tarafından kurulmuş, kurucularından biri de Onat Kutlar'dır. Hakkari'de Bir Mevsim filmi de Erden Kral'ın yönettiği Hakkari'de Bir Mevsim filmi de Onat Kutlar'ın senaryolaştırdığı bir film. Ferit Etkün'ün O adlı kitabından filme aktarılıyor. O filmle başlamak bize anlamlı ve sembolik geldiği için ilk seçtiğimiz film Hakkari'de Bir Mevsim oldu. Ve film işte pek çok dünyada ve Türkiye'de de pek çok gösterimi yapıldı. Ondan sonra da biraz daha eskiye dönelim dedik. En eskiye. 1935 yılında hep böyle film öğrencileri bilir, sinema öğrencileri mutlaka izletirler onlara. Çok kötü kopyasıyla tabii ki, bulunabilen en kötü haliyle. 1935 yapımı Muhsin Ertuğrul'un Aysel Bataklıdam'ın Kızı filmi. O filmi yapalım istedik. O da şöyle gelişti. Şimdi arşivlerle ilişkilerimiz var ve biz burada sessiz film gösterimleri de yapıyoruz. Yani hakikaten çok eski sinema tarihinin biraz da keşif imkanı da tanıyacak sinema severleri bir seçkimiz de oluyor. Sessiz Perşembe adıyla Perşembe günleri canlı müzik eşliğinde sessiz film gösteriyoruz. O programda da İsveç'ten Viktor Sjöström'ün iki filmini programa almıştık. Ve o yazışmalar sırasında İsveç Film Enstitüsü ile yeni Aysel Bataklıdam'ın Kızı Selma Lagerlöf'ün bir hikayesinden uyarlanmadır. Biz de Aysel Bataklıdam'ın Kızı'yla hem bir seyircimizin ilişkilenmesi açısından ilginç olur diye Viktor Sjöström'ün Bataklıdam'ın Kızı hikayesinden uyarladığı filmini de sorduk. Onlar da filmin henüz restore edilmediğini söylemişlerdi. Bunun üzerine biz de dedik ki Aysel Bataklıdam'ın Kızı da restore edilmedi. Böylece onlar Viktor Sjöström'ün filmini uyarlamasını restore etmeyi önlerine aldılar. Biz de Aysel Bataklıdam'ın Kızı'nı restore etmeyi önümüze aldık. Böylece çok tatlı bir etkileşim de oldu aslında iki kurum arasında. Aysel Bataklıdam'ın Kızı çok ilginç bir filmdi. İzleyince, tekrar yıllar sonra izleyince çok daha özellikleri öne çıkıyor gerçekten. Başka türlü bakıyor insan filme. Dünyada 1935 yılında yapılmış bir uyarlama. Dünyada kendi ülkesinden sonra bu hikayeyi uyarlayan ilk ülke Türkiye olmuş Muhsin Ertuğrul sayesinde. Muhsin Ertuğrul o kadar dönemini, çağını takip etmiş, o kadar çağdaş bir yönetmen ki sinemaya ve genel olarak bütün sanatlara çok önem veriyor. Tiyatro da tabii tiyatrocu olarak biliyoruz ama sinema çalışmaları çok inanılmaz. Yani çok öncülük etmiş gerçekten Türkiye'de sinemanın yapılanmasına, kurumsallaşmasına. Dolayısıyla ilginç bir filmdi ve bence o döneme dönmek, yani Muhsin Ertuğrul'u tekrar konuşma imkanı sunması açısından da bize çok önemli görünüyordu. Ve o filmi restore ettirdik. Sonra da dünyada neredeyse her yerde gösterildi. İlk İsveç Enstitüsü'nde gösterildi. Sonra Hollanda'da Ay Film Müziği'nde gösterildi. Sonra da sizin biraz önce bahsettiğiniz İl Sinema Retrovato Film Festivali'nde gösterildi ki o festivali bilmeyenlere belki biraz anlatmak lazım. Dünyanın en prestijli restore edilmiş filmlerin buluştuğu, restorasyon yapan kurumların yan yana geldiği inanılmaz bir network alanı, aynı zamanda bu anlamda dayanışma alanı demek daha doğru belki kelime olarak. Ve dünyanın her yerinde o yıl yapılmış restorasyon filmlerinden seçki izleme şansımız oluyor orada. Ve Aysel'in de orada olması tabii çok önemli bir şeydi. Çünkü bir sürü kurumdan insan ve sinema sever filmle tanıştı. 1930'lu yıllarda Türkiye'de neler yapılıyor, Türkiye sinemasına dair fikirleri oldu. Ve çok yerden de bize filmi göstermek için talepler geldi bunun üzerine. Çünkü çok şaşırdılar ve etkilendiler filmden. Yani bunu görmek de çok güzeldi. Hep böyle kendimize karşı çok acımasız olduğumuzu düşünüyorum ben. Kendi sinemamıza karşı eleştirirken de. O yüzden hani Aysel'e tekrar bu gözle bakılması, bir de dışarıdan gözlerinde Aysel'i izlemiş olması çok önemliydi. Mesela Viyana'dan yazdılar. İşte Viyana premierini burada yapmak istiyoruz diye. Yani 1935 yılında yapılmış bir filmin yıllar sonra ilk defa dünyanın bir yerinde gösteriliyor olması çok güzeldi. Aynı duyguyu Hakkari'de Bir Mevsim'de de şöyle yaşadık. Film 1982 yılında yapılıyor ama 5 yıl ülkede sansür nedeniyle gösterilemiyor biliyorsunuz. Ve film ilk defa Berlin Film Festivali'nde gösteriliyor. Sonra bir daha Türkiye'de ilk gösterimi 5 yıl sonra yapılabiliyor. Biz de geçen yıl Berlin'de restore halini ilk gösterimini gerçekleştirdik. Yine yıllar sonra aslında filmin ilk açıldığı ve daha sonra Erdoğan Kral da uzun yıllar Berlin'de yaşayacak. Yine ülkenin politik atmosferinden dolayı. Dolayısıyla yönetmenin de aslında yarı vatanı sayılabilecek bir yerde filmi göstermiş olmak da çok güzel oldu. Oradaki seyirci de çok güzel tepki gösterdi. Berlin Sinemateği'nde gösterildi film, onların organizasyonunda. Böyle yani bu filmleri restore ettirmek ve seyirciyle yıllar sonra buluşturmak bizim en önem verdiğimiz projemiz. Çok önemli buluyoruz bunu gerçekten.
0: Programın ismi Yeşilçam Arkeolojisi. Arkeoloji dediğimiz zaman aslında Beyoğlu'nda, Aslıhan'da toz toprak içerisinde lobi kartlarını temizleyip çıkartıyor olmamdı. Yani filmler belki çok önemli değildi ama yani depolardan gelmişti ve tozlar topraklaşmıştı. O derece beklenmişler. Ben de temizlerken dedim ki hani ben turist rehberiyim. Burada bir temizlik yapıyoruz. Hani bir arkeolojik kazı gibi oluyor. Ama aslında sizin bahsettiğiniz filmlerin restore edilme aşaması tam bir arkeolojik kazı şeklinde. Evet. Ve ben bazı filmlerin makaralarının nasıl bulunduğunu biliyorum. Yani yağlar içerisinde çıkartıp günlerce sadece yağ temizlemek zorunda kalanlar var. Yani sinemamız biraz arşiv konusunda zorluklar çekiyor, hala yaşıyor. En azından bir yerden başladık. Yani 1935 yılından bir filmi tekrardan gün yüzüne çıkartmak aslında keşke bir yıl boyunca 2-3 tane film çıkabilse ama keşke. Çok masraflı sanırım.
1: Keşke. Yani orada bir parantez açayım. Berlin'de film gösterimine gittiğimizde Alman Sinemateği ile tabii işte onların davetiyle gittik. Onların Film Restored diye bir festivalleri var onun kapsamında. Orada yılda 10'dan fazla film restore edildiğini öğrendim. Tayland Film Film Enstitüsü'nden biriyle tanıştık. Tabii çünkü herkes restore ettiği filmleriyle geliyor ve orada filmleri sunuyoruz ve işte bu aynı zamanda bir tanışma, birbirimizden haberdar olma fırsatı. Onlar senede 35 film restore ediyorlarmış. Biz senede bir taneyi ancak yapabiliyoruz. O da sponsorumuzun desteğiyle. Türkiye'de bu işler çok, dünyada çok masraflı, çok emek istiyor her şeyden önce ve maliyetli maalesef. Ve maalesef Türkiye'de bunlar çok zor ve kısıtlı imkanlarla yapılabiliyor, hayata geçebiliyor. Bu parantezi kapatayım. Çünkü hani hakikaten en de sonunda yapıyoruz işte. Bir tane filmi de sene içerisinde tekrar seyircisine kavuşturabiliyorsak bu bence çok değerli ve önemli bir şey. Ve Türkiye'de artıyor restorasyona ilgi. Yani İstanbul Film Festivali ile başlamıştı ama şimdi biz de yapıyoruz. Mubi'de yapıyor. Yani restorasyona ilginin arttığını ve bunun artarak devam edeceğini düşünüyorum.
0: Ama doğru restorasyon
1: doğru da önemli. Restorasyon da önemli.
0: Çünkü bazı restore ettiklerini... Restore edildiği söylenen bazı filmler var. Bence restore edilmemiş durumdalar ama.
1: Ve işte bugün daha sabahleyin konuştuk. Biz restorasyonları Atlas Marcos Production evet. Stüdyolarında
0: Ahmet
1: Bey'le
0: yapıyoruz. De, Ahmet Bey'le. Kadın Hamlet'i konuşmuştuk.
1: Evet.
0: Geçen
1: sene. Ahmet Hızarcı bize sağ olsun her anlamda destek, çok büyük destek. Hep zaten beraber yani her aşamasını kendisiyle paylaşarak ilerliyorum. Çünkü hakikaten bu konuya emek veren, bunu başlatan ve sürdürürken de büyük bir titizlikle sürdüren bir ekibin başı. Orada bir de Caner Bey var. Evet. Sağ olsun dijital restorasyonda inanılmaz bir emek gösteriyor. Dünyanın belki de tanının en titiz insanı olabilir. Gerçekten çok büyük emekle doğru işler ortaya koyuyoruz. Çünkü bunun geri dönüşlerini alıyoruz. İşte film arşivlerinden bize yani restorasyonla ilgili gerçekten çok olumlu ve heyecanlı, coşkulu geri dönüşler oluyor. Çok başarılı bulunuyor. Çok büyük bir titiz çalışma demek. İşte siz örnek verirken Tuncel Bey geldi oraya diyorsunuz. Bazı restorasyonları yaparken eğer hayattaysa o ekipten insanlar, onların danışarak, onlarla görüşerek filmin tamamen o çekildiği dönemin koşullarına, detaylarına hakim olarak evet. restore edilmesi çok önemli. Yönetmen orada ne istemiş, ona bakarak restore edilmesi çok önemli. Bir fotoğraf varsa setten onun o bile önemli bir referans kaynağı olabiliyor. Her dönem çekilen filmin özelliği de farklı. Yani o 35 milimetreler 50'li yıllarda işte ölçüleri farklı, hı hı. sonraki yıllarda biraz daha farklı. Dolayısıyla bütün bunları bilerek restorasyonun yapılması çok önemli. Çünkü biz zaten hakikaten yaklaşım olarak da o yıl film nasıl izlendiyse, yönetmen o filmi nasıl çektiyse şimdi tekrar sinema severlere o deneyimi yaşatabilmemiz de önemli. Yani yönetmenin tanımadığı bir filme dönüşmemesi lazım restorasyon sonunda filmin. Buna çok dikkat ediyoruz. Kimi yaklaşımlar böyle cam gibi hani tırnak içinde evet. Her şeyi temizleyerek güya ve müthiş bir kontrast basarak renkleri bambaşka tonlara çekerek kendilerince iyileştirme yapılabiliyor. Bu mesela bize doğru gelen bir yaklaşım değil. Biz hakikaten yönetmen orada ne istemiş, filmi nasıl çekmiş, hangi koşullarda çekmiş, filmin özelliği nedir, dönemin özelliği nedir, filmin tonları ne, hangi tonlarda ve hangi renkler, renk değerlerinde film çekilmiş, buna referanslar var mı, tanıklar var mı, filmi izlemiş birini bulabiliyorsanız onun fikirleri. Yani mümkün olduğunca bunlara dikkat ederek restorasyonun yapılması çok önemli.
0: Şu anda 3 tane film var. Ama filmlere aslında yani restore edilmiş halde ulaşmak çok zor. Ve sizin yaptığınız gösterimler çok önemli. Ve o filmle ulaşılacak. En son filme yani Dracula İstanbul'a ayrı bir parantez açacağım ama mesela daha önceden temizlediğiniz 2 filmi her yıl düzenli olarak gösterim yapmayı düşünüyor musunuz?
1: Tabii gösteriyoruz. Şimdi bizim zaten restorasyondaki fark şeyimizle bakışımız şöyle. Şimdi mesela biz filmi arşivimize alıyoruz. Hı-hı. Dolayısıyla bizim için o film artık hani mümkün olduğunca çok yerde göstereceğimiz Hı-hı. seyirciye ulaştırma amacıyla zaten yaptığımız bir çalışma. Dolayısıyla her programda mutlaka restorasyon filmlerimizi gösteriyoruz. Bir kere de değil birkaç kere gösteriyoruz ki insanlar ulaşabilsin. Mesela Hakkari'de hala gösteriyoruz Hakkari'de Hı-hı. bir mevsim ve Hakkari'de bir mevsim hala salon dolu olarak seyirciye ulaşıyor. Yani hala ilgi gösteriyor insanlar. Hala hiç izlememiş olanlar var ve tekrar izlemek isteyenler de var. Bir de böyle bir şey de var. Yani biz bunu şimdi restorasyondan çıkarak genel olarak sinemaya bakışımızla ilgili not düşmek istediğim bir şey var. Yani biz filmleri bir tüketim malzemesi olarak görmüyoruz. Dolayısıyla filmler bir kere izlenip geçilecek filmler değil. Dolayısıyla programımızdaki her filmi en az 3 kere gösteriyoruz. 3 gösterim ve bir seyirci of gösterime gelemezse başka bir gösterimde yakalayabilir. Böyle bir avantajı var. Bir de tekrar izlemek isteyebilir.
0: Evet.
1: Dolayısıyla bu tekrar izlemelerin de önemini vurgulamak da istiyoruz aslında. Çünkü bir filme tekrar tekrar bakmak başka boyutlarıyla görmeyi de sağlıyor. Dracula'yı mesela birkaç seferdir izleyen var. Dün bana tekrar önümüzdeki haftaki gösterime gelmek istediğini söyleyenler oldu. Başka bir şey görüyorsunuz o zaman baktığınızda filme.
0: Şundan dolayı sordum. Şöyle bir deneyimim oldu çünkü. Susuz Yaz Cinema Ritrovata'da temizlendiği zaman daha sonra Criterion Collection'da olduğu için Blu-ray olarak basılmış durumda. Fakat orada bir işte Türk filmleriyle ilgili minik bir festival yapıyorduk. Fakat Hudutların Kanunu'nu gösteremedik. Hmm. Çünkü bazı özel izinlerden dolayı. Ve filme ben şu soruyu sordum onlara. Hani bir üniversite öğrencisi gelip mesela teziyle ilgili çalışma yapmak istiyorsa yapabilir mi? Nasıl yapabilir diye sorusu sordum ve çok ilginç bir şekilde bana çok net cevap veremediler. Onun için aslında bu film yaptığınız gösterimler çok önemli. Çünkü sinema öğrencilerinin kesinlikle incelemesi, izlemesi gereken filmler. Evet. Sadece sinema öğrencileri değil.
1: Şöyle bir şey de söyleyeyim. İzlemek isteyenler için. Aysel Bataklıdam'ın kızı Murat filme ait bir filmdir. Hı-hı. Ve Murat film YouTube kanalında bir ay önce filmi paylaştı. Aynı zamanda Mubi'de de gösteriliyor film. Hakkari'de bir mevsimde Mubi platformunda izlenebiliyor. Dolayısıyla hakikaten o kısım da önemli. Çok önemli bir husus o. Yani biz filmleri niye restore ediyoruz? Seyirciye ulaşsın diye. Dolayısıyla filmi izlemek isteyen insanların izleyebilmelerine imkan açmak lazım. Özellikle araştırma, bu alanda eğitim alan insanların daha çok erişilebilir. Onlar için daha çok erişilebilir kılmak lazım filmleri. Daha çok insanın izleyebilmesi, daha çok konuşmayı film üzerine sohbeti sağlıyor ve yönetmen üzerine ve dönem üzerine pek çok şeyi fark etmemizi de sağlıyor. Mesela biz geçen hafta pazar cumartesi günü burada bir Muhsin Ertuğrul konferansı programı yaptık. 2 oturum, 6 sunumdan
0: çok
1: oluştu.
0: İçerik, evet.
1: Ve buna da yani zaten bu organizasyonu sağlarken hep konuştuğumuz ve fikir alışverişi yaptığımız akademisyen arkadaşlarımıza söylediği bir şeydi. Aysel Bataklıdam'ın kızı restorasyonuyla beraber aslında Muhsin Ertuğrul dönemine, onun sinemasına biraz daha merak ve hani bunu daha çok konuşalım. Kendi aramızda da söylediğimiz bir şeydi ve buna vesile oldu.
0: Çok iyi olduğunu düşünüyorum.
1: 6 saat sürdü.
0: Evet, evet, iyiymiş.
1: Ve gerçekten tek bir insan bile çıkmadı. Baştan sona merakla dinledik. Çünkü yani ne kadar kalsanız o kadar çok şey çıkıyor Muhsin Ertuğrul'dan. Yani gittiği her ülkede film yapmış, filmler bırakmış bir insan ve biz o filmleri daha yeni izliyoruz. İşte konferanstan sonra panellerden ve sunumlardan sonra Tamila'yı da gösterdik Sovyetler'de yaptığı filmi. Bunları daha fazla konuşmamız ve daha çok erişebilmemiz lazım. O arkeolojik çalışma dediniz ya gerçekten öyle bir şey. Yani biz mesela restorasyon filmine karar verme aşamasında çok zorlanıyoruz. Filmleri nerede olduğu, filmlerin hak sahipleriyle ilgili karışıklıklar var. Yani hep bir mücadele. Biz bir liste yapıyoruz ama o filmler var mı? Filmler varsa nerede? Filmlerin durumu ne? Yani bunlara ilişkin bilgileri toplamak bile hep bir arkeolojik çalışma gerçekten. Yani şey yaparken hani arkeolojik eserleri bulurken onlarla ilgili ne kadar titiz çalışılıyorsa bir de öncesinde de hani nereyi kazacağım, nerede kazarsan ne bulacaksın o da hakikaten çok ciddi bir sorun.
0: Bir de bulunduğu zaman ve izlendiği zaman aslında üzerine yazılmış bazı şeylerin bakış açısı değiştiği için o da elden geçiyor. Mesela benim yaşadığım en ilginç örnek Uçan Daireler İstanbul'da filmdir.
2: Yeşilçam Arkeolojisi. Türk sineması ve Yeşilçam'ın besin kaynakları, emekçileri ve kıyıda köşede kalmış hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Utku Uluer.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ertuğrul Karslıoğlu'na teşekkür ederiz.

0: Beyinlandat ülküsü. Daha kaç köyden sürülsün insan, adam oluncaya dek. Daha kaç köyden sürülsün insan, adam oluncaya dek. Daha kaç derya dolaşsın martı, bulsam diye bütüne. Daha kaç toptan atılsın gülle, harp toptan kalkıncaya dek. Cevabı dostum, rüzgar da bunun. Cevabı esen rüzgardır. The answer of fate is blown in the wind. The answer of fate is blown.
1: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
2: Can Yücel.
3: Gündelik hayatın sosyolojisi. Toplumsalın odağında kıyısında söyleşiler. Hazırlayan ve sunan Ayşe Berna Uçarol. Perşembe 16.30'da Apaçık Radyo'da.

0: Gezgin'in şarkısı. Rönesans'tan barok döneme yaratıcı dehanın keşfi.
1: Hazırlayan ve sunan İknur Akmanerk.
2: Pazar 17'de Apaçık Radyo'da.

0: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Nurdan Kumru'ya teşekkür ederiz.
2: Alla Turca. Türkiye'den klasik müzik yorumcuları ve bestekerleri.

0: Hazırlayan ve sunanlar Ali Pınar, Ersin Antep ve Ozan Binici.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Apaçık Radyo'da Alla Turka programına hoş geldiniz. Bendeniz programı hazırlayıp sunanlardan Ali Pınar. Program ortakları Ersin Antep ve Ozan Binici bugün aramızda değil, tek başıma sunuyorum programı. Öncelikle iletişim bilgilerimizi paylaşalım. 0212 343 40 40 telefon numaramız. E-mail adresimiz allaturka@acikradyo.com.tr. Facebook grubumuz Allaturka, X ve Instagram hesaplarımız Allaturka 2001. Sevgili dinleyenler, bizler Allaturka programını hazırlayıp sonlar olarak bildiğiniz üzere Türkiye'de klasik müziğin ve çağdaş müziğimizin gündemiyle ilgili programlar yapıyoruz. Ama periyodik olarak çağdaş müziğimizin klasiklerini dinletmeyi de ihmal etmiyoruz. İşte o günlerden birindeyiz. Uzun süredir dinlemediğimiz Adnan Saygun'un Yunus Emre Oratoryosu'na kulak vereceğiz. Eseri program süresine sığdırmak açısından yer yer kesintiler yapmak zorunda kaldık. Güzel bir dinleti olmasını diliyoruz. Ankara Devlet Opera ve Balisi Orkestrası ve Korosunu Hikmet Şimşek yönetiyor. Hazırlık sürecinde koro şefi Alexey Vinogradsky, solistler soprano Müfide Özgüç, alto Cemaliye Kıyıcı, tenor Pekin Kırgız ve bas Bülent Ateşoğlu.

Hazırlayan ve sunanlar Ali Pınar, Ersin Antep ve Ozan Binici. Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Nurdan Kumru'ya teşekkür ederiz.

Apaçık Radyo. Notalarla Sohbet.

0: Açıklamalı ve karşılaştırmalı bir klasik müzik programı.
1: Hazırlayan ve sunan Zerhan Gökpınar.
2: Perşembe günleri 14.30'da Apaçık Radyo'da.

0: When you hear the rhythm, start to move.
1: Headroom. Ritmin nefes aldığı yer.
2: Hazırlayan Selahattin Çolak.
3: Cuma günleri 12'de Apaçık Radyo'da.

0: Haftalık Agos gazetesinin penceresinden Türkiye ve Dünya gündemi. Agos'un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar.
1: Cumartesi sabahları 9'da, Apaçık Radyo'da.
0: Radyo Agos.

0: Bilim insanları Güney Kutbu'nda, Antarktika'nın batı kesiminde, buzulların küresel ısınma yüzünden hızla eriyip çözülmesinin sesini kaydetmeyi başardı.
1: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
2: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Ali Alpar ve Ahmet Okan'a teşekkür ederiz.
3: ...17 Ağustos ve 6 Şubat'tan bugüne. Yapılanlar, yapılmayanlar, yapılamayanlar. Kamu kesimi, sivil kesim, bilim insanları depremi tartışıyor. Hayatta kalmak için altın saatler. Hazırlayan ve sunanlar... ...Mehmet Nuray Aydınoğlu, Aziz Şasa, Elvan Cantekin, Gürhan Ertürk... Muzaffer Tunça, Nazan Cömert ve Tuğçe Tezer.
4: Apaçık Radyo'dayız. Altın Saatler programındayız. Bugünkü programı Tuğçe Tezer, Muzaffer Tunça ve ben Gürhan Ertür birlikte sunuyoruz. Teknik masada ise Andrei Gritku sesimizi size ulaştırıyor. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz apacikradyo@apacikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Apaçık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçileri değerli hocamız Ali Alpar'a ve değerli dostumuz Ahmet Okan'a çok teşekkür ediyoruz. Bugün iki konuğumuz var efendim Hatay'dan. Mimar Mehtap Aslan Yüreği ve Doktor Sevdar Yılmaz. Mehtap Hanım, Sevdar Bey, hoş geldiniz programımıza.
5: Hoş Merhaba. Bulduk.
6: Merhabalar.
5: Gürhan Bey, hoş bulduk.
4: Evet, ben kısaca bu programda ne yapacağımızı anlatmak isterim. 21 Mayıs'ta biliyorsunuz Hatay'da büyük bir sel felaketi yaşandı ve bunun çoklu etkilerinin, deprem sonrası altyapı ve yapılaşma çalışmalarının, yerel halkın depremden bugüne değişen ve derinleşen ihtiyaçlarının değerlendirileceği bu programda, ayrıca 8-9 Mayıs günlerinde Hatay'da düzenlenen Türkiye'nin COP31'e giden yolu dirençli şehirler toplantısı sırasında kentte olan bitenler de aktarılacak. Hatay'ın dirençli bir şehir olmaktan gün geçtikçe nasıl uzaklaştığı, ülke gündeminin yerel meseleleri perdeleyen etkisi ve Hatay için toplumsal sorumluluklarımızı bu programda ele almaya çalışacağız. Ben hemen konuklarımızı kısaca tanıtmak istiyorum. Mehtap Arslan Yüreği, Mimarlar Odası Hatay Şubesi Başkanı. Fransa'da doğdu. 2018 yılında Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden mezun oldu. Öğrencilik sürecinde 2017 yılında Mimarlar Odası tarafından düzenlenen Hekim Han Yaz Kampı ve Arsus Güz Kampı'na katılarak kolektif üretim, dayanışma ve mesleki paylaşım süreçlerinde aktif deneyim kazandı. Ayrıca İstanbul Teknik Üniversitesi Yaz Staj Programı'nda yer aldı. Serbest mimarlık faaliyetlerini sürdürüyor. 2023, 2024 ve 2025 yıllarında Mimarlar Odası Hatay Şubesi Yönetim Kurulu'nda sekreter üye olarak görev yaptı. 2025 yılından itibaren de TUMOP Hatay İl Koordinasyon Kurulu üyeliğini sürdürüyor. Başta da belirttim, Mimarlar Odası Hatay Şubesi Başkanlığı'nı şu anda yürütmekte. Doktor Sevdar Yılmaz ise Antakya'da doğdu. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. 2016-2020 yılları arasında Hatay Tabip Odası Genel Sekreterliğini gerçekleştirdi. 2020-22 Türk Tabipleri Birliği Büyük Kongre Delegeliğini gerçekleştirdi. 2022-2026 yılları arasında da Hatay Tabip Odası Başkanlığı görevlerini yerine getirdi. Şimdiki dönem Türk Tabipleri Birliği Büyük Kongre Delegesi, evli 3 çocuk babası ve birçok Antakyalı gibi Antakya sevdalısı. Evet, Tekrar programımıza hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk tekrar.
4: Evet,
5: teşekkürler,
4: Tuğçe,
5: hoş bulduk.
4: Sağ olun. Tuğçe ve Muzaffer Tunca, sizler de programa hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk.
5: Hoş bulduk. Teşekkürler.
4: Ben hemen Mehtap Hanım'a bir soru yöneltmek istiyorum. Mehtap Hanım, 21 Mayıs'taki sel felaketinde metrekareye 157 kilo yağış düştüğü açıklanıyor. Depremden sonra sıklıkla vurgulanan yeni Hatay modeli ve afetlere karşı dirençli kent söylemlerine rağmen temel yağmur suyu hatlarının dahi yetersiz kalmasını ve şehrin merkezindeki çöküşü teknik olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Ve tabii bu arada aradan geçen 3,5 yıl boyunca neredeyse her gün yeni bir krizle, yeni bir felaketle karşılaştı Hatay. Bütün bunları nasıl yorumlamak lazım? Bu çöküşü biraz önce de sorduğum gibi teknik olarak nasıl değerlendiriyorsunuz?
5: Tabii Gürhan Bey, şöyle, aslında bu Antakya'da, Hatay'da yaşananlar yalnızca deprem ya da sel üzerinden konuşamıyoruz maalesef. Yani birbirini etkileyen afetlerin, plansız müdahalelerin ve giderek derinleşen toplumsal kırılganlığın iç içe geçtiği bir süreçten söz ediyoruz aslında burada. 20 Mayıs gecesi zaten kimse uyuyamadı Antakya'da. Sabaha kadar evinde de olan, konteynerinde de olan insanlar sabah uyandıklarında da konuştuğumuz şey şu oldu. Yani tekrardan bir deprem sabahını yaşadık biz burada. Kent tekrardan ulaşılamaz ve ilçeler arası erişimin mümkün olmadığı bir noktadaydı maalesef. Yollarımız çöktü. Zaten baktığınızda bu yeniden inşa, bu Antakya'nın işte afette yeni Hatay modeli gibi anlatılan süreçlerle beraber sokaklara baktığımızda, yeniden yapılan alanlara baktığımızda altyapıyla ilgili sistemlerin yapılmadığını, kurulmadığını, yoldan geçen insanlar bile, şehir dışından gelen misafirlerimiz de bölge teknik gezileri yaptığımızda da çok basit bir şekilde, ya arkadaşlar biz burada herhangi bir mazgal ya da röper kapağı göremiyoruz, buranın altyapı sistemleri bitti mi ki diye sorular yönlendiriyorlardı bize zaten. Bu kadar yağış almadığımızda da, daha az bir yağış aldığımızda da direkt yolların suyla dolduğu ve araçlarla bile geçerken çok zorlandığımız süreçleri de yaşıyorduk burada her gün her gün. Bununla beraber tam bunun öncesinde 8-9-10 Mayıs'ta bir COP31 süreci var. Onun da hemen arkasında 11-12-13 Mayıs'ta da Mustafa Kemal Üniversitesi, İskenderun Teknik Üniversitesi, Hatay Büyükşehir ve Vali'nin düzenlediği bir panel çalıştay vardı. Bununla da ayrıca bir bilgi vermek isterim. Çünkü bununla da ilgili biz aylar önce bir üniversiteyle görüşüp, Mustafa Kemal Üniversitesi ile görüşüp bir salon talebinde bulunmuştuk. Bir sempozyum yapmak istediğimizi, artık depremin 3. yılında burada olan meslek odalarıyla beraber bu ürettiğimiz bilgi birikimini kamuoyuyla paylaşmak için bir sempozyum hazırlığında olduğumuzu ve bunu bir yayına dönüştürmek amacıyla bir hazırlığa girdiğimizi söyledik. Onlar da bunu beraber yapma teklifinde bulundular bize. Sonrasında süreç devam ederken program hazırlandı. Biz hocalarımızı davet ettik. Program valiliğe sunuldu. Bahsettiğim tabii bu Kasım-Aralık aylarında geçiyor. 2025'ten bahsediyorum. Sonrasında valiliğe sunulan bu programda programın değiştirilmesi, afette yeni Hatay modeli üzerinden bürokratların gelip sunumlar yapması üzerine farklı bir program içeriğine dönüştürüldü. Ve tam 8-9-10 Mayıs üzerine 11-12-13 Mayıs'ta da bu program gerçekleşti. Üniversitede gerçekleştirilen bu program aslında sadece bürokratların, karar vericilerin konuşmacı olduğu, sunum yaptığı, üniversite hocalarımızın sadece moderatörlük yaptığı bir kurguya dönüştü. Yani bizim burada baktığımızda bu süreçlerle beraber maalesef bu durumun, yani yaşadığımız şey bir doğa olayı, evet, ama bunun afete dönüşme biçimi kentlerin nasıl planlandığıyla ilgili. Bu da maalesef bu durum COP31 ve sonrasındaki bu panel çalıştığın vesikalığı oldu diye ben böyle kabaca bir giriş yapmış olayım şimdilik. Teşekkür ediyorum.
4: Evet, siz bu toplantıya, dirençli kent toplantısına katıldınız mı? Mimarlar Odası davet edildi mi?
5: COP31 değil mi İlhan Bey?
4: Evet.
5: Yok.
4: COP31'i kastetmiyorum. Bu 8-9 Mayıs'ta gerçekleşen toplantıyı kastediyorum.
5: Evet, yani onun burada gerçekleşen o Antakya ayağındaki çalışmaya biz davet edilmedik. Biz içerisinde yoktuk.
4: Evet. Ben buradan hareketle hemen bir başka soruya geçmek istiyorum. Kent paydaşlarının ve meslek odalarının yerel yeniden inşa süreçlerindeki kararlardan dışlandığını biliyoruz. Sizler de
5: Evet.
4: zaten bunu sıkça belirtiyorsunuz. Eğer önerileriniz dikkate alınmış olsaydı, bu sel felaketinin önlenmesi mümkün müydü ve bilançosu nasıl değişebilirdi?
5: Tabii şöyle bizim aslında başından beri söylediğimiz yani böyle bir yıkım yaşayan şöyle bir özetle ifade edeyim aslında başlangıç olarak buraya şehir dışından gelen insanlar bu kentteki, kent merkezindeki, dağ eteklerindeki konutları görünce çok fazla konut üretildi. Bu kadar konuta ihtiyaç var mı diye soruyorlar ama biz de onlara yıkımın boyutunu anlayabilmeleri için evet bundan da daha fazla aslında bina yıkıldı diyoruz. Ölçeği algılayabilmek için. Şimdi buradan aslında yeniden bir planlama başlangıcında bizim talebimiz bütüncül bir planlamaydı meslek olarak. Bunların başından düzgün bir şekilde işlediği ve beraber katılımcı, ortak akılla işleyen bir süreçten bahsediyoruz. Çünkü burada bu selle ilgili aslında deprem sonrası bozulan altyapı, yağmur suyu drenaj sistemleri, moloz dökümleri ve topografyanın bunlarla beraber değişmesi, dere yatakları, yol çalışmaları, kaldırım çalışmaları yapılıyor tabii ama bunlar da geçirimsiz yüzeylerle beraber yapıldığı için konteyner alanların da kırılganlığıyla beraber yani depremden sonra zaten kırılgan hale gelmiş bir kent ikinci afetlere karşı çok daha savunmasız bir hale geliyor. Ve bizim en büyük talebimiz de şuydu en çok üzerine dikkat çektiğimiz. Evet çok büyük bir yıkım oldu ama burada bu kadar hızlı bir üretim, sağlıklı bir üretim değil, sağlıklı bir sonuç vermeyecek diye bunun da üzerinde sesimizi duyurmaya çalıştık. Çünkü yeniden inşa sürecinde hızlı üretime odaklanmak uzun vadede işte bu tip kırılganlıklar yaratabiliyor ve yaratıyor zaten. Yani altyapı tamamlanmadan üst yapının ilerlemesi, zemin ve yer seçimi gibi, mahalle dokusu ve sosyal bağların kopması gibi, yerel iklim ve yaşam biçimine uygun tasarım gibi, kamusal alan ihtiyaçları gibi. Aslında bunların yani kent yalnızca konutlardan oluşmaz. İnsanların bir araya geldiği yaşamdır aslında kent dediğim şey. Bunların hepsinin bir arada planlandığı, baştan bir programın belirlendiği ve buna göre hareket edilen bir süreçten bahsediyoruz. Dediğim gibi tekrardan buradaki bizim yaşadığımız en büyük sıkıntı aslında hız meselesiydi. Yani bu kadar yıkım yaşanan bir yerde enkazları bile bir yılda kaldırdılar. Ve enkaz bunu bir rekor, bir başarı gibi görüyorlar ama bu maalesef hiçbir kural tanınmadığı için bu şekilde oldu. Oradan kaynaklanan başka türlü rahatsızlıklarımız da Sevdar Bey zaten daha iyi bilir. Bununla ilgili yaşayacağımız çok ciddi sıkıntılar da olacak. Yani sadece bugün yaşadıklarımız değil, bundan sonra yaşayacağımız da çok büyük sıkıntılar birbirini bekliyor ve maalesef hepsi birbirine bağlantılı bir şekilde devam ediyor ve kent ayağa kalkma noktasında değil, yaşanan bu kırılganlıklar, bu sorunlarla, bu kayıplarla, psikolojik sorunlarla beraber insanlar gerçekten çok büyük bir kötü bir ruh hali ve çöküntü halinde son durum olarak.
4: Evet, ben hemen Sevdar Bey'e sormak istiyorum. Özellikle depremden bu yana konteynerlarda kalan yerel halk sel suyu baskınlarıyla birkaç kez karşı karşıya kaldı. Kanalizasyon sisteminin taşmasıyla birlikte bölgede su ve besin yoluyla bulaşan salgın hastalıklar oldu mu ya da haşere kaynaklı bir risk artışı gözlemleniyor mu? Bu konudaki bulgularınızı bizimle paylaşır mısınız lütfen?
6: Evet hocam. Herkese selamlar tekrar. Şimdi seli konuşuyoruz ama selin sadece bir doğa olayı olmadığını altını çizmek istiyorum. Bu yetersiz altyapının bir göstergesi, eksik kamusal hizmetlerin, plansız yeniden inşanın, çevresel tahribatın, toplumsal eşitsizliklerin görünür hale geldiği bir doğa olayı, yani aslında doğa olayı demeyeceğim çünkü doğa ile insanların mücadele etmek yerine onunla beraber hareket etmesi lazım diye düşünüyorum. Deprem sürecinde zaten Mehtap Başkanım da anlatıyor, anlatacaktır da. Deprem sonrası yeniden inşa sürecinde zaten ilk yapılan, en daha doğrusu verilen öncelik binalara yönelik oldu. Ne altyapı, ne drenaj sistemleri, ne içme suyu, ne kanalizasyon, sağlık hizmetleri konusunda bile çok öncelik verilmedi. Hani deprem döneminde sık konuştuk, 63 tane aile sağlığı merkezi yıkıldı. Şimdiye kadar bunların 5 tanesi yapılmadı. Bu kadar önem veriliyor. Hatta bu biz birçok toplantıya da katıldık. Çevresi Bakanlığı'nın yapmış olduğu, bakanların katılmış olduğu toplantılara da katıldık. Orada yapılan sunumlarda örneğin bütün Hatay'ı yeniden planlıyorsunuz. Nedir? Yani sel tarafına geleceğim olayın da önce bir böyle bir güzel bir giriş yapmak
4: Tabii
6: istedim.
4: tabii.
6: O dönemlerde bizim gözümüze çarpan en önemli konu hani planlamada parklar var, işte bisiklet yürüyüş alanları var, bisiklet parkurları var, kafeteryalar görünüyor, yollar vesaire görünüyor. Ama bir tek aile sağlığı merkezlerine planda bile yer verilmemiş idi. Sağlığa bu kadar önem veriliyordu, insana bu kadar önem veriliyordu. Ya en çok verilen önem, daha önce söylemiştim, aslında demirdi. Şimdi betona önem veriliyor. İnsan yine bu işin merkezinde şimdiye kadar olmadı. Bundan sonra da olur mu? Şüpheliyim. Onu altını çizeyim. Gelelim deprem diyorum. Selde neler oldu, neler olmadı? Şimdi hani bu dönemde neler oldu onu söylemeden önce neler yapılmalı, neler olabilir? Hani selde oluşabilecek sağlık riskleri nelerdir? Onları da bir anlatayım. Sonraki sorularınızda Hatay'da neler oldu onu konuşuruz.
4: Tabii,
6: Sel
4: buyurun.
6: felaketleri ani fiziksel yaralanmaların yanı sıra yapıların çökmesiyle, altyapının çökmesiyle bulaşıcı hastalık salgınları, özellikle lağım, kanalizasyon suyunun içme suyuna karışması sonucu, gıda zehirlenmelerinin yanında bir de ciddi psikolojik rahatsızlıklar da yaratabilen bir olaydır, doğal afettir. Hani fiziksel yaralanmalar neler olabilir? Boğulma, yaralanmalar, akıntıya kapılma, enkaz çarpması, cam metalle maruz kalarak kesiklerin oluşması en sık gördüğümüz. Bunun yanında açık yara olması, cilt enfeksiyonu, tetanoza sebep olabiliyor. Elektrik çarpmaları sel döneminde en çok ölümün sebep olduğu ikinci sebep, elektrik çarpmaları. Özellikle su altında kalan elektrik hatları ve ıslak cihazlar ölümlere sebep olabiliyor. Su ve besin kaynaklı hastalıklar olabiliyor. İshalli hastalıklar, işte temiz su kıtlığı nedeniyle E. coli dediğimiz, Shigella dediğimiz, giğer dediğimiz salgınlar tetiklenebilir. Kolera, hepatit A dediğimiz hastalıklar, özellikle altını çizeyim, kanalizasyon suyunun içme suyuna bulaşmasıyla ağır seyreden enfeksiyonlar olabiliyor. Sel suyuyla temas etmiş olan besinlerin tüketilmesi veya elektrik kesintisine bağlı soğuk zincirin bozulması sonucu gıda zehirlenmeleri ortaya çıkabilir. Vektörler ve kemirgenlere bağlı, onlardan kaynaklı, işte sivrisinek kaynaklı neler olabilir? Batıl Nil virüsü veya sıtma gibi hastalık riski ortaya çıkabiliyor. Leptospirozis dediğimiz kemirgenlerin dışkılarından bulaşan, sel sularına karışan riskler oluşturabiliyorlar. Kronik hastalık riskleri ortaya çıkıyor. Hastaların kardiyovasküler hastalıklı, kalp damar hastalıklarına bağlı problemler olabilir. Su biliyorsunuz yani kuruluk çok önemli. Su eşittir küfe de sebep oluyor. O da solunum sıkıntılarına sebep olabiliyor. Hani bunun için neler yapılabilir? Hani bireysel ve toplumsal düzeyde neler yapılabilir? Yani kaba bir şey vermek istiyorum bu konuyla ilgili bilgi vermek istiyorum. Birincisi acil bağışıklama ve aşılama mutlaka yapılmalı. Tetanos aşısı çok önemli. 5 yılda bir eğer 5 yıl son 5 yıl içerisinde aşılama yapılmamış ise ve açık yara var ise mutlaka tetanoz aşısı açısından tetanoz aşısı yapılması gerekiyor. Hepatit A aşısı Sağlık Bakanlığı protokollerine göre yapılmalı zaten. Suyla bulaşan bir sarılık virüsüdür. Rutin aşıların mutlaka devam etmesi lazım. Bunun için de birinci basamak sağlık sisteminin işler olması lazım. Onu işler halde tutmalısı lazım Sağlık Bakanlığı'nın. Bazı hastalıklara karşı antibiyotik profilaksi yapılması gerekebilir. Biraz önce bahsettiğim leptospiroz dediğimiz bir hastalık var. Eğer tespit edilir ise ve filyasyon ekipleri eğer önerirse antibiyotik tedavileri, koruyucu antibiyotik tedavileri verilebilir. Sıtma ile ilgili önlemler neler yapılabilir? Sivrisinek popülasyonunun aniden patladığı alanlarda mutlaka bir koruyucu ilaç tedavileri yani yok etme ya da işte durgun suların bir şekilde ilaçlanmasıyla önlenebilir. Kimyasal su dezenfeksiyonu, klorlama, suların kaynatılması, mümkünse şişe suyu kullanılması birçok zehirlenmeyi engelleyecektir. Yara profilaksisi çok önemli. Aslında yaraların suyla temas etmesini istemeyiz ama yağmur suyuna maruz kalan ya da sel suyuna, yağmur suyuna, sel suyuna maruz kalan yaraların sabunlu suyla yıkanması gerekiyor. İnsanların da hani şeyden sonra bu sel sularından sonra biliyorsunuz ev temizliğiydi, şu eşyaların boşaltılması, çıkarılması gibi işlemler sırasında mutlaka koruyucu ekipman kullanmaları gerekiyor. Yoksa hani oradan da bulaşabilecek biraz önce bahsettiğimiz bir sürü hastalık var. Tetanozdan başlamak üzere.
4: Evet, yani
6: Diyeyim.
4: toplum sağlığı açısından yapılması gerekenleri çok iyi listelediniz. Peki bunlar
6: Bunları
4: yapılıyor
6: birazdan
4: mu?
6: detaylandıracağım.
4: Ha, peki, tamam.
6: Hani sel öncesi neler yapılmalı, sel sırasında neler yapılmalı, selden sonra neler yapılmalı, onları biraz daha detaylı konuşacağız.
4: Evet, bir de tabii yani bunlar yapıldı mı, yapılmadı mı, yapılıyor mu? Yapılmaya devam ediliyor mu yoksa Sağlık Bakanlığı bu meselelerden
6: Şimdi
4: biraz
6: birinci basamak biraz önce dediğim gibi halen yaklaşık 100 hekim, pardon 280 hekim aile sağlığı merkezini
4: evet.
6: konteynerda yerine getirmeye çalışıyor o işini. Hani
2: Peki
6: bu
2: hastanelerde
6: ancak
2: durum nedir?
6: hastanelerde durum şu, hani yeni hastaneler yapıldı mı? Evet yapıldı. Ama şöyle bir istatistik vereyim size. Deprem öncesi Hatay Eğitim Araştırma Hastanesi'nin yatak kapasitesi 1200 civarındaydı. 1179 gibiydi. Tam net rakamına ama 1200'e yakın. Şu anki yatak kapasitesi 500'ün altında. 480-490 civarında. Hani her yeri yatak yeri yapmaya çalıştıklarından dolayı bu sayı ulaştı. Yoksa 400 yataklı bir hastanemiz var. Yani üçte birlik bir kapasite azalması var. Bunun yanında 3 tane özel hastane vardı. Akdeniz Hastanesi, Özel Akdeniz Hastanesi, Özel Defne Hastanesi ve Özel Akademi Hastanesi. Bunların üçünün toplam yatak sayısı yaklaşık 450 civarında. Bu 3 tane hastanenin üçü de yok. Bunun yanında Mustafa Kemal Üniversitesi'nin yoğun bakımı yeni yeni işler hale geldi. Bakın aradan 3 yılı aşkın bir zaman geçti ama üniversite hastanesi halen tam kapasite çalışmıyor. Bazı branşlarda hoca olmadığı için kapalı olan branşlarımız var. Hastanelerde durum bu. Ki şunun da altını da çizeyim. Hatay Eğitim Araştırma Hastanesi, Gülderen'de yapılan Hatay Eğitim Araştırma Hastanesi de Sağlık Bakanlığı değil, onu Avrupa Birliği inşa etti tamamını. Güldenen şeydeki de Defne Devlet Hastanesi de aynı şekilde Avrupa Birliği fonlarıyla yapılmış bir hastane. Yine Sağlık Bakanlığı'nın yapmış olduğu, kendi bütçesiyle yapmış olduğu bir hastane değil.
4: Evet, ben bu arada bir soru daha araya sokabilir miyim
6: Tabii ki, tabii
4: izninizle?
6: ki.
4: Şimdi depremzede olan, aynı zamanda bütün bu krizlerden etkilenen hekimlerin ve sağlık personelinin bu yeni sel felaketiyle birlikte çalışma ve barınma koşullarında da derinleşen sorunlar olduğunu öğreniyoruz yaptığınız
6: Evet.
4: açıklamalardan.
6: Evet.
4: Bu konuda bir tükenmişlik sendromundan da bahsedildiğini de biliyoruz. Buna karşı bir önlem var mı? Yani şu anda Sağlık Bakanlığı bu konuda ne durumda, ne yapıyor? Ve tabii bir soru daha, Sağlık Bakanlığı ile aranız nasıl?
6: Şimdi Sağlık Bakanlığı'yla ilk dönemlerde ilk 2-3 ay aramız iyiydi. Sonra bir başhekim ve il sağlık müdürü değişince yaklaşık bir yıldan uzun bir süre koptuk, tamamen koptuk. Hani bir yıl boyunca sağlık müdürü bize randevu vermedi. Sonra
4: Yani
6: hani
4: bu
6: bu
4: şey, bakandan bahsetmiyoruz. Hatta il
6: Sağlık
4: sağlık
6: Müdürlüğü'nden
4: müdürü,
6: bahsediyorum.
4: il müdüründen bahsediyoruz.
6: Sağlık İl Müdürlüğü'nden. Ben isim de vererek de söyleyeyim. Yani şu anki Sağlık Müdürü Sayın Sıtkı Sönmez ile aramız çok iyi ve onu da hatta şu an normalde konuşmacı olarak bizim başkanımız burada olacaktı. Yalnız İl Sağlık Müdürlüğü ile bir toplantıları olduğu için Tayyip Odası ile İl Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin bir şeyi var, bir buluşması var. Aynı saatte şu an onlar oradalar. Bir araya gelecekler ve konuşuyoruz. Uzun zamandan beri hani alınacak tedbirler konusunda konuşuyoruz, yapılan yanlışlar konusunda konuşuyoruz. Bu konuda Sağlık Müdürlüğü şu an için, Sağlık Müdürlüğü yönetimi şu an bizim de gayet koordineli bir şekilde çalışıyor. Ama ne zamandır hani bir yıldır bu durum böyle.
4: Evet. Sağlık
6: Yani
4: personelinin.
6: tükenmişlik konusuna geldiğimiz zaman hocam size şunu izah edeyim. Şimdi deprem döneminde Tayyip Odası Başkanlığı yapıyordum ben. Hani o dönemde birçok hekim arkadaşımız bana ulaştı ve yaşadığımız sorunları hani şu an birkaç tanesini paylaşayım sizinle. Birincisi daha depremin üzerinden 2-3 gün geçmiş. Hani ben şey dedim de kim olduğunu söylemekten de bir çekinmediğim de söyleyeyim. Altınözü Devlet Hastanesi'nin başhekimi hekim arkadaşlarımıza mesaj atıyor işte geçmiş olsun. Pazartesi gününden itibaren görevinizin başına geliyorsunuz. Gelmeyenler hakkında işte meslekten men cezasına kadar, memuriyetten men cezasına gidecek kadar bir soruşturma açılacağını hani artık tehdittir bu, başka bir şey değil. Hani kim hani gönderdiği mesaj gönderdiği kişiler arasında vefat eden var mı? Ailesinden işte anne babası çocuğu kardeşi eşi ya da yakını vefat eden var mı yok mu? Onu bile öğrenmeden böyle bir mesaj gönderildi. Tabii ki bunu biz dile getirdik o dönemlerde. Duyar duymaz bizim onu o mesajı da gördüm.

0: Başka bir hadise, bu sefer daha büyük bir kurumdan bir bütün memurlara valilikten bir yazı geldi. İşte şu güne 10 Temmuz muydu? 10 Temmuz'da göreve başlamayanlar hakkında soruşturma açılacak diye bir yazı geldi. Onu hani Hatay'ın tüm milletvekilleri, AKP milletvekilleri de dahil olmak üzere şu anki AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman da olmak üzere aralarında durumu izah ettik. Yani bunun mümkün olmadığını. Ertesi gün o kararname iptal edildi. Eski hani herkesin durum normalleşene kadar yani biz hekimler için böyle bir girişimde bulunduk ama hani yöneticiler bütün memurlar için bu kararı aldılar ve bütün memurlar için geçerli oldu o karar. Arkasından aile hekimlerinin maaşları yarı yarıya düşürüldü. Onunla ilgili bir daha birinci senesinde hani deprem bölgesinde çalışıyorsunuz, konteynerde çalışıyorsunuz, yokluk içinde çalışıyorsunuz. Sağlık Bakanlığı işte o giden sevgili Sağlık Müdürümüz Dunga Barçın ismini de zikretmiş olayım. Onun döneminde aile hekimlerinin maaşları yarı yarıya düşürüldü. Ben şeyden memuriyetten ayrılmak durumunda kaldım. Ben direkt kendim için söylüyorum. Hani halen Hatay'da çalışıyorum ama devlet memuru olarak değil, hekim olarak çalışmaya devam ediyorum. Onunla ilgili mücadelelerimiz oldu, geri dönüş oldu. Ve bu şekilde devam ediyor hocam.
1: Evet. Şimdi bir
0: Daha
1: kısa
0: bunlar
1: ara verelim.
0: artırılabilir.
1: Kısa bir ara verelim. Müzik parçamızı dinleyelim. Müziğin ne dinleyeceğimizi de Tuğçe'den öğreniyoruz.
2: Teşekkürler Gürhan. Bugünkü parçamızı, müzik parçamızı sevgili Didem Gençtürk bizim için seçti. Aslında başka bir konuda ama bizim şu anda üzerine konuştuğumuz konuya da tamamen uyan bir parça. Which Side Are You On? Natalie Merchant'tan Hangi Taraftasın? Diyor. Sözlerinden küçük bir şey okuyacağım izninizle. Diyor ki, hangi taraftasınız çocuklar? Hangi taraftasınız? Aslında bir maden işçisi mücadelesi, maden işçilerinin mücadelesi için yazılmış bir parça ama günümüze de gayet uygun. Buyurun.

0: Açık Radyo'dayız. Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Bugün iki konuğumuz var Hatay'dan. Mimar Mehtap Arslan Yüreği ve Doktor Sevdar Yılmaz. Evet, şimdi söz Tuğçe'de tekrar.
1: Çok teşekkürler. Sevgili Mehtap Hanım, sevgili Sevdar Bey, hoş geldiniz tekrar. Çok teşekkürler paylaşımlarınız için. Benim her ikinize de kendi perspektifinizden cevaplamanızı rica edeceğim iki soru var. Birincisi, çokça sohbet ettik her ikinizle de şimdiye kadar. Hem Mimarlar Odası Hatay Şubesi'nde hem de Hatay Tabip Odası'nda ve farklı farklı ortamlarda, genellikle Hatay'da olmak üzere. En başından beri, aslında 2023 Şubat ayından beri, hem bu konudaki uzmanların hem de siz değerli yerelde çalışan uzman arkadaşlarımızın sürekli vurguladığı şey, nitelikli geçici barınma alanlarının oluşturulması, nitelikli geçici yaşam koşullarının oluşturulması. Fakat her ne kadar bunu söylemekten dilimizde tüy bitse de bugüne kadar geçici dönemin olumlu koşullarda oluştuğunu söylemek maalesef mümkün değil. Hem barınma hem çalışma alanları. Hem az önce sevgili Mehtap Hanım'ın söylediği gibi kamusal açık mekanlar, hem Sevdar Bey'in söylediği gibi eğitim ve sağlık tesisleri. Şimdi biliyoruz ki son dönemde belli altyapı çalışmaları başlamıştı. Maalesef üst yapı çalışmalarının arkasından geldi altyapı çalışmaları, çok çelişkili bir şekilde, ama örneğin Asi Nehri'nde bazı çalışmalar vardı. Çok eleştirilse de bir takım işte altyapı hazırlıkları, girişimleri vardı. Birinci sorum, acaba selle beraber bu çalışmalar daha da geri mi gitti? Yani nasıl bir durumda şu anda orada mesele? Yani selin halihazırda yapılmakta olan, çok eleştirilsek de yavaş adımlarla da olsa yapılmakta olan çalışmalara, hem konut alanları, hem geçici barınma alanları, hem de altyapı yatırımları açısından etkisi ne oldu? İkinci sorum da, Haziran'ın sonunda deprem bölgesinin tamamına yakını için geçici barınma alanlarının, konteyner yerleşkelerinin boşaltılacağına dair bir söylentiler ve açıklamalar var. Deprem bölgesinin bazı yerlerinde duyuyoruz, biliyorsunuz. Çok daha yakından biliyorsunuz. Acaba bugüne dair, ya bugünden baktığınızda böyle bir şey mümkün mü sizce? Haziran sonunda Hatay'daki geçici barınma alanlarının tahliye edilmesi ve insanların nüfusun tamamının kalıcı konutlara yerleşmesi ihtimali nasıl değerlendirirsiniz? Bunları sormak istiyorum. Buyurun.
0: Evet, Mehtap Hanım'dan başlayabiliriz, değil mi?
2: Tabii. Hocam teşekkür ediyorum ben de. Şöyle aslında başından beri konuştuğumuz, bizim söylediğimiz böyle bir yıkımdan sonra sıralamanın önce konteyner kent olması, sonrasında buradaki planlama sürecinin yapılacak olan adımların atılırken bunlar uzun soluklu olacağı için kalıcı konutlara geçmeden önce bir nitelikli geçici barınma alanlarının kurulması ile ilgili bunun olması gerektiğini de çok defa dile getirdik, bu şekilde olması gerektiğiyle ilgili. Ama maalesef insanlarımızın hala büyük bir kısmı konteyner kentlerde devam ediyor. Bu 3,5 yılı aşkın bir süre olmasına rağmen. İlk soruya geldiğimizde, senle beraber geldiğimiz noktada çalışmalar nasıl devam edecek, ne durumda? Şöyle baktığımızda kentte yaşanan sorunlarla beraber zaten işlerin tamamlanması, teslim edilmesi ya da hasar gören yapıların tekrardan onarılmasıyla da ilgili ciddi bir süreç gerekiyor. Yani deprem sonrasında birçok yolumuz aslında bizim tadilat gördü. Ama yıkılıp yeniden yapılan köprülerimiz, bağlantılarımız, yollarımız, yani biz alt geçitlerden geçerken de hala o bağlantıları görebiliyoruz, o ayrışmaları da görebiliyoruz. Burada tadilat edilen yerlerde işte Karaçay Köprüsü gibi yıkılmalar da oluyor. Hala tamamlanmayan yıkılan köprü ve daha yıkılacak köprüler var. Şu an yol olarak zaten bizim 3 tane alternatifimiz var baktığınızda. Biri çevre yolunu kullanıyoruz. Antakya ve Defne'den bahsediyorum. Birini Saray Caddesi den geçen, Antakya kent merkezinden geçen yol olarak kullanıyoruz. Bir de İzmir Caddesi, Dağ Mahallesi dediğimiz yerden geçen bir yol var. Bu selin olduğu gün mesela çevre yolu kapatıldı. Çünkü su başı mevkinde bir yer, yolun bir tarafı çöktü ve maalesef orada bir vatandaş vefat etti. Dağ mahallesinde de bu sefer depremden az zarar gören bir yerleşimken orada da toprak kaymasıyla beraber, selin etkisiyle beraber maalesef bir ev zaten heyelana kapıldı. Sonrasında da orada yollar da çok ciddi zarar gördü. Saray Caddesi var zaten şu an tek o gün mesela kullanabildiğimiz ve bağlantı kurabildiğimiz. Onun dışında bu köprülerin yıkılması, yeniden yapılması ile ilgili mevcut bitmiş alanlardaki yolların açılması, farklı alternatif güzergahlarının da belirlenmesi gerekiyor. Biz hala bu yolları kullanıyoruz. Başka kullandığımız bir yol da yok. Bununla ilgili bu sürecin birazcık daha geriye gideceğini de söylemek mümkün. Çünkü önce bu hasarların tespit edilmesi, bunlara göre yeniden bunların onarılması ve eğer tabii yapılacaksa olması gerekenden baktığımız zaman aslında hepsinin komple bir elden geçirilme durumu gerekiyor. Diğer soruya geldiğimizde de Haziran ayında konteynerler boşaltılacak ve insanlar artık evlere geçecek dediğimiz noktada da burada aslında 27 Aralık tarihine kadar toplanmalı bir çalışma vardı. Gece gündüz şantiyeler çalışıyordu. Sonrasında ama bu işleyiş gözle görülür bir şekilde azaldı ve çalışmalar şu an hala devam ediyor gibi görünüyor. Evet, evler teslim ediliyor şu an. Teslim edilmeye de devam ediyor ama insanlar anahtar teslim almaya gittiklerinde bu süreçlerin genellikle en az 4-5 aydan sonra verilebileceği, eksiklerin tamamlanacağı söyleniyor. Bu yaşanan olaylardan, bu yaşanan son sel baskınıyla da beraber mevcut durumla birlikte baktığımızda az önce söylediğim gibi yani yoldaki durum gibi aslında oradaki yapıların da tekrardan bir kontrol edilmesi, gözden geçirilmesi, hasarlar varsa onların düzeltilmesi ve sonradan insanların geçebileceğini düşündüğümüzde bu sürecin de zaten aksadığını görüyoruz. Yani aslında bu süreç zaten baktığımızda tam değildi. İnsanların geçebileceği kadar bitmiş, tamamlanmış şekilde değildi. Bu süreç bu tarihi biraz daha sarkıtacağını düşünüyorum.
1: Çok
2: Evet.
1: teşekkür ederim. Ben de katılıyorum
0: Peki
1: üzüntü.
0: geçici konut bölgelerinde kaç kişi kalıyor şu anda biliyor musunuz?
2: Yaklaşık 150 bin kadar.
0: Çok ciddi rakam. Evet. Serdar Bey, sizden Tuğçe'nin sorularına yanıt alabilir miyiz lütfen?
3: Evet. Şu an 150 bin kişi var. Geçen sene 6 Şubat'ta 2025'in 6 Şubat'ında 177 bin kişi vardı. Yani 1,5 yıl içerisinde 27 bin kişi oradan ayrılmış. Bu deprem nedeniyle hani bir kişinin ölümünü söyledi ama toplamda 4 kişi hayatını kaybetti. 17 kişi yaralandı. Bundan beraber işte bizim koordinasyon merkezimizde bir ekip oluşturduk ve özellikle depremin vurduğu mahallelerin muhtarlarıyla iletişime geçerek hani hasar tespiti yapılmaya çalışıldı. Yaklaşık bizim tespit ettiğimiz 420 hane zarar görmüş. Sadece konteyner kentleri konuşuyoruz ama bunun yanında 420 tane hane zarar görmüş. Tarım alanları zarar görmüş, iş yerleri zarar görmüş ve bunun yanında bu yük neden görünmüyor diye sorabilirsiniz. Hani neden görünür değil? İnsanlar barınma ihtiyacını hani resmi makamlar yerine akrabı ve komşularının dayanışması ile giderdikleri için çok fazla aslında resmi kurumlarda da çok hissedilmedi bu. Veya işte sosyal medya demeyelim de hani genel bir kamuoyunda da çok fazla hissedilmedi. İnsanlar eş çocuk, eş dost ve akrabalarının, yakınlarının desteğiyle bu barınma işini hallettikleri için çok görünmüyorlar. Altyapı ile ilgili hani sadece altyapı değil, altyapında zaten daha başlanmadı. Üst yapıyı söyleyeyim size. İskenderun ismi ne oldu? Honda Kavşağı, Halbi Neccar Kavşağı. Halbi Neccar
0: Evet.
3: Kavşağı Samandağ'dan İskenderun'a doğru giden yol da gittiğiniz zaman yani ben normalde o kavşak açılmadan çok daha hızlı geçebilirken kavşak açıldıktan sonra dün yani Antakya'dan pardon Samandağ tarafından çevre yolundan İskenderun'a gitmek için 10 dakika beklemek durumunda kaldım. Geri dönüşte de yolu çevre yoluna vermedikleri için yine uzak bir yere gidip geri bir U dönüşü yapıp geri dönmek durumunda kalıyorsunuz. Daracık bir yol verilmiş oraya. Ve orada da ben bir yarım saatimi yani 3 dakikalık yolu yarım saatte geçemedim. Mehtap Hanım orayı biliyordur. İskenderun'a
2: Selden
3: gidip
2: dolayı mı?
3: gelmiş.
2: Selden dolayı mı böyle
3: Senle
2: oldu?
3: hayır, senle ilgili değil. Hani oraya bir alt geçit vardı, bir de üst geçit yaptılar, bir de döner kavşak yaptılar ve buna rağmen bizim ulaşımımız daha da gecikiyor şu an.
2: Evet,
3: Yani
2: yani 3 yıldır
3: bir akıl
2: zaten.
3: işi değil. Yani bir
2: Evet.
3: akılsızlık koysanız, aklı olmayan birini götürüp koysanız ya da ne bileyim işte IQ'su 30 birini koysanız bu şekilde yapmaz bu kavşağı. Hani normalde hızlandırması gerekirken trafiği ya ben giderken 10 dakikada geçemediğim yolu geri dönüşte yarım saatte geçemedim. Kavşağa geçemiyorum. Altyapı zaten şu an hiç yok, sıfır. Onun da ne zaman başlayıp ne zaman bitirecekleri konusunda da çok ümitli değilim. Nitelikli geçici konaklama alanları artık geçti, o kısmı da bitmek üzere artık çünkü. Tabii bitmek üzere derken 150 bin insan var halen konteyner kentlerde. 17 Temmuz için yeni bir çağrı yaptı valilik. Ama 17 Temmuz'a bunun yetişme şansı yok. 150 bin kişinin konutlara yerleşme şansı yok. Hani fiziksel olarak bunun bu mümkün bir olay değil.
0: Tuğçe'nin bir
3: Eğer
0: ara sorusu var Sevdar Bey. Buyurun.
1: Sevdar Hocam çok teşekkürler. Sevgili Mehtap Hanım size de çok teşekkürler. Şöyle bir şey merak ediyorum aslında. Hem en başta bahsettiğimiz bu 8-9 Mayıs'taki dirençli şehirler, işte Birleşmiş Milletler Habitat, Hatay Deklarasyonu'nun açıklandığı, bütün bu uluslararası ve ulusal ne denir? Camianın diyelim hadi. Bir araya geldi ve hani aslında başka bir şey anlattı. Bir durumun hemen ertesinde böyle büyük bir felaket daha yaşandı ve zaten önceki felaketin maalesef etkileri 1200 gündür devam etmekteydi. Bir de yine sevgili Mehtap Hanım hatırlattı. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan bir afette yeni Hatay modeli diye yine epey şaşalı bir ulusal etkinlik vardı. Ve orada da hani ulusal alandan epey bir işte valiler, bütün o depremin akut döneminde gelip orada belli çalışmalar yapmış olan bütün idari kamu yöneticileri orada sunumlar yaptı. Şimdi bir taraftan şehirde ben de tesadüfen bu 8-9 Mayıs civarında Antakya'daydım 8-9-10 Mayıs'ta. Ve hani birkaç kilometre ötede bambaşka bir hikaye anlatılırken, yani başka bir tarih anlatılırken bir taraftan içinde yürüdüğümüz kentin orada anlatılanla hiçbir ilgisi yoktu. Orada hani sosyal medya üzerinden okuduğumuz işte deklarasyonla adımladığımız Kurtuluş Caddesi'nin hiçbir ilgisi yoktu. Şimdi bütün bu çelişkilerin birbirine hiç benzemeyen durumların ama bir taraftan da böyle ulusal ve uluslararası alanda kayda bu şekilde geçmesinin yani aslında gerçeklikten uzak bir şekilde geçmesinin şu anki sürece nasıl bir etkisi olduğunu düşünüyorsunuz? Yani buradaki esas iyileşme ihtimalini, iyileşme geleceğini erteleyen bir etki yaptığını ben seziyorum. Sizin bununla ilgili düşüncelerinizi merak ediyorum.
3: O konuda aynı düşünüyoruz Tuğçe Hanım. Hani Tuğçe Hocam birincisi hani biliyorsunuz 6 Şubat'ta buraya devlet erkan en büyükleri gelmişti de her yere bezler asıldı, fotoğraf, resimler yapıldı,
1: Evet
3: çizildi. Olmayan bir şey gösterildi. Ve hatta bir tane vatandaşlardan bir tanesi dedi ya kurum için yüzyılın bu yüzyılın Mimar Sinan'ı diye. Yani görüntü o şekilde olacak ama arka planı Potemkin köyü. Farklı bir şey beklemiyoruz. Olumlu yansımayacağını biliyoruz. Çünkü odak noktamız insan değil. Hani konuşmaların başında da söylemiştik yani. Şu an önem verilen beton. Ne altyapı, ne insan, ne çevre. Onlara çok fazla önem verildiğini görmüyoruz, hissetmiyoruz. Ve bu da onun gibi olacak. Yani insan odaklı bir çalışma olmadığı için bu konuda ha diyeceksiniz ki bu böyle bir çalışma yapız. İnanın o çalışmanın sonuçlarına bakmadık bile. Bilmiyorum Mehtap Hanım baktım. Ben bakmadım, okumadım bile sonuçlarını. Ve gidip
2: Yani
3: katılmadım.
2: şöyle, zaten şöyle, şunu da çok merak ediyorum. Yani kent merkezinde yapılan bu çalışmaya gelen insanlar hangi yolu kullandı? Dediğiniz gibi Honda Kavşağı, yeni adıyla Hadi Necar Kavşağı'nın neden bu şekilde yapıldığını zaten anlayamıyorken, geçtiğimiz tüm yollarda aslında şehre bağlanmaya çalıştığımız yerde tek yön, buradan geçilmez, dur uyarılarıyla karşılaşıyoruz. Ama hani bu öncesinden kalan bir uyarı levhaları, şu an biz ters istikamet, kuralın olmadığı bir şekilde yönlendirilip şehre geçmeye çalışıyoruz. Yani gerçekten onların kente, o şehir merkezindeki yere ulaşırken nereden geçtiklerini, zaten geçerken etrafa baktılarsa böyle bir yerde olmadıklarını, durumun çok daha başka bir boyutta olduğunu algılayabileceklerini düşünüyorum. Çünkü bu sadece depreme dayanıklı bir bina üretiminden bahsetmiyoruz. Yani dirençli konuşulurken sahada insanların hala temel altyapı sorunları yaşaması da önemli bir çelişkiyi göstermiş oluyor.
3: Ben
2: Evet, ben...
3: onların şehir merkezinde girdiklerini düşünmüyorum, zannetmiyorum. Yani Meköy'e kadar gelip oradan geri döndüklerini düşünüyorum. Meköy'e kadar da çok önemli bir sıkıntı yok yollarda. Ben
2: Diğeri
3: öyle düşünüyorum Mehtap Hanım. Ben şehri gelip gördüklerini, gezdiklerini zannetmiyorum, düşünmüyorum.
2: bu dirençli hatayla ilgili yapılan çalışma merkezde yapıldı Sevdar Bey. Yani onun için söyledim. Dediğiniz gibi Mekke'de aslında
3: Katılım
2: oraya gidene kadar bir
3: gösterenler, dışarıdan gelenler hep hani eski kaymakam, eski vali, eski bilmem kim, onlar Hatay'dan bir kere Hatay'dan değiller. Hatay'da ne yaşandığını bilmiyorlar. Ben öyle düşünüyorum. İkincisi diyeceksiniz ki yereldekiler peki bilmiyorlar mı? Yereldekiler biliyorlardı. Bildikleri halde her tarafı biliyorsunuz daha önceden de süsleyip büslemişlerdi. Hatay'ı daha olmadığı haliyle göstermeye çalıştılar. Halen de öyle çalışıyorlar yani.
0: Evet, aslında bence yani bu 8-9 Mayıs tarihinde yapılan toplantının en önemli açıklamaları, dünyada bir ilk, deprem sonrasında Türkiye bunu başardı sloganlarının arkasından doğa durumun hiç de böyle olmadığını ifade etmek için sanki bir yeni felaketle, bir selle yanıt verdi. Siz bunları söylüyorsunuz ama arkadaşlar, bunlar biraz palavra. Buradaki durum bu değil, dedi diye yorum yapıyorum açıkçası.
3: Aynen doğa en güzel cevabı doğa verdi. Tabii
0: Evet.
3: bize zarar da verdi ama yapacak bir şey yok bunu bazen.
0: Evet. Arkadaşlar, çok çok teşekkür ederiz. Mehtap Hanım, Sevdar Bey, sağ olun, programımıza katıldınız.
3: Biz teşekkür ederiz.
0: Gözlemlerinizi,
2: Biz teşekkür
0: düşüncelerinizi
2: ederiz.
0: aktardınız. Sağ olunuz. Tekrar tekrar teşekkürler ve size kolaylıklar diliyoruz. Yani gerçekten çok zor bir süreç. 3,5 yıldır devam ediyor. Halbuki en temel sorunlar çözülebilirdi. Sağlık, barınma konusunda herhangi bir sorun kalmayabilirdi. Ama inşaatçılık ve bütün bölgelerin inşaatçılara teslim edilmesi sonucunda birbiri arkasından tekrarlanan felaketlerle yaşamaya devam ediyor depremden etkilenen bölgeler. Evet, sağolunuz.
3: Maalesef.
0: Evet,
3: Görüşmek üzere.
0: bu haftaki
3: Teşekkürler.
0: programımızı burada bitiriyoruz. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşeceğiz. Bugünkü programımızın hem destekçilerine hem de dinleyicilerine çok teşekkür ederiz. Konuklarımız Hatay'dan Mimar Mehtap Arslan Yüreği ve Doktor Sevdar Yılmaz idi. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Hoşça
0: Hoşça
1: kalın.
0: kalın.
2: Hoşça
0: İyi
2: kalın.
0: günler.
3: Hoşça kalın.
4: 17 Ağustos ve 6 Şubat'tan bugüne. Yapılanlar, yapılmayanlar, yapılamayanlar. Kamu kesimi, sivil kesim, bilim insanları depremi tartışıyor. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayan ve sunanlar Mehmet Nuray Aydınoğlu, Aziz Şasa, Elvan Cantekin, Gürhan Ertür, Muzaffer Tunça, Nazan Cömert ve Tuğçe Tezer.
5: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Ali Alpar ve Ahmet Okan'a teşekkür ederiz.
6: Sen küçük kutu, tutun bana kaçalım. Ki taşırken seni evden gemiye, gemiden trene kırılmasın lambaların. Düşmanlarım hakkımda atıp tutarken yanındaydın. Hem yatağımın hem acımın. Onların zaferlerinden, benim kulaklarımdan geçen gece en son sen. Sabah ilk şey sen. Söz ver bana birdenbire susmamak için.
7: Bertolt Brecht, Radyo.
8: Sail Express. Let's go.

0: Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Umut Bayraktar'a teşekkür ederiz. Oh,
0: Sakat Muhabbet.
2: Where did your husband, my granddaddy go?
0: Sağlamcı zihniyete, kör topal bir muhalefet.
2: Where did your husband, my granddaddy go?
0: Hazırlayan ve sunan Alper Tolga Akkuş.
2: He went off to heaven just before you were born. She said he went off to heaven.

Merhaba, Apaçık Radyo'ya, Sakat Muhabbet'e, Sağlamcı Zihniyet'in Kör Topal Muhalifine hoş geldiniz. Ben Alper Tolga Akkuş. Bugün 3 Haziran 2026 Çarşamba. Bu hafta Apaçık Radyo'nun, Açık Radyo'nun 64. yayın döneminin ilk Sakat Muhabbet'inde karşınızdayız. Sakat Muhabbet 56. yayın döneminde Kasım 2022'de başlamıştı. O zamanki adıyla Açık Radyo'daki serüvenine ve bugüne kadar bu yayın dönemi 9. yayın dönemi oluyor Sakat Muhabbet'in. Ben de arada böyle bilanço gibi bir geriye bakmayı, neler yaptık, neler paylaştık diye sizinle paylaşmayı ve bundan sonrası için önüme perspektif koymayı önemli buluyorum. Arada yapıyorum. Arada yapıyorum derken aslında galiba bir kere yapmışım. Geriye doğru baktım. 6 aylık bilanço demişim. 57. yayın dönemini geçerken Sakat Muhabbet'te. Ve 25 Nisan 2023 tarihinde aslında bir bilanço yapmışım. Spotify'daki Sakat Muhabbet sayfasından böyle en başa doğru gelip bugüne kadar bir baktım. Ne yapmış, ne etmişiz diye. 8 yayın dönemi tamamlandı. Ve bu 8 yayın döneminde 141 bölüm yayınlanmış. Apaçık Radyo'da şimdiki adıyla, Açık Radyo'da daha önceki adıyla. Ve bu 141 bölümde toplam 204 konuk ağırlamışım. Ama 204 konuk derken de altını çizmem gerekiyor. Yani 204 farklı kişi anlamında değil bu. Yani bir kişiyi birkaç defa konuk aldıysam ona birkaç defa, kaç defa olduysa ona göre saydım. Çünkü her konuk hep başka bir temayla, başka bir içerikle konuk oldu Sakat Muhabbet'e ve ben de böyle aslında bir anda işin esprisi TÜİK tarzı bir şey gibi oluyor aslında bu 204 rakamı. Yani şimdi biri çıkıp tek tek saysa, o brütün netini çıkarsa 204 dedin ama aslında 204 değil dese haklı olur. Onu da söylemem lazım. Galiba 8 bölüm, bununla 9 olabilir. Konuk almadan yani iç dökme ya da bir şey paylaşma üzerine bölümler yaptım. İlk bölüm zaten Sakat Muhabbet'te ne amaçlıyoruz idi. Birinci Sakat Muhabbet bölümü 8 Kasım 2022 Salı günü yayınlanmıştı. Şu an çarşamba günleri haftalık yayınlanıyor ama Sakat Muhabbet'in macerası aslında 8 Kasım Salı günü başlamıştı ve galiba 3 ya da 4 yayın dönemi daha fazla da olabilir. Ona çok bakmadım. 2 haftada bir idi bizim periyodumuz. Önce Salı günleri 16.30'du. Sonra Çarşamba günleri 16.30 gene 2 haftada bir oldu. Sonra da son 2 ya da 3 yayın dönemi boyunca da haftalık düzene geçtik. Ve artık zaten Apaçık Radyo'nun tüm programları haftalık düzene geçti. Bir önceki yayın döneminin başı itibarıyla. Bunu dinleyenler olarak sizler çok iyi biliyorsunuz zaten. Bu 3,5 sene boyunca 4 seneye yaklaştık. Kasım'da 4. senemize gireceğiz. Kısmet olursa, Allah nasip ederse diyeyim Sakat Muhabbet'te. İşte yerinde yayınlar da yapma imkanımız oldu. Bir kere Ankara'dan Engel Filmler Festivali'nden yayınlar yapma şansım oldu. 2 sene Altın Koza, Adana Film Festivali'nden yayınlar yapma şansım oldu. Bir geçen sene orada bir ara oldu ama bu sene Eylül ayında bir aksilik olmazsa yine Altın Koza'da. Altın Koza'da yarışan ya da gösterilen filmlerdeki sakatlık temsiliyetlerine dair içeriklerle karşınızda olma niyetim var. Zaten Altın Koza'da iken Engel Sinema Festivali'nde de öyleydi. Sakat Muhabbet'in dışında sinemaya değen kısımları da ayrıca Açık Dergi'den paylaşıyorum sizlerle. Hatırlayanlar olacaktır. Böyle de bir keyifli tarafı var bunun. 6 bölümde ise ortak bir programcı dostum vardı. Elif Gamze Bozo. Elif Gamze sanıyorum hem konuk olması hem de ortak programcı olması vesilesiyle Sakat Muhabbet içinde benden sonra en çok sizinle sesi ulaşan
kişi olmuştur. Buradan da kendisine selam gönderiyorum, Elif Gamze'ye. İki bölümde bu seneki 8 Mart haftasında iki hafta üst üste programı 6 sakat feminist kadına devrettim. Bu da çok keyifli oldu benim için. İlk hafta sözleri bitmediği zaman ben de telaş yok. Sakat muhabbet de o yarım saat bize ait. Bir hafta sonra bir daha konuk olursunuz. Pardon, konuk olursunuz demişim. Dilim suçtu, affedersiniz. Zaten orada da Meral Sözer'in şöyle bir esprisi vardı. Programı o modere ederken şey demişti benim için. İşte Alper Tolgakçı şu anda bir sandalyeye bağlı, eli ayakları bağlı, ağzı bantlı gibi düşünün demişti. Ben çünkü orada hiçbir müdahalede bulunmamıştım. Bu espriyi de çok hoşuma gitmişti. Buradan Meral'e de bir selam göndermiş olayım. Sakat muhabbette başka neler yaptık? Tabii çok çok aklıma geliyor. En son tabii Haziran ayında geçen ay, yok pardon Haziran demişim. Şu an Haziran ayındayız. Mayıs ayında geçen ay 3 Mayıs Pazar günü Türkiye'de bir ilki yaşadık. Türkiye sakat camiası olarak diyeyim. Öyle bir camia yok gerçi ama yani olsun diye uğraşıyoruz biz de bir yandan da. Aktivistler var, çabalar var ama çok böyle bir kitle, bir kütle halinde bir camia oluşmadı sakatlıkla ilgili. Bana öyle geliyor en azından. Aksini düşünen varsa da orada tabii yerimiz de açık. Hayır Alper, yanlış düşünüyorsun. Tam tersi deyip konuk olup onu da konuşabiliriz tabii. Ona da alanımız var. Geçen ay 3 Mayıs'ta Diyarbakır'da, Amed'de birinci Diyarbakır Engelliler Onur Yürüyüşü'nde bulunma şansım olmuştu ve onun da ses kaydını 2 ya da 3 hafta önce paylaşmıştım sizlerle. Şimdi ortalara bir yere doğru yavaş yavaş geliyoruz. Bu haftaki şarkıyı ben gene Kürtçe bir parça seçtim. Keyifli bir şarkı. Yeni yayın dönemi, yeni umutlar, yeni ufuklar anlamında da bize iyi gelsin amacıyla bunu seçtim. Mehmet Atlı'dan Şino Nino şarkısını dinliyoruz.

0: Ciao benim.
1: Sakat Muhabbet devam ediyor. Bu hafta Sakat Muhabbet'in 9. yayın döneminin, Apaçık Radyo'nun ise 64. yayın döneminin ilk programında karşınızdayız. Ben afişte ana başlığı 8 yayın dönemi 141 bölüm 204 konuk olarak belirlemiştim. Zaten bu 8 yayın dönemi bölüm sayısı ve konuk sayısını müzik arasından önce paylaştım sizlerle. 2022 Kasım'dan 2026 Haziran'a demişim ilk alt başlıkta. Onu da aslında az çok söylemiş oldum. Konuklarımdan İdil Seda Ak şöyle demişti. Sakat Muhabbet'in 3. ya da 4. programında peş peşe 2 hafta sakat tarih konuşmuştu kendisiyle. Alper demişti, ben demişti 20 yıldır sakatlıkla ilgili çalışmalar yapıyorum ve her gün yeni bir sakatlık keşfediyorum demişti ve bana biraz ne bileyim yani çok gerçekçi gelmemişti. Yani ne yalan söyleyeyim. İdil hocama da buradan selam söyleyerek söylüyorum bunu. Ama 3,5 yıl sonunda ben de evet doğru diyorum kendisine. Sakatlık deyince yekpare bir tek şeyi düşünmemek lazım. Sakatlık, ortopedik sakatlık var. Ortopedik her sakatlığın, her bir kişinin yaşadığı belli durumlar, belli engeller, belli zorluklar, belli kolaylıklar var. İşitme için öyle, görme için öyle, bilişsel öyle. Bu dört şeyin kısmın dışında şeyler de var, sakatlıklar da var. Çok fazla spektrumlu bir durum sakatlık. Bununla ilgili yayınlarda da yapmaya çalışıyorum. Gelelim ikinci alt başlığıma. Sağlamcı zihinler ve kör topal muhalifler demişim ikinci alt başlıkta. Bunu da aslında daha çok yeni yaşadığım bir sağlamcı şiddet. Öyle diyebilir miyiz bilmiyorum yani. Sağlamcı diye bir tabir var ama sağlamcı şiddet diye bir tabir yok diye biliyorum en azından ben. Yaşadım. 2-2,5 ay önce tanıştığım ve sanatçı olarak bilinen, sanatçı da olan entelektüel bir kişi tarafından bu şiddete maruz kaldım. Ve hala onun şaşkınlığı içerisindeyim. Bunu da niye açıyorum size? Tabii isim vermeden söylüyorum. Kendisini de buradan tabii duyuyorsa ismini vermeyeceğim. Kimsenin de haberi yok aslında bu durumdan. Kendi kendime yaşadım. Sadece Erişiyorsan Varım topluluğundaki arkadaşlarıma paylaşmıştım. Yani isim vermeden böyle bir şey yaşadığıma dair. Şimdi bunu söyleyeceğim, anlatacağım size ama şöyle bir şey var. Sakatların yaşadığı bu tür davranışlarda nedense sakat olmayanların şöyle bir yaklaşımı oluyor. Şiddeti uygulayan kişiyi anlama çabasına giriyorlar. İşte öyledir, şöyledir, seni şöyle düşünmüştür, bunu yapmıştır falan filan gibi. Neyse ben olayı anlatayım. İşte bu kişiyi ben 2 aydır tanıyorum ve iyi bir muhabbetimiz, iyi bir iletişimimiz vardı kendisiyle. İşte bir gün işte otobüse bineceğiz bir yerde. Mersin'de yaşıyorum ben tabii. Hatırlayanlar olacaktır. Ben varım. O bahsettiğim kişi var. Başka bir arkadaşımız var. İşte ilk defa o kişi otobüse binerken yanımda olacak. Şimdi otobüs gelirken ben hareketlendim. Birden koltuk değneğim olduğu koluma sarıldı. İşte ne yaptığını da anlamadım o sırada. İşte bırak dedim de otobüse bineceğim. Hayır dedi, gidemezsin. Ben hani yardım edecek galiba yani. Bilmiyorum ne yapacağını da. O an bir tuhaf bir şey oldu yani. Bir de değnekli kolum tutmuş. Kımıldayamıyorum. O anda bir şey yaşadım. Bir de bu bahsettiğim kişi bir kadın bu arada. Bunu da belirteyim. Yani ne yapacağımı da şaşırdım. Koluma yapışmış, bırakmıyor. Yardım etmek istiyor. Ne yapmak istiyor bilmiyorum. Sen işte bilmiyorsun şudur budur. En son ben kendisine bağırdım. Beni rahat bırakın diye. Ve o şekilde otobüse bindim. Ama sağlamcı şiddet burada kalmıyor. Devamı da var. Bir gün sonrasında mesaj attı bana. Uzun mesaj atmış. İşte özür dilemiş ama özür dilerken de şunları yazmış. Sağlamcılığın altyapısını bundan fark ediyorum ben. İşte Alper, işte siz sakatlar çok hassassınız. İşte ben geçen gün kör bir kişisine yardım ettim. O kişi yolunu bulamıyordu, gittim. Sonra bir daha gittim yanına. İşte benim kendi annem de sakattı. O da şunları şunları yaşamıştı. Sizi anlıyorum. Siz çok aşırı hassassınız. Söylesiniz. Yani bana uyguladığı tacizi, bana uyguladığı şiddeti benim hassaslığım üzerinden okumaya çalışan bir yapı. Ki bu çok genel bir şeydir. Şu an bizi dinleyen sakat insanlar beni anlıyorlardır eminim. İşte ben de kendisine İşte bu yaptığın şey sağlamcılık. Bunun İngilizcesi ableism diye bir cevap yazdım. Ama dediğim gibi bu dediğim olay yani 5 sene önce olsaydı çok daha aşırı tepki gösterebilirdim. Ne bileyim çok fazla aşırı reaksiyon verebilirdim. Ama tabii sakat muhabbetin ve bu kadar yılın ve kendi yaşımında verdiği bir ne bileyim olgunluk belki de bilmiyorum adını. Daha sakindim. Abi kızmıştım o an yani otobüse binerkenki şeyde bir bağırdım. Çünkü kendimi kurtaramıyorum. Ama onun dışındaki şeylerde sakin cevap veriyordum. İşte böyle sağlamcılık üzerine yazınca bana başka bir cevap yazdı bir süre geçince ve gerçekten hala anlamış değilim. Yani yazdığım mesaj Sakat Alper diye başlıyordu. Ve işte yazmış da yazmış, yazmış da yazmış işte benim ona sağlamcı demem, ableist demem onu küplere bindirmiş. Benim algıladığım şey o. Yani bununla uğraşıyoruz. Ve bunu düşünürken, bunu yaşarken de aslında sağlamcılıkla ilgili benim Sakat Muhabbet'teki amacım, gayem, ana gayem bunu çok sık söyledim programlarda. Sakat olmayan insanların zihninde sakatlara dair ne var ya da ne yok? Bunu anlamak. Çünkü o zihinlerde bir sıkıntı olduğunu ben varsayıyorum. Ve bununla ilgili önce çözmenin sonra da bunu yani şifalandırmanın gayret içindeyim. Ne derece olur, ne derece olmaz bilmiyorum ama çaba mı? Zaten bizim sağlamcı zihniyette kör topal muhalefet şiarımız tam da bu. Bunu söylüyor. Bu alt başlıkta da sağlamcı zihinler ve kör topal muhalifler de işte sağlamcı zihin o karşıdaki hanımefendi. Kör topal muhalif de işte ben oluyorum burada. İşte sonra ben o gün de dışarıdaydım ben yani. Çok yoğundum. Bir oraya gidiyorum, buraya gidiyorum. O işte mesajı da okudum. Anlamadım. Şey yani bir tuhaf oldum çünkü öyle hakaret mi ediyor, ne diyor? Bir şaşırdım en azından. Çünkü beklemediğim bir insan. Zaten çok sizi bu şaşırtıyor. Hiç beklemediğiniz kişilerden bunları yaşıyorsunuz genelde. Ben de kendisine mesaj attım. Dedim şu an çok yoğunum. Yani bakamıyorum. Evde bakabilirim. Seni yarın arayayım. Ses kaydı. Yarın ararsam konuşuruz belki dedim. Çünkü hala ben bir şekilde bu sağlamcı zihinli entelektüel sanatçı arkadaşımla bir irtibat kurabilirim. Ve yani en azından tanıdığım, bildiğim kişiyi değiştiremiyorsam kimi başka değiştirebilirim ki mantığından düşünüyorum. Sesli mesaj attım. Sesli mesajda bunu ilettim. Yarın bir gün sonra seni arayabilirim şeklinde. Bu arada sesler böyle patır kütür. Geçen haftaki bölümde yayınlamıştık bayram özelde. Ben artık bir kediyle yaşıyorum. Zıp çıktı. O da şu an ben kayıt yaparken orada burada hoplayıp zıpladığı için az önce termosumu devirdi. Onun sesini duydunuz. Neyse o benim mesajıma işte bir daha ben sana selam vermeyeceğim. Sen de bana selam verme gibisinden bir şeyler yazmış. Ben de o mesajını beğendim ve kendisini WhatsApp'tan ve telefondan engelledim. Yani bilmiyorum belki bu engelleme kısmında hatalıyım. Ama işte bunları yaşıyoruz. Yani sakat olarak sürekli yaşıyoruz. En yakınlarımızdan, bu yapmaz dediklerimizden de yaşıyoruz. Ve bu süregelen bir şey. Benim son alt başlığım bölümde ve destekçilerimiz idi. 3 nokta sonrasında da. Tabii Apaçık Radyo'ya destekler sunuyoruz. Hepiniz biliyorsunuz. Biz gönüllü programcılar da destek veriyoruz. Programların içeriğinin dışında. Ben destekçilerin isimlerini anmayı önemli buluyorum. Son bir yıldır önceden radyoya yazardım. Destekçileri bana iletirlerdi işte önceden. Ben bilirdim önceden. Ama son bir yıldır belki daha da uzun bir süredir şeyi seviyorum. Daha çok hoşuma gidiyor, daha heyecanlı geliyor bana. Yayını canlı yayını dinlerken not alıyorum destekçileri. Ve ben de şimdi size son bir yıldır hesapladım çünkü Ağustos ayında galiba 100. bölümde İstanbul'daydım geçen sene. Oradaki yayınlarda destekçileri yani iletmiştim bir ara. Sonrasında bir yıllık bir ara olmuş. Tabi arada destek olunmadığı haftalar da oldu ama ben şimdi destekçilerimizi size aktarmaya başlayayım. Kaldığımız yerden hemen bakıyorum. 27 Ağustos 2025 günü Handan Bozbağ'ı kırmızıyla boldlamışım kendi listemde ki demek ki onda kaldık diye düşünüyorum. Ya da onu okumadık, orada kaldık. Oradan itibaren okumaya başlayacağım. Aras, Akan Aras, Neslihan Keser Özcan ve Recep Özcan. Bunlar 61. yayın dönemi destekçilerimiz idi. 62. yayın dönemine geçiyorum. Meral Akbıyık, sonra 2 hafta destekçi yokmuş. Tural Ay, Gökçe Coşkun, destekçi olmayan bir hafta, sonra bir hafta daha. Hatice Ertekin ve Derya ya da Dalya Ertekin diye not almışım. Çünkü dedim ki dinlediğim şekilde not alıyorum ben bunları. Fatoş Keçeli, Güngör Yılmaz. Sonra bir canlı yayın yapmışız. Canlı yayında olduğum için destekçi ismini alamamışım. Kusura bakmasın o kişi kimse. 17 Aralık 2025 Çarşamba günü ki bölünmüş bu da. Sonraki hafta destekçi yokmuş. Bir daha yokmuş, bir daha yokmuş, bir daha yokmuş, bir daha yokmuş. Ve 28 Ocak Çarşamba günü bu sene bir canlı yayını ben dinleyememişim. Böyle bir benim kusurum olmuş. Destekçi alamamışım. Gene kusura bakmasın destekçi varsa o hafta. Ve geliyoruz 63. bir önceki yayın dönemimize. Orada da tabii Emre Gülgün Akdenli destekçi olmayan bir hafta. Sinem Kaplan yakın arkadaşım. Buradan Sinem'e selam da söylüyorum. Destekçi olmayan 2 hafta üst üste hafta varmış. Merih Ateşoğlu, Şevket Pamuk. Şevket Pamuk tabii Orhan Pamuk'un abisi, ekonomist. Şevket Bey'e de, Şevket Hocama da buradan selam söyleyeyim. Bilmiyorum yani isim vererek mi destek oldu yoksa o bıraktı. Radyomu seçti ama çok çok hoşuma gitti. Şevket Pamuk gibi bir akademisyenin de destekte bulunması sakat muhabbete. Sonraki hafta ben Apaçık Radyo'nun toplantısı olmuş. Zoom toplantısı. Onda olduğum için dinleyememişim yayını ve destekçi alamamışım. O da 25 Mart Çarşamba, o gün de İstanbul'daydım bu arada. Maltepe'de bir yerde oturuyordum. Hatırlıyorum ben şu anda kendim o gün nerede olduğumu. 1 Nisan'a geliyoruz. Melih Oruç, Saniye Oruç ve Metin Oruç. Sonrasında benim tabii ben her sene desteğimi yeğenlerim üzerinden veriyorum. Onunla denk gelmişiz yeğenlerime. 23. Şardı Şenliği haftasına denk gelmiş bu da. 8 Nisan Çarşamba günkü program. Oğuz Kağan Yazgı, Doğukan Yazgı ve Can Aras Erdoğan. Ardından Mustafa Bilge, Burak Beşer ve sonra çok çok mutlu etti beni. Tanımıyorum kendisini ama 4 hafta üst üste aynı kişi konuk oldu. Nükhet Oğan Atakan. Buradan kendisine dinliyorsa eğer çok çok selam söylüyorum. Teşekkür ediyorum Nükhet Oğan Hanım'a. Yani sonra geçen hafta ise Hakan Demir, Sevinç Demir, İpek Demir, Burak Demir, Ezgi Demir ve Deniz Algan destekçi oldular. Onların da şöyle bir hikayesi var. Ben dediğim gibi dinleyerek not alıyorum. Tabii bu kadar kişinin destek olacağını bilmiyordum ben. Canlı yayını dinlerken birden isimleri peş peşe sıralandı isimler. Hepsini alamadım ama bu Hakan, Sevinç, İpek, Burak ve Ezgi Demir ismi bana yabancı değildi. Daha önce de konuk olduklarını anımsıyordum. Ben de geriye doğru döndüm. Çünkü isimler hepsini alamamıştım. Geriye doğru döndüm. Ne zaman olmuşlardı acaba bu kişiler diye ve onu da buldum tabii ki. 9 Nisan ve 16 Nisan tarihlerinde 2025 geçen sene Hakan, Sevinç, İpek, Burak ve Ezgi Demir konuk olmuşlardı 2 hafta üst üste. Ve geçen hafta gene konuk oldular. Çok çok teşekkür ediyorum kendilerine. Bunlar tabii beni motive ediyor. Sakat muhabbetle alakalı. En son da artık alt başları da bitirdim. Sakat muhabbette bundan sonrası için ne yapabiliriz? Tabii bir kısır döngüye giriyor mu, girmiyor mu, nasıl oluyor gibi şeyler geliyor bazen aklıma ama keyifli de yani sakat muhabbet yani şey diyor insanlar, arkadaşlarım, çevrem bir yerde tıkanacak gibi düşünmüyorum ben. Daha da önün açıldığını düşünüyorum. Şu günlerde son 2-3 aydır aklımda şey vardı. Sakat muhabbetin formatını İngilizce olarak ya podcast olarak bağımsız ya da ne bileyim böyle daha yine bağımsız bir radyo kanalıyla görüşerek onlar üzerinden Crip Talks adıyla Sakat Muhabbet'in birebir çevirisi gibi düşünüyorum ben Crip Talks'u. Sakat Muhabbet'i İngilizce olarak yapmak. İngilizce seviyem onu kaldırır mı kaldırmaz mı bilmiyorum ama suyu atlamadan yüzeceğinizi yüzemeyeceğinizi bilemezsiniz. Ve önce bir bocalama olacak tabii ki elbette olacak. Ve olmalı da zaten. Zaten sakatlık üzerine konuşuyoruz. Dil bariyeri de bir başka sakatlık bence. Bununla ilgili de konuğum da olan bir sonra da arkadaşım oldu kendisi zaten. kişiyle görüşüyoruz. Olur belki iki kişi yapacağız bir ihtimal. Daha netleşmediği için ve onun da adını, ismini şimdi size paylaşmıyorum tabii. Ondan izin almadığım için böyle bir bilgi de vermiş olayım size. Sakat Muhabbet 64. Apaçık Radyo 9. kendi yayın döneminde devam ediyor. Bakalım nereye kadar gidecek? Beni dinlediğiniz için çok çok sağ olun. Umarım bir şeyleri değiştiririz hep beraber. Dünyanın bütün sakatları iyileşin. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Oh, Granny.
2: Sakat Muhabbet.
0: Where did your husband, my granddaddy go?
2: Sağlamcı zihniyete, kör topal bir muhalefet.
0: Where did your husband, my granddaddy go?
2: Hazırlayan ve sunan Alper Tolga Akkuş.
0: He went off to heaven just before you were born. She said, he went off to heaven.

0: quite the thing now.
1: Apaçık Radyo.
2: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Barış Aygün, Ada Aygün ve Zeynep Nuhoğlu Özkan'a teşekkür ederiz.
3: Dünyanın cazı.
4: Hazırlayan ve sunan Leyla Diana Gücük.

love is gonna

Merhaba sevgili Apaçık Radyo dinleyicilerimiz. Dünyanın cazı kuşağında her çarşamba ben Leyla Diyan'ın Gücük ile bir saatlik beraberliğimiz başladı. Bugün size iki müzisyenin albümünden seçtiğim parçaları getirdim. Açılışı Trompet Kraliçesi olarak adını tarihe yazdıran Valeda Snow ile yaptık ve dinlediğimiz parça Until the Real Things Comes Along'du. Evet, Valeda Snow 2 Haziran 1904 ve 30 Mayıs 1956 tarihleri arasında yaşamış çok yetenekli bir şarkıcı, dansçı, aranjör ve trompetçi. Epeyce yabancı dil konuştuğu söyleniyor ve trompet çalışında Louis Armstrong'un tarzına benzetildiği söyleniyor. Hatta o zamanlar ona küçük Louis

lakabını da takmışlar. Ve yine o dönemlerin meşhur piyanisti Mary Lou Williams onun hakkında şöyle yazmış. Louis gibi yüksek doları çalabiliyor. Şarkı söylemeyi ve dans etmeyi bırakıp trompete yoğunlaşsaydı harika bir trompetçi olurdu diyor ama bunu ne zaman söylediğini bilmiyoruz. Tabii şarkı da söylüyor ama biz bu hafta onun trompet tınılarını da radyolarımıza getirdik. Evet, Valley the Snow ile devam edelim. Farklı albümlerinden iki parça dinleyelim. Önce Sweet Heartache ve ardından The Mood That I'm In.

Evet, bugün programımızın ilk bölümünde tarihe trompet kraliçesi olarak adını yazdıran Valeda Snow'dan parçalar dinliyoruz. Şarkıcılığın yanı sıra dansçı olduğunu da söylemiştik ama 30'lu ve 40'lı yıllarda da bazı filmlerde onu görmek mümkün doğrusu. Renkli bir hayat sürdüğünü okuyoruz ve aslında öyle ki çok da egzantrik davranışları varmış. Amerikalıları gerçekten şaşkına çevirmiş. Orkide rengi bir Mercedes ile seyahat edip orkide rengi bir takım elbise giymiş. İşte evcil bir maymunu varmış. Ona da aynı renk ceket ve şapka giydirmiş vesaire ve şoförüne varıncaya kadar aynı renkte kıyafet ve aksesuarlarla gezindiği de söyleniyor. Dönemin birçok ünlü caz müzisyeniyle de birlikte çalma fırsatını elde etmiş tabii ki. Önemli orkestralarıyla turnelere çıkarak adından söz ettiriyor. Ve ne yazık ki 1956 yılında Valeda Snow New York'taki Palace Tiyatrosu'nda sahne arkasında bir beyin kanaması geçirerek hayatını kaybediyor. Yani en çok sevdiği şeyi yaparken, büyük yetenekleriyle halkı eğlendirirken hayata veda ediyor. Şimdi gelin yine biraz müziğe geçelim. The Queen of Trumpet albümlerinden 3 parça seçtim. Önce Whisper Sweet, ardından I Must Have That Man ve Caravan. Dinliyoruz.

Evet, Dünyanın Cazı devam ediyor ve programımızın ilk bölümünde Valley the Snow dinliyoruz. Bir dönemin trompet kraliçesi olarak isminden söz ettirmişti. Tabii yaşadığı yıllar itibariyle çalkantılı bir hayatı da olmuş. Savaş dönemine denk geliyor. İşte siyah olması ve tutuklanması, Danimarka'da işte bir turneye çıktığında esir olarak alınması vesaire gibi ve daha birçok inişli çıkışlı bir hayata sahip olan Valley the Snow trompette iyi bir sound yakaladı. Programımızın başında da belirttiğim gibi ona Küçük Louis ismini takmışlardı. Kimisi onun Louis Armstrong'u taklit ettiğini, kimisi de gerçekten belirli bir tarz yakaladığını söylüyordu. Dansla da çok yetenekli ve çeşitli şovlarda yer aldığını da biliyoruz. Evet, şimdi bu bölümün son iki parçasıyla programımıza devam edelim. Valley the Snow ve Billy Mason orkestrasından iki parçayla devam ediyoruz. Poor Butterfly ve It Had to Be You.

0: You, wonderful you, it has to be you.
1: Evet, dünyanın cazındasınız ve radyolarını yeni açan dinleyicilerimizi selamlıyoruz. Bugün iki sanatçıya yer verdiğimiz programımızın ilk bölümünde Alayda Snow'dan parçalar dinledik ve şimdi programın ikinci bölümünde Dakota State'inden seçtiğim parçaları dinleyeceğiz. Dakota State'in 3 Haziran 1930'da doğmuştu ve 10 Nisan 2007'de aramızdan ayrılmıştı. 1950'lerin sonlarında ve 60'ların başında eleştirmenlerden büyük beğeni toplamıştı ve belki de onu tanıdığımız The Late Late Show hitiyle 1957'de liste başı olduğunda onu takip edecek yıllarda yine George Shearing ile yaptığı In The Night albümü ve ardından Dynamic albümleriyle dikkat çekmişti. Asıl keşfedilişi Harlem'de bir gece kulübünde şarkı söylediği sırada Capitol Records'un yapımcısı gelip onu plak şirketine almasıyla oldu. Ve single'lardan sonra da 1955'te Downbeat dergisinin dikkatini çekiyor ve en umut vadeden yeni yetenek ödülünü de kazanıyor. Şimdi sözü uzatmadan hemen parçaları dinlemeye başlayalım. Önce The Late Late Show albümünden yine aynı ismi taşıyan parçayı dinleyeceğiz. Aynı albümde yer alan Moon Ray ile devam edeceğiz. Sonra More Than The Most albümüne geçeceğiz ve oradan High On A Windy Hill gelecek. Ardından da My Heart Beats Like A Hammer'la onu dinlemeye devam edeceğiz.

Evet, Dakota Stratton'dan parçalar dinlemeye devam ediyoruz. Onun ses rengini ve sahnedeki performansını Dinah Washington ve Sarah Vaughan'a benzetiyorlardı ama ne yazık ki bu sanatçılar kadar büyük kitlelere ulaşamadı. Fakat yine de diskografisine baktığımız zaman epeyce kaydettiği albümler var. Caz standartlarından oluşan ve çeşitli orkestralarla, gruplarla kaydettiği albümler var. Şimdi yine güzel parçalar dinlemeye devam edelim. We Are Bound Together albümünden gelecek 3 parça. Önce You Are Mine, You, Body and Soul, Knock Me a Kiss ve Dynamic albümünden de Say It and So Joe geliyor. Dinliyoruz.

Joe. Don't make me cry, Joe. Don't say bye, bye, Joe.

Joe. Say you won't go, Joe. Gotta know.

You won't go, Joe. Gotta know. Oh, Joe, say it ain't so. Say it ain't so.

Evet sevgili Apaçık Radyo dinleyicilerimiz, bu hafta iki müzisyene yer vermek istedim. Programımızın ilk bölümünde yer alan trompetçi ve vokalist Valida Snow'dan parçalar dinledik ve ikinci bölümünü ise Dakota Stratton'a ayırdık ve bu bölümünde son anonsuyla size veda etmeden önce bizi her nereden dinliyorsanız sevgili dinleyicilerimize, destekçilerimize çok teşekkür ediyorum ve Teknik Masa'ya da ayrıca teşekkürlerimi ederek bu haftayı 3 parçayla kapatıyorum. The Best Female Voices of Jazz Dakota Stratton albümünden gelecek 3 parça. Willow Weep For Me, The Party Is Over ve East of the Sun. Ve önümüzdeki hafta yeniden buluşabilmek ümidiyle güzel günler diliyorum hepinize. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Barış Aygün, Ada Aygün ve Zeynep Nuhoğlu Özkan'a teşekkür ederiz.
1: Şimdi ve burada Apaçık Radyo.
2: Mücadele Atlası. Türkiye'nin dört bir yanından çevre mücadelesi arşivi. Cumartesi sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da. Hazırlayan ve sunan Onursal Engel.
1: Apaçık Radyo.
0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Faika Simay Arıcan'a teşekkür ederiz.

0: Gezegenin Geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün 3 Haziran 2026 Çarşamba. Sizlerle Dünya Turbalık Günü'nde gündeme gelen Kongo Havzası'nın dev karbon deposunu Küresel Çevre Fonu'nun 144 milyon dolarlık yeni iklim finansmanını, Birmingham Üniversitesi'nde geliştirilen hidrojen üretim yöntemini, İsveç'in vaşakları korumakta zorlanan programı, Türkiye Çevre Haftası'nı, İzmir'deki orman yasağını ve Akbelen direnişçisi Esra Işık'ın yurt dışı yasağının kaldırılmasını ele alacağız. İlk durağımız küresel iklim mücadelesinin en az bilinen kahramanlıklarından turbalıklar. Monga Bay, Dünya Turbalık Günü'nde Afrika'nın Kongo Havzası'ndaki kuvvet santralinin dünyanın en büyük tropikal turbalık kompleksi olduğunu hatırlattı. İngiltere ile Galler büyüklüğündeki bu alan yaklaşık 167 bin kilometre kare yüz ölçüme sahip ve yaklaşık 30 milyar metrik ton karbon barındırıyor. Yalnızca 10 yıl önce haritalandırılan bu bölgede yapılan son araştırmalar bazı göllerin 2000 ila 3500 yıl yaşındaki kadim karbonu salıvermeye başladığını gösteriyor. Eğer kuvvet santralindeki turbanın tamamı yansaydı atmosfere Birleşik Devletler'in 20 yıllık karbon emisyonuna eşit miktarda sera gazı eklenirdi. Turbalıkların korunması küresel iklim hedeflerinin yaklaşık 5'te 1'ini doğrudan etkileyebiliyor ancak bölge halen petrol arama lisanslarına açık. Sırada iklim finansmanı var. Carbon Pulse'a göre Küresel Çevre Fonu dünya genelinde 16 iklim ve doğa pozitif proje için 144,3 milyon dolarlık yeni bir hibeyi onayladı. Fon 828 milyon doları aşan bir ek finansmanı harekete geçirecek yatırımları destekleyecek. Projeler kalkınmakta olan ülkelerde biyolojik çeşitlilik koruma, iklime uyum, sürdürülebilir tarım ve karbon azaltım alanlarına odaklanıyor. Latin Amerika, Sahra Altı, Afrika ve Güneydoğu Asya'da yürütülecek programlar arasında ormansızlaşmayı izleme, mercan resifi onarımı ve küçük ölçekli yenilenebilir enerji ağları yer alıyor. Küresel Çevre Fonu bu yıl onaylanan en büyük çoklu odaklı paketlerden birini böylece hayata geçirmiş oluyor. Üçüncü haberimiz bilim dünyasından. Birmingham Üniversitesi araştırmacıları temiz yakıt olarak değerlendirilen hidrojeni daha ucuz ve kolay üretebilecek yeni bir yöntem geliştirdi. Geleneksel elektroliz süreçlerine kıyasla bu yöntem üretim maliyetini önemli ölçüde düşürebilecek bir verimliliğe sahip. Hidrojen, çelik gübre ve uzun mesafe taşımacılık gibi karbonsuzlaştırılması en güç sektörlerde fosil yakıtların yerini alabilecek temel seçenek olarak öne çıkıyor. Üniversite ekibi ölçeklendirme çalışmalarının önümüzdeki yıl başlayabileceğini açıkladı. Sanayi ölçeğinde sınama içinse kamu ve özel sektörden ortak arayışları var. Bu tür yenilikler uluslararası iklim taahhütlerinin pratikte hayata geçirilmesi için belirleyici olabilir. Dördüncü haberimiz biyolojik çeşitlilikten. İsveç'in nesli tükenme tehlikesindeki vaşaklarını kurtarmaya yardım

eden dünyaca tanınmış bir koruma programının finansmanı durağanlaştı. Yerel toplulukların güveni de azalıyor. Program, tarımcılar, avcılar ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle yıllarca devam etti. İskandinavya genelinde tahminen 2000 civarında vaşak yaşadığı ve bu sayının 2025'in son 3 yılında yaklaşık %12 azaldığı bildiriliyor. Yeni bütçe açığı ekibin saha ekiplerini ve genetik izleme çalışmalarını kısmasına da yol açabilir. Uzmanlar İsveç modeli olarak anılan başarılı yaklaşımın küresel koruma çalışmalarına örnek oluşturduğunu, bu nedenle finansmanın acilen yenilenmesi gerektiğini söylüyor. Program kapatılırsa kazanılmış genetik veri tabanı da risk altına girecek anlamına geliyor. Gelelim Türkiye'ye. Bu hafta 1-7 Haziran Çevre Haftası. Dünya bize emanet temasıyla kutlanıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda 4-7 Haziran tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Sıfır Atık Festivali var. Etkinlikte kullanılan tüm elektrik belgelendirilmiş şekilde %100 yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanacak. Festival bu özelliğiyle dünyada bir ilk niteliği taşıyor. Antalya yolunda iklim eylemi olarak Sıfır Atık başlıklı forum 5-7 Haziran'da yapılacak ve 81 ilde gerçekleştirecek çevre yürüyüşleri de hafta boyunca sürecek. Cumhuriyet'in haberine göre İzmir Valiliği yaz aylarında artan orman yangını risklerine karşı il genelinde ormanlık alanlarda girişin 1 Haziran ile 31 Ekim arasında yasaklandığını duyurdu. Karar, piknik, mangal, sigara, izmariti ve cam atıklarından kaynaklanan yangın tehlikelerini düşürmeyi amaçlıyor. 2025 yılında Türkiye genelinde 3000'in üzerinde orman yangını yaşanmış, 10 binlerce hektar alan zarar görmüştü. Erken önlem uygulamalarının yangın mevsiminin başında devreye alınması hasarın boyutunu sınırlamak için kritik görülüyor. Benzer kararlar Akdeniz ve İgelerinde de gündemde. Programımızın son haberi ise Akbelen'den. Yine Cumhuriyet'e göre Muğla Akbelen Ormanı direnişiyle tanınan çevre savunucusu Esra Işık'ın yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı. Karar Işık'ın 42 günlük tutukluluk sonrası tahliye edilmesinin ardından geldi. Çevre savunucuların yargısal süreçte maruz kaldığı kısıtlamaların kaldırılması, ekoloji mücadelesindeki sivil özgürlükler ve uluslararası dayanışma açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Akbelen direnişi kömürlü termik santral için ormanlara dokunulmasına karşı yıllardır süren bir halk hareketi. Köylülerin, çevre derneklerinin ve hukuk savunucularının yürüttüğü bu mücadele, ÇED iptal davaları, acele kamulaştırma itirazları ve sahada yürütülen nöbetlerle ilerliyor. İklim krizine neden olanlara karşı ve doğa için harekete geçmek üzere esen kalın.

0: Gezegenin Geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Faika Simay Arıcan'a teşekkür ederiz.
2: Apaçık Radyo.
3: Apaçık Radyo.
2: Kainatın
3: tüm
2: seslerine,
3: renklerine,
2: hey!
3: Titreşimlerine.
2: Apaçık
3: Radyo.

0: Başım köpük köpük bulut, içim dışım deniz. Ben bir ceviz ağacıyım gülhane parkında. Budak budak, şerham şerham, ihtiyar bir ceviz. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında.
1: Apaçık Radyo.
2: Eldesler. Müziğe ve hayata dair muhtelif değerlendirmeler. Hazırlayan ve sunanlar Akın Eldes, Akıncan Eldes ve Kerem Eldes. Çarşamba geceleri 12'de Apaçık Radyo'da.
3: Ödüle müzik.
4: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
5: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Özden Karakök Debruyne'ye teşekkür ederiz.

0: Herkese iyi akşamlar. Apaçık Radyo burası ve Açık Dergi programı başladı. İlk sen Mavi Tuna, ben Teknik Masa'da Feryak abiyle birlikte haftanın 3. dergisi başladı. Hepiniz hoş geldiniz. 3 Haziran 2026 tarihli yayınımız bu. Sonny Rollins dinledik, dinlemeye de devam edeceğiz. 95 yaşında öldüm. Amerikalı efsane bir caz saksafoncusu, saksafon devi Rollins'in bu akşam 1998 yılında Milestone Records etiketiyle yayınladığı stüdyo albümden bir parçayla anmaya başladık bile. Global Warming ismini taşıyordu bu parça. Evet, caz dünyasında küresel ısınma ve küresel iklim krizine dikkat çeken efsanevi müzisyenlerden birisiydi aynı zamanda Sonny Rollins. Bu albümle doğanın korunmasına ve gezegenin geleceğine karşı duyduğu hassasiyeti yansıttığını söylüyordu bir söylesinde. Evet, albüm ismini veren parçayı da açılışta yer alan, ele aldığı epey ciddi konunun aksine oldukça hayat dolu, coşkulu ve iyimser bir melodi ve ritme sahipti. Piyanoda Stephen Scott, elektrik basta Bob Crenshaw, trombonda Clifton Anderson ve davulda İdris Muhammed ve Perry Wilson gibi güçlü isimler eşliğinde kaydetmişti Global Warming'i ta 1998 yılında Sonny Rollins. Evet, haftanın tam ortasında duran yayın şimdi kültür ve sanat çevresinden notlarla devam edecek. Açık Dergi'de Sonny Rollins parçaları dinlerken kültür ve sanat çevresinden haberler aktaracağız sizlere ve etkinlik önerilerimiz olacak. Saat 7'ye kadar geçecek sürede. Geçtiğimiz iki günde Açık Radyo'yu, Apaçık Radyo bu saatlerde dinleyenler biliyor ama olsun, yine de söyleyeyim, kafa karışıklığını da gidermeye çalışalım. Bu yayın dönemi itibariyle Açık Dergi eski saatine geri döndüm. 6.30 değil 6'da başlıyor artık yayın. 6 ile 8 arası kültür ve sanat çevresinden pek çok söyleşi ve haberle siz sevgili dinleyicilerimize eşlik ediyoruz. Bu akşam da saat 7'ye kadar pek çok haber var sizlere aktaracağım. Arada bir Yaz Ahmet parçası da dinleyeceğiz. Bir kere daha İstanbul'a geliyor ünlü caz müzisyeni Sonny Rollins'in yanı sıra onun da son albümüne kısaca bir uğrama imkanını bulacağız ve 7 oldu mu da mikrofonu köşelerimize devredeceğiz. Bu yayın döneminin iki yeni köşesi bu akşam ard arda sizlerle buluşacak. Önce Hatimet Miral, Dönemler Arası Kanonlar ve Karşı Sesler isimli programın ilk bölümünü sunacak. Bir pilot bölüm ya da tanışma bölümü olarak düşündü bunu Hatimet. Dolayısıyla bir konuk yok normalde. Konuklu ilerleyecek kanonlar üzerine, karşı sesler üzerine. Antik Yunan'dan 20. yüzyıla kadar Batı sanatında, plastik sanatlarda ve müzikte önemli dönüm noktalarının konuşulacağı bir kuşak başlıyor yayında. Bugünle dolayısıyla kanon nedir sorusunu ortaya atıyor Hatimet. Batı sanatındaki kanonların temeli nereye dayanır gibi sorulara kısa cevaplar verirken önümüzdeki bölümlerde nedirin konuşulacağını da çok kısa özetliyor bizleri. Saat 7 ile 7.30 arası Dönemler Arası başlıyor. Onun hemen ardından da Hüsnü Kuruntum yayında. Evet, Açık Dergi'de Esra Öneli artık çarşamba akşamları yayında bulacaksınız. Bir mini müzik kuşağı bu. Hüsnü Kuruntum, Arzulu Düşünce, Wishful Thinking'in bir tür çevirisi. Esra öyle önerdi. Evet, Açık Alan programında geçen yayın dönemi ilk defa bir setiyle bizlerle buluşmuştu genç radyocu dostumuz Esra Önel. Şimdi bir programa dönüştü onun Hüsnü Kuruntu sohbeti. Zihnin katı gerçeklere karşı geliştirdiği büyülü gerçekçi bir sistem hackleme girişimi olarak anlatıyor Hüsnü Kuruntu programını. Bu akşam da Flying Lotus, Gonca Sufi ve Rar gibi isimlerin eşlik ettiği bir zihinsel kurcalamada çıplak gerçekliğe ne kadar filtresiz maruz kalmalıyız sorusunun eşiğinde duruyoruz demiş. Hep birlikte duyacağız, işiteceğiz Hüsnü Kuruntu'yu. Esra Öner saat 7.30'da ilk bölümüyle Hüsnü Kuruntu'nu sizlere bekliyor Açık Dergi'de. 64. yayın döneminin ilk haftası, yeni köşelerin heyecanıyla başladık. Şimdi vakit kaybetmeden kentten notlarımıza geçelim. Bakalım kültür ve sanat çevresinde neler olmakta.
1: Açık Dergi.
0: Kent takibini müzik haberleriyle açacağız. Caz çevresinden etkinlik haberleri var. Bunlara göz atmak istiyorum önce. Sonra bir caz dinleme kulübü buluşması ve İstanbul Caz Festivali'nden yeni bir haber. Hadi hemen başlayalım. İbrahim Maluf'un Türkiye'deki konseri varmış. Bugün haberdar olduk. Hemen açığımızı kapayalım. Pazartesi akşamı duyurmamıştım size bunları. İzmir'de ve Ankara'da bugün ve cuma akşamları ard arda sahnesi var ünlü trompetçinin. The Trumpets of Michelangelo, Michelangelo'nun trompetleri ya da borazanları diyelim. Son projesiydi zaten bu. İlk bölümünü 2022'de yayınlamıştı. Sonra peyderpey ilerletmekte çalışmasını The Trompets of Michelangelo Toma olarak bu arada kısaltılıyor. Yarım yüzyıl aşkın bir süre önce İbrahim Maluf babası Nasim Maluf'un icat ettiği geleneksel 3 sübaplı trompet yerine çeyrek tonları çalınmasına imkan veren 4 sübaplı trompeti çalmaya başlamıştı. Şimdi Michelangelo'da türler üstü bir performansa imza atıyor. Büyük bir gösteri aslında bu. Evet, Maluf'un diskografisi içinde şekillenen çok katmanlı müzik dilinin canlı performanstaki karşılığını izlemek için davetlisiniz deniyor basın bülteninde. İzmir'de bu akşam Kültür Park'ta İbrahim Maluf dinleniyor. Ne güzel. 5 Haziran'da da Ankara'ya geçiyor Maluf ekibiyle. Michelangelo'nun borazanlarını Kongresyum alanında seslendirecekmiş. Caz doğaçlamasından klasik formlara, elektronik dokulardan Orta Doğu melodik yapılarına uzanan geniş bir alanı kapsıyor. Onun bu projesi, sahne performansı, farklı katmanlar ama tek bir akış içinde izleyiciyle bugün İzmir'de, Cuma'da söylediğim gibi Ankara'da buluşmakta. Hafta başında atladığımız başkaca haberler de var. Hadi biraz telafi faslına geçelim. Roxy'ye uğrayalım. Roxy'de bu akşam Lie Johnny performansı yer alacak. Moskova çıkışlı bir ekip, bir alternatif müzik ekibi diye de tanıtılıyor. Evet, 2010'ların ortasında Moskova'nın bağımsız müzik çevresinde şekillenmeye başlayan bir topluluk. Alex Kliman önderliğinde, grubun davulcusu ve vokalisti Kliman. 2012 yılında grubun temelleri Polina Zakarina ile birlikte atılıyor. Evet, ikili bu akşam İstanbul'a beraber geliyorlar. Post-punk ve alternatif rock ekseninde konumlanıyor ekip. Minimal ama yoğun bir ses kullanımı var diye de belirtilmekte. Evet, Lie Johnny 2026 yılında en son Ether isimli albümünü yayınlamıştı. Grubun dijital ortamlarda paylaştığı teklilerde çok sevilmekte. Açılışı Kaptan Tenek yapacak İstanbul'dan. Alternatif sahneden 2000'ler sonrasında katmanlanmış bir ekip. 2018'de Kadıköy'de kurulmuş bir alternatif protest rock grubu olarak anlatmış Milliyet Sanat'tan alıntılıyorum bu haberim olduğu gibi. Evet, bu akşam işte Kaptan Tenek'e sahneyi Moskova'lı ekip Lie Johnny'ye ısıtıyor. Roxy sahnesinde gelişiyor tüm bunlar. Suzan Somalı Sönmez'in Milliyet Sanat'taki haberinden bir bunu aktarmış olayım. Bunun yanı sıra Beyoğlu çevresinde Blind sahnesi bu hafta yoğun demiştik. Dün Panda Bear performansı vardı. Bugün Deniz Tekin izleyicilerin karşısına çıkıyor Blind'da. Saat 9 sularında kapıların açılacağını görmekteyiz. Yarınsa aynı sahnede Ağaç Kakan sahne alacak. Evet, rap sahnesinin kıymetli bir MC'si olarak o da izleyiciyi Blind'da bekliyor. Blind'da hafta boyunca da pek çok etkinlik var. Yarın öbür gün buraya geri döneriz. Şimdi ilerleyelim. Başka neler var? Tabii Şebnem Ferah performansını hatırlatalım. Bu akşam büyük bir buluşma Küçük Çiftlik Park'ta gerçekleşiyor. 6 yıl sonra vereceği ilk konser olacak Şebnem Ferah'ın. Ardından İzmir'e gidecek. Sonra İstanbul'da Haziran sonunda konserler, bir konser daha duyuruldu. Yeniden sahnelere dönüyor rock müziğin büyük bir sesi ve siması Şebnem Ferah. Bugün sahne var. Küçük Çiftlik'te epey yoğun diye tahmin ediyoruz. Terminal Kadıköy'de de bir solo gitar performansı vardı. Solo caz gitar performansı vardı. Onu hatırlayalım. Ardından da Yaz Ahmet'e geçeceğiz. Evet, komünitede bu akşam Bora Çeliker, Bora Lone isimli projesini saat 8'de dinleyiciye komünitede sunacakken aynı alanda yarın sahne alacak isimse büyük bir trompetçi Yaz Ahmet. Evet, kuartetiyle birlikte son uzuncaları Paradise in the Hold'u seslendirecek. Trompet ve flügelhorn'da Yaz Ahmet'e, vibrafon'da Ralph Wild, gitarda Dave Mannington ve davulda Rod Youngs eşlik etmekte. Günümüz caz dünyasının etkileyici isimlerinden birisi Yaz Ahmet. Biz de yıllardır takip ediyoruz ve çalmaya da çalışıyoruz parça parça onu. Bahreyn folklorunu müziğin merkezine taşısa da Londra müzik sahnesinin çok kuvvetli bir siması. 2025 yılında yayınladığı Paradise in the Hold da çok tutulmuştu. Hem İngiliz basını hem Amerikan basını tarafından başyapıt ilan edildiği de oldu. Biz onu değil, daha sonra yayınladığı kısa çalarını bu akşam sizlere çalacağız. Paradise in the Hold'u zaten çalmıştık geçen yılda. Evet, yarın akşamki konseri için ama parça birazdan yayında. Ben şimdi bu büyük caz buluşması Ya Zahmet Kuartet performansını Kointe'deki etkinliği almışken Opus 3A'ya bir geçmek istiyorum. Akbank Sanat'ın Beyoğlu'ndaki mekanı kapandıktan sonra yeni mekan açılana kadar ekip İstanbul'un dört bir yanında etkinlikler organize ediyor. Görmeye ve izlemeye çalışıyoruz zaten bunları da. Yarın da Cihangir'deki plak dükkanı Opus 3A'dan bir buluşma var. Caz Dinleme Kulübü, 60'lar yoldan çıkan caz üzerine konuşulacak. Akbank Sanat Fugamundi ile bu etkinlikleri, Caz Dinleme Kulübü etkinliklerini gerçekleştiriyor. Her seferinde bir konukla, farklı bir temayla müziğe yaklaşıyorlar. Müziği bir hikaye anlatıcılığı olarak kurgulayan kadife vokalleri ve derinlikli enstrümantal dünyasıya tanıdığımız Ahmet Ali Arslan'ı konuk ettik demişler. Sevgili dostumuz ve programcımız Ahmet Ali. Yarın akşam Opus 3A'da Doğukan Şayan'ın yöneteceği bu buluşmada yoldan çıkan caz üzerine konuşacak. Oturmuş bir müziğin çeşitli etkilerle nasıl tırnak içinde bozulduğunu, yoldan çıktığını ve yeni dünyalara nasıl kapı açtığını konuşacağız diyorlar. Early Fusion'dan yormayan free jazz denemelerine, dünya müziğinin cazla kurduğu organik bağdan dönemin yenilikçi ruhuna uzanan bir keşifli yolculuk, 60'lar yoldan çıkan caz başlığıyla masaya yatılıyor. Etkinliğin ilk bölümünde Ahmet Ali Aslan'ın New York'un efsanevi caz radyosu WKCR'daki yoğun radyoculuk yıllarından bir seçki de duyulacakmış. Bozulan formların hikayelerini konuşacağız diyor Fugamundi ekibi. Etkinliğin ikinci kısmında da söz format bu şekilde, format gereği dinleyicilere, oradaki misafirlere verilmekte. Kutudan rastgele parçalar seçip dinleyeceğiz diyorlar. Evet, yarın akşam Opus 3A'da herkesin katılımına açık bir etkinlik bu. Ahmet Ali Arslan, Fugamundi ekibi de 60'lar yoldan çıkan caz üzerine konuşup parçalar dinleyecekler. Caz demişken İstanbul Caz Festivali'nden bir haberimiz var. Bütün program duyuruldu zaten, aylar oldu. Açık Dergi'de de hep konu ettik. Hem headline'ı konu ettik hem de diğer sahnelerde olup bitenleri. Gece gezmesinin detayları da bugüne kaldı. Bugün elimize bir bülten ulaştı. 8 Temmuz akşamı olduğunu biliyorduk. Kadıköy'de olacağını da biliyorduk ama line-up, yani sahne alacak müzisyenler henüz açıklanmamıştı. Bu yıl Moda sahnesi ve Komünite'de gerçekleşecek. Artı Birli Gece Gezmesi'nde Hollanda'nın yükselen cazcısı İşam, yanı sıra Avrupa'nın önde gelen çağdaş enstrümantal groove topluluklarından İsviçreli Lekler sahne alacakmış. Moda sahnesinde arda arda dinlemek mümkün onları. Turco di Roma da burada gecenin kapanışını yapacak. Akdeniz sahillerinden bir ekip Turco di Roma topluluğunun konserlerini burada takip ederek anıyoruz. Evet, Moda sahnesinde İşalekler ve ile birlikte sahne alacak Turco di Roma ekibim. Komünite alanındaki programda duyurulduğum Elektro Jazz Füzyon Beşlisi Lodos Project'le başlayacak gece gezmesinin buluşması. Ardından Şehrin Kaosu'ndan ilham alan Tripilli ile dinamizm yükselecek ve peşe sıra kapanışta da Budapeşte'den bir topluluk dinleyiciyle buluşacak. Caz, hip-hop ve doğaçlama sahnesinin temsilcisi Jazz Boa'nın Kadıköy buluşmasında Caz Festivali'nin gece gezmesinde Komünite'de sahne alacağını görüyorum. Evet, 30. kez düzenleniyor İstanbul Caz Festivali. Bu yıl 30 Haziran 13 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek. Pardon, 33. kez düzenleniyor, özür diliyorum. Artı Birli Gece Gezmesi'nin detayları da çok yakın zamanda, bugün içinde duyuruldu. 8 Temmuz akşamı Moda sahnesi ve Komünite'de yoğun ve çok çeşitli bir caz programı, ilgilisini beklemekte kaçırmamanızı tavsiye edelim. Evet, şimdi Ya Zahmet dinleme zamanı. Yarın akşam İstanbul'da Komünite'de A Paradise in the Hold isimli albümü için sahne alacak dedik az evvel, Bahreyn'in asıllı İngiliz müzisyen için. Piso'nun çok taze bir albümüne kulak vereceğiz şimdi. 29 Mayıs'ta yayınladı, yani birkaç gün oldu sadece. Shrinky Yoku ismini taşıyor bu kayıt. Ya Zahmet'e trompet, flügelhorn ve programlarda trompet ve flügelhorncu Noel Langley, gitarda Samuel Holquist ve davulcu Josh Blackmore eşlik etmekte. Evet, buradan dinleyeceğimiz parça, albümün açılış parçası, bir kısa çalar bu, Dawn Patrol ismini taşımakta.

0: Açık Dergi.
1: Well, here's how it started. Heard you on the radio.
2: Ne düşü bela ne diyor?
3: Apaçık Radyo.
4: Dünyayı çevirenler. Çevirmenlerin dilinden usta yazarlar. Hazırlayan ve sunan Didem Bayındır. Salı günleri 15.30'da Apaçık Radyo'da.
5: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor. Tekrar merhaba. Apaçık Radyo'da Açık Dergi programı devam ediyor. Kent takibini sunmayı sürdürüyoruz sizlere. Saat 7'ye kadar zamanımız var bunun için. 7'den itibaren Açık Dergi'nin köşeleri yayında olacak. 64. yayın döneminin bu ilk haftasında dönemler arası ve Hüsnü Kuruntu'nun da içlerinde bulunduğu yeni köşelerimizle karşınızdayız. Evet, epey heyecanlım. Birazdan yeni programcılarımıza mikrofon uzatacağız. Önce Hatimet Biral kanonlar ve karşı sesler üzerine sürdürecek programın pilot bölümünü bizlere sunacak. Ardından da Esra Önel, Hüsnü Kuruntu'da çıplak gerçekliğe ne kadar filtresiz maruz kalmalıyız sorusunu Flying Lotus, Gonca Sufi ve Rar'dan parçalarla cevaplamaya çalışacak. Şimdi onlara mikrofonu devredene kadar notlarımızı aktaralım sizlere. Bu akşam bir sergi turu vardı. Evrim Kavcar'ın Hop 1-2 sergisi kapsamında küratör Yeşim Anadolu Zengin'le konuşması. Şu dakikalarda Tophane'deki Depo İstanbul'a komşu Frankenstein kitabevinde devam ediyor. Serginin sanatçısı Evrim Kavcar'la dün akşam Açık Dergi içerisindeki Ekoton Kuşağı'nda yaptığımız söyleşiyi de hatırlarsınız belki. Dinlemediyseniz de muhakkak Evrim'le bu çok kıymetli söyleşinin kaydına podcast kanallarımızdan ulaşın. Sergi ay sonuna kadar devam ediyor. Bir yandan etkinlikler de işte böyle sergi turlarıyla sürüyor. Takip etmeye, izlemeye çalışacağız ama sergiyi Evrim'in ağzından dinlemeniz en iyisi. Açık Dergi'nin podcast kanalında Hop 1-2 başlığı ile Ekoton başlığı altında Hop 1-2 üzerine söyleşimizi muhakkak bir göz atın henüz yapmadıysanız bunu. Bu akşam Öktem Aykut'ta bir Duo sergi açılışı vardı. Bora Başkan ve Mesut Öztürk'ün yakın dönem üretimlerinin yer aldığı bir ikili sergi bu. Kapıların saat 6.30 sularında açtı, 8.30'a kadar açılış etkinliği var. İç içe ismini taşıyan Bora Başkan ve Mesut Öztürk sergisi 25 Temmuz tarihine kadar Öktem Aykut'ta görülebilecek. Bunun yanı sıra yarının açılışlarını da atlamayalım tabii. Imoga Art Space'te Kuzguncuk'ta Emre Senan sergi açıyor. Sahipsiz Gölgeler. Sanatçının 2024 ile 2026 arasında ürettiği işleri burada göreceğiz. Sahipsiz Gölgeler. Görünür olanla geride bırakılan, hatırlananla silinmeye yüz tutmuş olan arasındaki belirsiz sınırda dolaşan işler, tuval üzerine akrilik çalışmalar ağırlıklı, kağıt, parşömen ve deri üzerine yapılmış özgün baskıları da var. Emre Senan Sahipsiz Gölgelerle 26 Haziran'a kadar Kuzguncuk'ta bekliyor izleyicisini. Yarın akşam açılış etkinliği 5 sularında başlayacakmış burada. Yarın ayrıca sanatoryumda da Sergen Şehitoğlu'nun Çatallanan Yollar başlıklı solo sergisinin açıldığını duyuralım. Adını Jorge Luis Borges'in Yolları Çatallanan Bahçe isimli hikayesinden alan bir sergi bu. Seçimler, çıkış yollar ve sonsuz tekrarlar üzerinden kurgulanan bir labirent modeli aracılığıyla içinde yaşadığımız dünyanın yapısal dinamiklerine odaklandığını öğreniyoruz. Notlarda biz de gördük. Aktarmakta da bir sakınca yok bu şekilde o yüzden. Evet, 18 Temmuz'a kadar görülecek sergi sanatoryumda. Sergen Şehitoğlu sergisi Çatallanan Yollar başlığını taşımakta. Yarın Kadıköy'deki Mine Sanat Galerisi'nin deneysel sergi alanında da, yani Göztepe'de aslında, Kadıköy'de çok geniş bir semti söylemiş oldum. Disconnect isimli bir serginin açıldığını görmekteyiz. Kıbrıs'tan gelen bir sergi bu. Ark'ın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi'nin Arukad'ın öğrencilerinin, mezunlarının ve sanatçı akademisyen Turan Aksoy'un eserlerini bir araya getiriyor bu karma sergi. Kıbrıs'taki sanat üretimine dair de bir yansıma İstanbul'da Mine Sanat Galerisi'nin Göztepe'deki deneysel sergileme alanında saat 5 sularında burada da bu açılışın gerçekleştiğini görmekteyiz. Bir başka sergi duyurusu Şerefiye Sarnıcı'ndan olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştiraki Kültür AŞ'ye bağlı Şerefiye Sarnıcı, Seçkin Prim'in Dünle Bugün başlıklı sergisine ev sahipliği yapacakmış. Bülten bugün elimize ulaştı. Sergi açılışı da 12 Haziran, yani bir sonraki hafta, kısaca değinelim. Çağdaş sanat sergilemesi Sarnıcı'nın kadim mimarisiyle günümüz sanat dilini suyun izinde bir araya getirecekmiş Seçkin Prim. Dünle bugün başlığını taşıyan bu sergi Kültür AŞ tarafından organize ediliyor. Sarnıcın içinde ve önünde eserler sergilenecek. Yansımalar ve kurgulanmış aydınlatma tasarımıyla su yüzeyinden süzülen yapıtlar izlenebilecek burada. Prim'in modüler sistemlerden oluşan eserleri üst üste eklemlenen, genişleyen ve daralan formlarıyla düzenle kırılganlık arasındaki hassas dengeyi görünür kılıyor denmekte. Haftaya tekrar duyururuz. Şerefiye Sarnıcı'nda yeni ilan edildi bu sergi. Kültür AŞ organizasyonuyla kültür sanat etkinliklerinde açılan Sarnıcı'da Seçkin Prim'in heykel ve tasarımdan ilhamla oluşturduğu, az evvel tarif etmeye çalıştığım sergisini biz de merakla bekliyoruz. Bu arada Sarnıç demişken, İstanbul'un simge yapılarından Yere Vatan Sarnıcı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alındı. Dava vardı bu sürece ilişkin. Bu da bir şimdilik bir sonuca ulaştı denilebilir ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne Sarnıç'ın Yere Vatan Sarnıcı'nın devredildiğini izledik. İki gündür devam eden bir süreç bu. Evet, Kültür Bakanlığı bir basın bilgilendirmesi yaptı. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 57-37 sayılı Vakıflar Kanunu kapsamında vakıf mülkiyetine geçirilen taşınmaz ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı itiraz mahkeme tarafından reddedilmiştir dendi. İBB'ye de bir resmi tebligat gelmiş. Taşınmazın tahliye edilmesi istenmiş burada. Yere Vatan Sarnıcı için başlatılan tahliye süreci tamamlandı. Evet, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi. Tahliyeyi de dün dediğim gibi basından izledik. Evet, sabah 10 itibariyle elimize gelen bir tebligat dolayısıyla İBB mülkiyetinde bulunan Yere Vatan Sarnıcı'nı vakıflara devrediyoruz dedi Osman Cenk Akın, Kültür AŞ Genel Müdürü. Bunun hukuki süreçleri var. Biz kiracı sıfatıyla buradayız. Bugün itibariyle de devrimizi vakıflara gerçekleştiriyoruz. Olacağız. Burası tamamen vakıfların sorumluluğuna geçiyor açıklamasını yapmış. Şu an kapalı Sarnıç. Gişeyle ilgili problemler işaret edildi. Buna izahat olarak yakın zamanda da açılacağım söyleniyor. Evet, Yere Vatan Sarnıcı'nın uzun yıllardır aslında İBB'nin restorasyon çalışmaları ve bu alanda gerçekleştirdiği etkinliklerle yoğun ilgi görmesinden sonra vakıflara devrediliyor olması da büyük tepkilere yol açtı. Zaten dava süreci de vardı. Dava farklı şekillerde devam edecek diye anlıyoruz. Kültür AŞ'nin yaptığı açıklamadan izlemeye, takip etmeye çalışacağız. Bir yandan Metrohan'a ilişkinde bir devir tartışması söz konusu, süreci başladı. Daha doğrusu yine vakıflara devredilecek. İBB'ye bağlı bir başka alan. Burası Beyoğlu'nda tünelde bulunan, İBB tarafından yeniden işlevlendirilen bir kültür alanıydı. Oradaki hukuki süreçte bir yandan devam etmekte. Evet, Apaçık Radyo'da Açık Dergi programında şimdi Emine Sevgi Özdamar konferansını hatırlatalım sizlere. Bir uluslararası etkinlik düzenleniyor İstanbul'da. Perşembe ve Cuma günleri Orient Institute ev sahipliğinde gerçekleşecek. Bu buluşmayı Koç Üniversitesi, Sorbonne Üniversitesi, Üniversite de Picard de Jules Verne ve Orient Institute İstanbul ortaklaşa organize etmiş vaziyetteler. İki gün boyunca Özdamar'ın tiyatro pratiğini ve dramatik eserlerini akademik araştırmanın merkezine yerleştirmek üzere bir buluşma tasarlanıyor. Evet, Emine Hanım'ın külliyatı Almanca edebiyat ve uluslararası edebiyat dünyasında tartışmasız bir yer edindi yıllar içerisinde, ancak sanat üretiminin bazı temel yönleri bugüne dek akademik çalışmalarda büyük ölçüde göz ardı edilmişti. Uzun yıllara yayılan tiyatro çalışmaları var kendisinin. Oyunları, oyuncu, yönetmen yardımcısı ve yönetmen olarak da tiyatro alanındaki pek çok kıymetli etkinliğini de hesaba katacak bir buluşmanın tasarlanması da çok kıymetli. Evet, sahne estetiği, sahnesel anlatım biçimleri ve görsel ifade formları, Avrupa avantgardları, Türk tiyatro gelenekleri ve Alman tiyatro tarihini nasıl ilişkilendiğine dair Emine Sevgi Özdemar'ın çalışmalarının iki günlük bir konferans, herkesin katılımına açık gerçekleşiyor İstanbul'da. Ama İngilizce bütün tebliğler, onu da söyleyelim. Emine Sevgi Özdemar's Theatrical söyleyemedim. Emine Sevgi Özdemar's Theatrical Practice and Poetics ismini taşıyor bu etkinlik ve ilgilisini Orient Institute'da beklemekte. Uçan süpürgeye değinelim bir kere daha. 2-7 Haziran tarihleri arasında 29.sü gerçekleşiyor. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nin Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, British Council ve çeşitli belediyeler, Çankaya, Etimesgut ve Mamak belediyelerinin desteği ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin tabii ki desteğiyle düzenleniyor bu yılda. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali 9 bölümde bellek ve direniş temalarının öne çıktığı 23 ülkeden 47 filmle izleyicisinin karşısında Kült Kavakkıdere ana alan, bununla birlikte Mamak Belediyesi'ne bağlı Muhsin Ertuğrul sahnesi ve Etimesgut Belediyesi'ne bağlı 100. Yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi'nde de etkinlikler tasarlanmakta. Kanada odaklı seçkiden, animasyondan uzun metraja, Çağdaş Kanada sinemasından örneklere bu yıl festivalin yer verdiğini sizlere daha önce duyurmuştuk. Oyun Bozanlar bölümüne kısaca değinelim bu akşam ve bir film önerelim buradan da. Kurumsal baskıya, toplumsal normlara ve dayatılmış yaşam biçimlerine karşı çıkan filmleri bir araya getiriyor Oyun Bozanlar. Yapay zeka ilişkilerinden kilise içindeki istismara, çocukların büyüme deneyimlerinden yerinden edilme ve aidiyet meselelerine uzanan bir seçkin bu. Ve bu kapsamda da Perşembe günü saat 7'de Sessiz Dost, Silent Friend isimli filmin izleyiciyle buluşacağını görmekteyiz. Evet, Macar yönetmen Ildiko Enyedi'nin imzasını taşıyan ve başrolünde bir ginkgo biloba ağacının yer aldığı ödüllü bir yapım bu. Venedik Film Festivali'nde de Fibrasci ödülünü kazanmıştı. Geleneksel insan merkezli anlatıyı ters yüz eden bu film Kürt Kavakkıdere sinemasında yarın akşam saat 7'de gösterilecek. Pazar günü bir ikinci gösterimi var Sessiz Dost'un. Sabah saatlerinde 11'de görmek mümkün bunu da. Evet, Uçan Süpürge'de yer alan pek çok kıymetli yapıtın yanı sıra bu senenin çok konuşulan N7 filmi Silent Friend'de de özellikle Ankaralı Apaçık Radyo dinleyicilerine bir işaret etmiş olalım. Bunun yanı sıra toplamda 47 film söylediğimiz gibi Çiçek mi dediniz sloganıyla bu yıl 29. kez düzenlenen Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nde yer almakta. Festivalin web sitesinde detaylı bilgiye Ankaralılar ulaşabilirler. İstanbul'a dönelim, sinemateke bakalım. World Cinema Project gösterimleri kapsamında bu akşam Küba'dan Az Gelişmişliğin Anıları gösterilmekte. Tomas Gutierrez Alea'nın yapıtı bu. Küba sinemasının köşe taşlarından birisi. 4K restore kopyasıyla gösteriliyor bu akşam. Küba devriminden sonra Amerika'ya kaçan arkadaşlarının aksine Havana'da kalmayı tercih eden bir yazarın günlük hayata dair gözlemlerini, geride kalanlarla ilişkilerini ve politik karmaşa nedeniyle gitgide yabancılaşmasını mercek altına almakta Az Gelişmişliğin Anıları yapıtı. Bu akşam gösteriliyor sinematekli film. Çiğdem Öztürk yapacak filmin sunuşunu, onu da söyleyelim. Bir sohbet gerçekleştirecek, daha doğrusu gösterim sonrası saat 8'de başlıyor bu gösterimde ve çok kıymetli. Evet, World Cinema gösterimleri kapsamında Küba'dan görüntüler bu akşam Beyaz Perde'de olacak, sinematek alanında, sinema evinde. Yarın da burada Hayallerin Peşinde isimli sessiz film gösteriliyor. Karel Lamak'ın 1928 tarihli Fransa-Almanya ortak yapımı filmi. Evet, başrolünde Annie Ondra'nın ışıldadığı bir Weimar komedisi olarak anlatmış bu filmi sinematek. Kayıp bölümleri farklı arşivlerden tamamlanarak restore edilmiş öyle bir kopyadan gösterilecek. Ve canlı müzik eşliği de olacak. Son gösterimi filmin sinematekte zaten sezonu yavaş yavaş kapıyor. Evet, Hayallerin Peşinde, Saksafon Suzi. Bu arada orijinalini de söyleyelim. Yarın akşam Barış Ertürk, Baran Say ve Berkecan Özcan'ın canlı müzik performansı eşliğinde izleyiciyle sinematek perdesinde buluşmakta. Peki, tiyatro çevresinde neler vardı? The Dogs temsillerini hatırlatalım. Atina Festivali'nde ilk defa 2024 yılında sahnelenen, sonra geçtiğimiz Eylül ayında ilk defa İstanbul'ların karşısına çıkan Anestiz Azaz gösterisi The Dogs ikinci temsil serisiyle perde açıyor. Dün ilk buluşma vardı. Bugün, yarın da imkan vardı Dogs'u izlemek için. Evet, farklı ülkelerden gelen köpek dedektifleri izliyoruz The Dogs'ta. Gizemli bir vakayı çözmek için sahnede bir araya geliyorlar. belgesel tiyatro öğeleri, kara mizah ve güçlü oyunculuklarla örülü bir dinamik yapım olarak anlatılıyor. The Dogs, oyuncu kadrosunda Türkiye'den Cem Yiğit Üzümoğlu da bulunmakta. Sevgili Cem Yiğit'le YouTube kanalımızda Açık Dergi Portreler kuşağında yaptığımız söyleşide uzun uzun konuşmuştuk The Dogs'u. Eğer izlemediyseniz Cem Yiğit'le bu kaydımızda Apaçık Radyo'nun YouTube kanalına hemen bakın. Cem Yiğit'le söyleşimizi orada hemen bulabileceksiniz. Bu sırada da Cem The Dogs'dan sahne alıyor İstanbul'da. Önümüzdeki günlerde de The Republic of Banana isimli bir diğer Yunanistan yapımı tiyatro oyununda sahneleyecek. Ona da yarın öbür gün bakarız diye düşünüyorum. Bunun yanı sıra Alan Kadıköy'de Kora gösterimi, temsilim bu akşam var. Saat 8.30'da başlayacak Echoes sahnenin. 2025 sezonunda, 2024-25 sezonunda sahnelemeye başladığı gösterileri. Evet, beden, ses ve metin kullanarak device yöntemiyle yani ortaklaşa ortaya koymuş Eko sahne ekibi. Evet, bu dünyanın ve özellikle bu coğrafyanın sanatçıları olarak güncel meseleleri ve real politiği bireysel ve sanatçı sorunlarını da odağa alarak biz şimdi bu koşullar altında nerede duruyoruz sorusunu cevaplamaya çalıştıkları Kore'yi Alan Kadıköy'de bugün izleyici karşısına çıkarıyor. Ekip moda sahnesinde de Gonzago'nun öldürülüşü var. En son bir de ona değinelim. Bulgar oyun yazarı Nedyarko Yordanov'un Hamlet yorumu bugünden itibaren 3 akşam ard arda olmak üzere izleyicilerin karşısına çıkacak. Son moda sahnesi prodüksiyonu olmak üzere de taşıyan bir gösteriydi bu. Evet, notlarımız böyle. Apaçık Radyo'da Açık Dergi programında şimdi Freedom Suite dinleteceğiz sizlere. Sonny Rollins'ten bir parça eşliğiyle bu akşamın bültenini sonlandırıyoruz. Sonra köşelerimizin yayını var. Dönemler Arası ve Hüsnü Kuruntu isimli yeni Açık Dergi köşeleri bekliyor sizleri. Dolayısıyla Sonny Rollins'de radyonuz açık kalsın.

0: Açık Dergi.
1: Apaçık Radyo.
2: Hukuk Güvenliği. Hazırlayan ve sunanlar Aynur Tuncel, Bahri Belen ve Ümit Altaş.
3: Perşembe günleri 15.30'da Apaçık Radyo'da.
1: Apaçık Radyo.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Dönemler Arası. Kanunlar ve Karşı Sesler.
3: Hazırlayan ve sunan Hatimet Miral. Müzik perspektifinde sanat tarihinde kırılmalar.
4: Hoş geldiniz. Apaçık Radyo'dan herkese merhaba. Ben Hatimet. Bugün aslında biraz heyecanlıyım çünkü uzun zamandır üzerine düşündüğüm, planladığım bir yolculuğun ilk adımı olacak. Önümüzdeki haftalarda epey yoğun ve bence çok keyifli konulara gireceğiz ama bugünkü bölümümüz biraz sıfırıncı bölüm olup tanışma bölümü olsun istedim. Konumuz yok, siz ve ben varız ve tabii bütün bu program serisinin üzerine kurulduğu o devasa, bazen ürkütücü ya da benim ürktüğüm bir kavram var masamızda. Kanon. Öncelikle programın genelini özetleyecek olursam, yani genelini özetlemek isterim sizin için. Antik Yunan'dan başlayıp 20. yüzyıla kadar uzanan uzun bir yolculuk olacak bu program. Resim, heykel, mimarlık, kısaca plastik sanatlar ve müzik tarihinin önemli dönüm noktalarına bakmak istiyoruz. Ama bunu kronolojik bir sanat tarihi anlatısı kurmak için değil de bir dönemin kapanıp başka bir dönemin başlamasının önünde var olan eylemler, düşünce sistemi, düşünce sistemleri ve kırılmaların anlaşılması için bir izlek oluşturmak istediğim için yapıyorum. Çünkü her bölümde bizi ayrılan yarım saatlik süre içinde bu kırılmaları kerteriz alarak sohbet etmek istiyorum konuklarımla. Ve daha çok şu sorunun peşinden gitmeye çalışacağız. Bir dönemde doğru, güzel, değerli ya da meşru kabul edilen şeyler nasıl ortaya çıkar? Ve bu meşru kabul edilen şeylerin her şey bunun içine dahil olabilir ama biz daha çok estetik ve düşünsel olan şeylerden bahsedeceğiz. Birileri tarafından bu meşru şeyler nasıl bozulur, nasıl yıkılır ve sonucunda ne olur? İşte bu programın adı o yüzden Kanonlar ve Karşı Sesler oldu. Alt başlığında daha çok müzik alanında konuklar alacağım için ve müzik konularına değineceği için bunu müzik perspektifinden kırılmalar olarak düşünmeye karar verdim. O halde önce soruyu sorarak başlayabiliriz. Kanon nedir? Kanon bu kelimeyi öncelikle duyunca gözümüzün önüne belki ilk önce müzik derslerindeki o arka arkaya girilen çocuk şarkıları ya da kilisedeki katı kurallar gelebilir. İşte bu yüzden programın adı Kanonlar ve Karşı Sesler oldu. Alt başlığını müziğin perspektifinden yaptım çünkü konuklarım genellikle müzik alanından olacak ve müziği

Herkes alarak konuşacağız, sohbetimizi yapacağız. Şimdi kanon kelimesinin ne olduğuna, kanon denince ne düşünmemiz gerektiğine bakmak istiyorum. Kelimeyi duyunca önce şunu söylemek istiyorum. Kanon deyince benim aklıma gelen, belki birçoğunuzun da aklına gelen bir müzik derslerindeki o arka arkaya girilen çocuk şarkıları olabilir. Çünkü kanonun birden fazla tanımı var. Ama kanon aslında kelime anlamıyla başlayacak olursak antik Yunanca'da bir ölçü çubuğu anlamına geliyor. Yani bir şeyin doğru, ideal, kusursuz kabul edilmesi için uyması gereken kurallar bütünü kanon. Sanatta kanon dediğimizde ise dönemin otoriteleri tarafından estetiği ne olduğuna dair belirlenen kurallar ve bu kuralların dışında olan herhangi bir sanat eserinde yok sayıldığı bir sistem diyebiliriz. Bu yüzden antik Yunan'dan beri Batı sanatının omurgası bu kavramla şekillenmiş dersek yanlış olmaz herhalde. Bu metni yazarken ve düşünürken örnek olarak aklıma Doriforos heykeli geldi. Bu arada not düşmek isterim ki ilk kez bir radyo programı yapıyorum ve sanat tarihi üzerinde herhangi bir sohbette bile görseli, detayı, konu dahilindeki işte o manzarayı vesaire özellikle göstermek isteriz. Ama şimdi öyle bir program yapmıyoruz. Düşünmenizi, hayal etmenizi isteyeceğim tabii bildiğiniz eser üzerinde olursa. Bilmediğiniz eserde de bakmanızı rica edeceğim sizden. Az önce bahsettiğim eser hani şu mızrak taşıyan adam heykeli. Heykeltıraş Polykleitos, bu da aslında hepimizin aşina olduğu bir isim antik Yunan'dan. O heykelde insan vücudunun oranlarını öyle bir matematiksel formüle etmiş ki adını dahi doğrudan kanon koymuş. İlginç olan ne biliyor musunuz? Aynı dönemde Pisagorcular da müzikteki armoniyle yani tellerin uzunluk oranlarıyla uğraşarak bunu buluyorlar kanon. Diyorlar buna, daha doğrusu biz kanon diyoruz. Yani Batı düşüncesinde görsel olanın güzelliği ile işitsel olanın güzelliği daha en baştan aynı matematiksel kurallara, aynı kusursuz düzene, arayışa bağlanmış gibi görünüyor. Bu programı nasıl derdi, ne söylemek isterim? O kusursuz kurallar değil programımızın derdi. O kuralların nasıl çatlaklar oluşturduğu. Çünkü tarih bize gösteriyor ki her büyük dönüm noktası aslında o dönemin kanonunun ihlal edilmesiyle başlıyor. Şimdi önümüzdeki haftalarda neler konuşacağımıza dair şöyle hızlıca bir zaman tüneline girelim istiyorum sizinle. Küçük bir fragman gibi düşünün bu bölümü lütfen. Antik Yunan'dan bahsedeceğimiz bölüm ilki olacak ve aslında şu ana kadar bahsettiğim şeyler biraz Antik Yunan'da konuşacağımız şeyler oluyor. Fakat ek olarak şunu ekleyebilirim buraya. Sanatların daha doğrusu kendinden menkul başlangıçlarının bir ikilikler ve bu ikiliklerin bu dualitenin geriliminden meydana geldiğini dile getiren Nietzsche'ye ve onun Apollon Dionysos kültüne değineceğiz Antik Yunan'da. Orta Çağ'a geldiğimizde ikinci programımızda aklımıza kiliseler, ikonalar, devasa katedraller geliyor biliyorum. Burada plastik sanatlar kanonu çok net Orta Çağ'da. Perspektif yok, hacim yok. Neden? Çünkü dünya geçici, ruhani olan kalıcı. İsa'yı ya da azizleri resmederken gerçeğe uygun olmasıyla ilgilenmiyor Orta Çağ insanı. Hiyerarşik olanla ilgileniyor. Yani hiyerarşik olanı en büyük çizmekle ilgileniyor. Kanon bu şekilde Orta Çağ'da çok kaba anlatıyorum şu an. Müzikte durum farklı değil. Kilisenin resmi müziği, Gregorian ilahileri, tek sesli, eşliksiz, ritimsiz, sanki aşkın olana ulaşır gibi sadece tek bir sesle tek bir şeyi düşünmeye adanmış bir şey. Tanrı'ya adanmış bir sesten bahsediyoruz Orta Çağ'da. İnsanın da dünyevi duygularını aslında bastıran. Ama Orta Çağ'ın çok heyecanlı bir kısmı var ki o insan, o Orta Çağ insanı, özür dilerim, insanın dünyevi duygularının da farkında olarak yaşayan olduğunu unutmamamız gerekiyor. Orta Çağ'a baktığımızda diğer bir ilginç durum, dönemin düşünce dünyasında nasıl bir düzen ve hiyerarşi varsa, az önce dediğim gibi sanat eserlerinde bunu direkt olarak okuyabildiğimiz bir sistem var. Yani felsefede, teolojide ya da gündelik yaşamı şekillendiren İnanç sisteminde kurulan yapı bir şekilde taşa, duvara, sese dönüşüyor.
Bir katedrale baktığınızda da bunu görebilirsiniz. Bir duvar resmine baktığınızda da, bir ilahi dinlediğinizde de. Aşkın olanın sesi, aşkın olanın betimiyle ilgileniyor ortaçağ. Sanki herkes aynı büyük fikrin dilini konuşuyor gibi orada. Mimar taşı kullanarak yapıyor, ressam renkleri kullanarak yapıyor, besteci sesi kullanıyor ama ortaya çıkan bir dünya görüşü var. Büyük ölçüde ortak bir dünya görüşü. Aslında bu cümlemi birçok modernizme kadar birçok dönem içinde söyleyebilirim. Orta çağla ilgili daha fazla uzatmak istemiyorum ama bunu ek olarak ihlal nerede başlıyor? Bir ihlal var mı sorusunu soracağız konuğumuza. Gezgin müzisyenler olan turbadurlardan bahsedeceğiz. Kilisenin yasak dediği, günah dediği ritim nedir, ses nedir? Bunlardan bahsedeceğiz ve turbadurların da yaptığı gibi aşkı, şarabı ve saray entrikalarını söyledikleri o şarkılara değineceğiz belki. Ve orta çağ insanın güzel olan ilişkisine bakacağız konuğumla birlikte. Konuklarımın kim olduğunu her hafta söylemeye çalışacağım. Hadi şimdi bir müzik dinleyelim. Seçtiğim müzik Hildegard von Bingen. Yukarıda ondan bahsetmedim ama orta çağ ve kanon ihlali deyince akla neredeyse başka bir isim gelmez. Gelmemeli. Kadın olmanın getirdiği neredeyse tüm yasakları delen geçen Hildegard hem besteci, hem müzisyen, hem yazar, hem ressam, hem de bir doğa bilimcisi. Onun hakkında tek başına bir bölüm yapılabilir. Yapmayı çok isterim. Bu yüzden burada bahsetmeyi tercih etmedim. Rahibelerin ilahi bestelemesinin yasak olduğu dönemde onlarca ilahi besteleyen Hildegard'a şimdi kulak verelim.

Rönesans gelecek ardından hepimizin yeniden doğuş dediği Rönesans'ın ne olduğuna, aslında Orta Çağ ile onu ayıran fikrin ne olduğuna bakacağız. Rönesans'ta ihlal nedir? Rönesans'ın katı bir denge uyum kanunu var ki dönemin sonuna doğru sanatçılar bu kusursuzluktan sıkılmaya, boğulmaya başlayacaklar. Her şey o kadar mükemmel olamaz deyip kuralları esnetecekler belki de. İlerleyen bölümlerde konuşacağız bunu ama Rönesans'la birlikte manierizme de değineceğiz. Oranları bilerek uzatmak, dengenin bozulduğu o ara dönemi de anlamaya çalışacağız yani. Rönesans aslında yalnızca yeni bir sanat üslubunun ortaya çıkışı değil, İnsanın dünyadaki yerini yeniden düşünmeye başladığı bir dönem. Orta Çağ boyunca merkeze yerleştirilen Tanrı fikri Rönesans'ta tamamen ortadan kalkmıyor aslında ama bu kez insan ve doğa ilgi odağı haline geliyor. Tanrı göklerden yeryüzüne iniyor kısacası ve insan artık yalnızca ilahi düzenin bir parçası değil, onu anlamaya çalışan bir özne olarak görüyor kendisini. Bu değişim sanata da yansıyor elbette. Konuşacağımız şey bu olacak. Resimde perspektif, oran ve ölçü önem kazanıyor. Müzikte tonal sistem giderek belirginleşiyor ve sesler belirli bir merkezin etrafında örgütlenmeye başlıyor. Düzenin ta kendisinden artık söz etmeye başlayacağız. Yani hem resimde hem müzikte karşımıza çıkan aslında şu düşünce olacak. Dünyanın akıl yoluyla kavranabileceği, insanın bu kavramaya vakıf olduğu ve bu düzenin sanat aracılığıyla görünür ya da işitilebilir hale getirildiğini konuşacağız. Ve eser olarak da ve Rönesans için seçtiğim eser olarak da Josquin des Prez'in Rönesans Çok Sesli'nin kutsal eseri sayılan neredeyse. Adeta dinlerken seslerin birbiri ardına nasıl da kusursuz bir geometriyle tıpkı Leonardo'nun perspektifi gibi düşünün. Muazzam bir denge hissine varışını bu Ave Maria ile dinleyelim şimdi.

Barok döneme geldiğimizde bizi daha geniş bir esneme karşılayacak. O esneme ile Rönesans'ın sakin, akılcı, dengeli kanonunu tamamen yerle bir edecek barok. Plastik sanatlarda Caravaggio'yu düşünün lütfen. Kutsal Matta'nın çağrılması resmi var Caravaggio'nun. Rönesans'ın aydınlık, her yeri eşit parlayan sahnelerinin gidip yerine kapkaranlık bir oda, tepeden vuran keskin bir ışık, daha doğrusu tepeden değil böyle sağ taraftan vuran keskin bir ışık, tiyatral ve sert bir ortam bizi karşılayacak. Dehşet bir dram var Caravaggio'nun eserlerinde. Abartı ve hareket resmedilecek. Hareketin resmedilmesi Barok'ta ilk defa bu kadar vurgulanıyor. Az önce yapılan ya da yapılmak üzere olan bir hareketi betimler Barok. Müzikteki karşılığı da tam olarak bu dram aslında. Monteverdi çıkacak karşımıza. Opera türünü adeta baştan var edecek. Rönesans'ın her sesi eşit derecede sakin kalmalı kuralını yıkıp müziği kelimelerin, duygunun hizmetine sunacak. Müzik de duyguyu ve bu kadar trajik dramı Barok'ta göreceğiz, duyacağız aslında. İnsanın acısını, öfkesini anlatabilmek için de aslında müziğin içinde uyumsuz, kulağa tırmalayan sesleri var etmekten çekinmeyecek Barok bestecisi. Kilise kuralları yani çoktan çatırdamış olacak Monteverdi ile. Monteverdi'nin bir sözüne kulak vereceğiz. Kusura bakmayın, duygu daha önemli diyecek. Bu da müthiş bir ihlal yaratacak aslında müzikte. Şimdi Monteverdi'nin operayı var ederken kilise kurallarını yıkıp da duygu için uyumsuz sesler kullanmaktan çekinmediği Orfeo operasının meşhur aryasını dinleyelim. Tu sei morta.

Sonraki bir bölümde zamanı biraz daha hızlandıracağız ve 19. yüzyıla romantizme geleceğiz. Aydınlanma çağının aşırı akılcı, hani her şeyi sınıflandıran klasik dönem kanonlarına karşı bir başkaldırı olacak romantizm. Plastik sanatlarda hayal etmenizi isteyeceğim yine resmi bilenler ya da şimdi bakanlar. Caspar David Friedrich'in Sis Denizi Üzerindeki Gezgin ya da Bulutların Üzerindeki Adam Gezgin resmini düşünün lütfen. Doğanın devasalığı karşısında arkası dönük yalnız bir adam var orada. Artık önemli olan saray kuralları, akademinin siparişleri değil, bireyin kendi iç dünyası, kendi korkuları ve coşkusu olacak romantiklerde. Romantizm elbette bu bireysellikten ibaret değil ama açıkçası bu arada beni en çok heyecanlandıran bir konudur romantikler. Çünkü bahsedilen bireysellik biraz da duyguları hatta fikirleri bireysel ifadelendirme de ki değişim olacak. Yani romantik bir resme baktığımızda oradaki coşku, hüzün, fırtına her zaman sadece bireyin kendi içindeki fırtınaları, coşkuyu yansıtmıyor olacak. Yaşadığı döneme karşı da bir söz söyleme biçimi, bu biçimi, bu ifadeyi bireyselleştirme aracı olacak. Yani demek istediğim fırtına ve kaotik bir deniz manzarasının ortasında batan bir gemi, ressamın Hristiyanlık geleneğinin yok olması üzerine yaptığı bir eleştirinin yansıması olabilecek. Romantizmin ifadelendirmesinde. Müzikte Beethoven'dan bahsedebiliriz. Şu anda kısaca özetlediğim için Beethoven, yani çok bildiğimiz örneklerden gitmek istiyorum. Klasik dönemin o kutsal senfoni formunun sınırlarını o kadar zorluyor ki Beethoven kendi döneminde 9. senfoni yine çok bilinen bir örnek olarak orada ne yapıyor mesela? O zamana kadar senfoni dediğin şeyin sadece enstrümantal olduğunu düşünün, kuralın, kanonun bu olduğunu düşünün ama Beethoven özür dilerim tutuyor, işin içine insan sesini, koroyu dahil ediyor, şiir okutuyor. Resmen senfoninin ortasında bir şiire yer veriyor. Çünkü o coşkuyu, o kardeşlik duygusunu ve seslerin o samimiyetini sadece kemanlarla anlatamayacağını biliyor artık Beethoven. Kanon bireysel ifade uğruna bir kez daha paramparça ediliyor açıkçası burada. Orkestra artık tek başına yetmiyor. Söylemek istediğim şey için insan sesine ihtiyacım var diyen Beethoven'ın şimdi dinlediğimizde bile bir şeylerin olduğunu, bir şeylerin orada bir yeniliklerin olduğunu yüzümüze çarpan seslerin 1820'leri gösterirken de aynı şok etkisini yaşattırdığını düşünün. Şimdi o senfoniyi dinleyelim.

Modernizm dediğimiz zaman, modernizme gelene kadar araya başka bölümler alacağım, başka konular alacağım ama modernizm belki de birkaç bölümden oluşacak diğer bölümlere göre. En nihayetinde 20. yüzyıla gelmiş olacağız. Artık kuralların esnetilmesinden ya da ihlal edilmesinden bahsetmiyoruz bile. Kanun kavramının tamamen imha edilmesinden bahsediyoruz burada, bahsediyor olacağız. Plastik sanatlarda yine çok bilinen Picasso'yu düşündüm bu metni yazarken. Avignonlu kızlarını düşünmenizi istiyorum. Geleneksel perspektif, üç boyutluluk, güzel insan anatomisi, güzelin anlamı daha doğrusu. Yüzyıllardır gelen ne varsa hepsini kırıp tek bir düzleme hapsettiğini düşünün. Gözünüzün gördüğünü değil, zihninizin bildiğini çizin diyor Picasso. Müzikteki ikizi gibi düşünebileceğimiz Schönberg örnek vermek istedim şimdi. Schönberg, Batı müziğinin neredeyse kurulduğu günden beri temeli olan tonalite kavramını, yani bir ana eksen etrafında dönme kuralını çöpe atıyor. Bu tonaliteden bütün bölümlerde mutlaka bahsediyor olacağız. Schönberg aynı zamanda atonaliteyi ve 12 ton sistemini getiriyor. Artık müzik güzel, çirkin, duygu yani duygusal, hüzünlü gibi bir tanımlamalara yer vermiyor. Yer vermek zorunda kalmıyor. Hiyerarşiyi de yok ediyor. Her sesi eşit anlam ifadesi veriyor ve kulak ilk başta bunu kabul etmekte zorlanıyor o döneminde de. Hatta şimdikinde de, şimdi de tartışacağımız konulardan birisi olacak. Büyük skandalların çıktığı bir dönem oluyor Schönberg'in 12 ton sistemi. Kanunun artık tamamen özgürleştiğini ve çözüldüğünü konuşacağız bu döneme gelince. Antik Yunan'dan bir heykelin kusursuz oranlarıyla başlayan bu hikaye, işte bu şekilde 20. yüzyılda her şeyin paramparça olduğu, sanatçının kendi kuralını kendisinin koyduğu bir yere evrilecek. Her hafta her bölümde bu dönemlerden birine yakından bakacağız. Ama sadece tarihten bahsetmeyeceğiz. O dönemin müziğini dinleyeceğiz her bölüm için. Resimlerin arkasındaki vaktimiz el verirse dedikoduları, kavgaları konuşacağız. Şimdi önümüzdeki bölümde Antik Yunan'a giderek bu hikayenin başlangıcına bakalım derim. Ancak bölümü bitirmeden önce dinlemek için birkaç besteci, modern müzik için birkaç besteci arasında kaldım. Örneğini verdiğim Schönberg ilk aklıma gelenlerden ama Stravinsky'nin o olay yaratan bahar ayinini size dinletmek istiyorum. 1913'teki ilk gösteriminde seyircilerin müziğin o ilkel, vahşi, aksak ritimlerine, uyumsuz seslerine dayanamayıp salonda kavga çıkardığı, hatta koltukları fırlattığı eseri dinleyelim. Ama siz sonrasında isterim ki John Cage'e de kulak verin, olur mu? Sessizliğin sesten, her bir sesin müzikten ne farkı var diye düşündüren John Cage. Şimdilik hoşça kalın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.

0: Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
3: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
4: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
5: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
6: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
7: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklamlar bitti.
0: Şimdi ve burada.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Hüsnü Kuruntu.
3: Deneysel sesler, gündelik anlatılar.
0: Hazırlayan ve sunan Esra Öner.

İyi akşamlar. Ben Esra Önel. Apaçık Radyo'dayız. Hüsnü Kuruntu'nun ilk bölümüne hoş geldiniz. Önümüzdeki 25 dakika boyunca zihnimizin inanç motorunu biraz kurcalayacağız. Bizi görünmez duvarlarla çevreleyen, çocuksu hatta ilkel diyebileceğimiz negatif kodlarımızı nasıl tespit edeceğimizi, bu kodları kendi lehimize nasıl tırnak içinde decode edeceğimizi ve hayatta kalabilmek için zihnimize enjekte etmemiz gereken 0.50 promillik felsefi panzehiri konuşacağız.

Şimdi bu zihinsel kurcalamaya Los Angeles Beat sahnesinin dahisi Flying Lotus ile başlıyoruz. Sanatçının 2021 yılında aynı isimli Netflix animesi için hazırladığı Yasuke albümünden zihindeki o mikro kırılmaları hissettiren tekinsiz ama bir o kadar da davetkar bir parça geliyor. Crust.

gündelik dilde ve psikolojide arzulu düşünce, yani wishful thinking olarak bilinen Hüsnü Kuruntu, ilk bakışta bir durumu kanıtlara dayanmadan tamamen safça ve kişinin kendi lehine olacak şekilde iyiye yorması gibi görünür. Kelime anlamı bizi temelsiz, boş yere kapılan bir evhama çıkarsa da onu bir yaşam pratiği olarak ele aldığımızda tamamen başka bir boyuta evrilir. Bu pratik, zihnin hayal kurma, senaryo yazma ve kalıplar bulma eğilimini olumlu estetik ve felsefi bir kabulleniş aracına, hayatın sert köşelerine karşı büyülü gerçekçi bir sığınağa dönüştürür. Ses paletimizi biraz daha puslu, biraz daha lo-fi bir atmosfere bürüyoruz. Sırada az önce programı kendisiyle açtığımız Flying Lotus'un kurucusu olduğu plak şirketi Brainfeeder ailesinden nevi şahsına münhasır bir isim var, Gonca Sufi. Sanatçının 2012 yılında yayınlanan MU.CH.CH albümünden çok sesli içsel diyaloglarımızı andıran, hip-hop estetiğini psikodelik bir çöl sounduyla birleştiren parça yayında şu an. Duet.

Peki bu mekanizma tam olarak nasıl işler? Bizler bir şeylere nasıl ve neden inanırız? Burada inanç kavramını sadece mistik bir arayış, bir yaratıcı algısı gibi görmemek gerekir. En seküler, en rasyonel görünen bir zihin bile inançlar üzerine kurulu. Yaşam sürecimizde bir şeylere inanmak zorundayız. Buna örnekler verebiliriz. Çalışmadan para kazanılmaz, insanlara güvenilmez, başarmak için acı çekmek gerekir gibi. Zihnin bir şekilde çıplak gerçeklik karşısında eyleme geçebilmesi için tutunacak bir işletim sistemine ihtiyacı var. Bu işletim sisteminin arka planındaki ritimleri duymaya devam ediyoruz. Az önce bizi puslu bir atmosfere götüren Gonca Sufi, bu kez 2010 çıkışlı albümü A Sufi and a Killer'dan ikonik bir parça ile bizimle. Burada bir parantez açmakta fayda var. Bu albümün ve ses evreninin arkasındaki ana prodüktörlerden biri de yine Flying Lotus'tan başkası değil. İki de aynı yollarını kesiştiği muhteşem bir parça Candle Lane.

Michael Shermer'a göre insan beyni her şeye bir anlam yüklemeye programlanmış bir inanç motoru. Belki de tüm inanç kalıplarımız zaten orada durmakta olan çıplak ve düz gerçeği gizlemek için korteks zihnimizin bize kurguladığı bir mizansen gibi çalışıyor. Bizler zamana ve bize öğretilmiş neden-sonuç ilişkilerine bağımlı olduğumuz için dünyada sürekli bir düzen, bir patern arayışı içindeyiz. Bu inanç motoru özellikle erken yaşlardaki kriz anlarında bizi korumak adına hızlı şablonlar ve savunma mekanizmaları üretiyor. Ancak çocukken bizi koruyan bu kalkanlar zamanla çevre değiştiği halde güncellenmeyen dogmatik birer duvara ve en büyük varoluşsal hapishanemize dönüşebilir. En büyük koruyucumuz, en büyük gardiyanımız olur yani. Şimdi bu duvarlara çarpan tanıdık soruyu soracağız ve zamanda biraz geriye Detroit'in o köklü elektronik mirasına gidiyoruz. Detroit Techno ve House sahnesinin erken dönem veteranlarından Aaron Carl'ın DTR mahlasıyla daha 1990 yılında yayınladığı zamansız ve hipnotik bir erken dönem Derin House elektronik klasiği geliyor. How many times?

madem bu inanç motorunu kapatamıyoruz, bir şeylere inanmaya mahkumuz. O halde neden kendi sistemimizi hacklemiyoruz? Bizi sabote eden, enerjimizi sömüren negatif kodları tespit edip bir şekilde onları neden dekode edemiyoruz? Eğer zihnimiz illaki bir senaryoya inanacaksa, onu daha yapıcı, daha teşvik edici, estetik kodlarla yeniden yazmamız mümkün olabilir mi? Üstü kurutup pratiği tam da bu noktada devreye giren bir bilinçli sistem hacklemesi. İnsanın kendi illüzyonunu tasarlaması gibi. Felsefeci Hüseyin Batuhan bizi uyarıyor. Özlemsel düşünüş kendi tanımıyla. Körü körüne benimseyen, onu mutlak bir hakikat sanan insan, şarlatanlığın, dogmaların ve yanılsamaların aşırı dozunda kaybolur. Bizler bireysel olarak bu özleme tutunduğumuzda buna hayalperestlik deriz. Ancak bunu milyonlarca insan birlikte yaptığında, toplumu bir arada tutan devasa inanç sistemleri, yani kolektif bir hayatta kalma stratejisi inşa edilmiş olur. Evrimsel biyolog Robert Jeavers, bu kendini aldatma becerisinin insanı bir nevi depresyondan koruduğunu, motivasyonu ve bağışıklığı arttırdığını savunur. Çünkü gerçeği olduğu haliyle %100 berraklıkla ve çıplaklığıyla gören insan evrimsel olarak çöker. Hayata devam edebilmek için zihni hafif bir yanılsama, bir panzehir enjekte etmek gerekir. Fransız prodüktör Raj, endüstriyel tekno, rave ve cold wave sularında gezinen, karanlık ama bir o kadar da katarsis yaşatan sounduyla yayında. Sanatçının bu kendi kurduğu atmosfere adını veren parçasıyla baş başayız. Leave me in.

tabii bu bahsettiğimiz panzehiri kendi içimizdeki bir dönüşümle değil de dışarıdan bir araçla yapmaya kalkarsak sistem hacklenmekten çıkıp bir teslimiyete dönüşebilir. Tıpkı Druk filminde olduğu gibi. Filmin başında tamamen hayattan kopmuş, evliliği bitmiş, öğrenciler tarafından ciddiye alınmayan ana karakteri hatırlayalım. Kanındaki alkol oranını optimal düzeyde 0.50 promil sınırında tuttuğunda dertleri yok olmasa da zihni o dertlerin etrafında dolanabileceği bir kendini aldatma kalkanı geliştirir. Ancak filmin ikinci yarısında kahramanımız dozu arttırıp gerçeklikte bağını tamamen kopardığında panzehir en ölümcül zehre dönüşür. Demek ki sır o 0.50 promillik felsefi sınırı aşmamakta. Peki tam bu eşikte insan ister istemez bambaşka bir sorguya da düşebilir. Kendimizi maruz bıraktığımız bilgi akışında da bir dost tutturmak, bir marifet olabilir mi? Bugün duymak istediklerimizin, duyunca bize iyi geleceğini düşündüğümüz, bunca yaşanmışlık, bunca deneyim, başkalarının anıları, anlatıları sahiden bize iyi geliyor mu yoksa sadece kendimizi mi kandırıyoruz? Gerçek dediğim şey kimin gerçeği? Bizler bir başkasının ham, çiğ gerçeğine bu kadar filtresiz maruz kalmalı mıyız gerçekten? Hüsnü Kuruntu'nun ilk bölümünün sonuna geldik. Önümüzdeki hafta aynı saatte buluşmak üzere. Ben Esra Önel, keyifli akşamlar. İlk bölümü James Murphy önderliğindeki LCD Sound System ile kapatıyoruz. Grubun 2006 yılında hazırladığı 4533 projesinden çıkan tam bir left field, new disco ve dance punk klasiği geliyor. Gerçeklerden ne kadar saklanabileceğimizi sorgulatırken bizi ritme teslim edecek parça You Can't Hide, Shame On You.

0: Hüsnü Kuruntu.
1: Deneysel sesler, gündelik anlatılar.
2: Hazırlayan ve sunan Esra Öner.
3: Apaçık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Esra Öner'in hazırlayıp sunduğu Hüsnü Kuruntu'yla bu akşamlık yayınımız sonlanıyor. Çıplak gerçekliğe ne kadar filtresiz maruz kalmalıyız sorusunu müzik parçalarıyla cevapladım sevgili Esra. Bundan böyle her çarşamba akşamı bu yayın dönemi boyunca saat 7.30 sularında bir seçkiyle, Hüsnü Kuruntu seçkisiyle, Wishful Thinking seçkisiyle diyelim ya da sizlerle buluşacak. Evet, bu şekilde sonlanıyor yayınımız. Yarın saat 6 ile 8 arası tabii Açık Dergi yeniden karşınızda olacak. O zamana kadar iyi ve sağlıklı bir akşam diliyoruz sizlere. İlk sen Mavi Tuna, ben Teknik Masa.

El Niño doğa olayına ilişkin acil iklim uyarısı yayımladı. Genel Sekreter, bunun küresel iklim krizinin etkilerini daha da ağırlaştıracağını söylerken, tüm ülkelerin iklim krizine karşı alması gereken önlemleri şöyle sıraladı. Fosil yakıtlara bağımlılığın sona erdirilmesi, yenilenebilir enerjiye geçişin hızlandırılması, kırılgan toplulukların korunması ve erken uyarı sistemlerinin yaygınlaştırılması. Artı gerçek.

0: Açık Dergi.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Özden Karakök Debruyne'ye teşekkür ederiz. It is not in the rubbish, it is in
2: when you put the rubbish. Apaçık Radyo. Sevgili dinleyiciler, yayınımıza bir kan anonsu için ara veriyoruz. Göztepe Profesör Doktor Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi beyin ve sinir cerrahisinde yatmakta olan bir hasta için acil 0 RH negatif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0545 446 1369. Tekrar ediyorum. 0545 446 1369 numaralı telefonu aramaları rica olunur.
3: Reklamlar.
4: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
5: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
6: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
7: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
8: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklamlar bitti.
10: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Nevzat Sayın'a teşekkür ederiz.
11: Ahengi Hengame.
12: Soul, funk ve caz. Hazırlayan ve sunanlar Esra Kaliber, Alper Kaliber ve Altuğ Kılınç.

0: Apaçık Radyo'ya hoş geldiniz. Ahengi Hengame'desiniz ve bugün canlı yayındayız. Programımızı bir şarkıyla açtık. Dinlediğiniz grup Yaz Ahmet Kuartet'ti. Her Light isimli şarkısı 2025 tarihli A Paradise in the Hold albümündendi. Yakınlarda, hatta yarın akşam komünitede Yaz Ahmet'i canlı olarak dinleyebileceğiz. Sabırsızlıkla beklediğimiz bir konser. Ve bugün stüdyoda bir konuğumuz var. Takdimini sana bırakıyorum Alper.
1: Ona geçmeden önce Yaz Ahmet hakkında çok kısaca bir bilgi vereyim. Bahreyn kökenli bir İngiltere'de yaşıyor kendisi. Bir trompet sanatçısı. Birkaç albümde yayınladı sanırım. Bu da 2025 albümüydü. Evet, bugün çok önemli bir konuğumuz var. Birkaç yıldır da birlikte çalışıyoruz onunla. Nasıl tanısam bilemedim. DJ, aynı zamanda Love Jazz gazetesinin sahibi mi diyeyim, çıkaranı. Birçok kimliği aslında barındırıyor. Eray Düzgün Soy'dan söz ediyorum. Eray Bey, hoş geldiniz programa.
2: Hoş bulduk, merhabalar. Çok teşekkürler programa davet ettiğiniz için benim.
1: Biz teşekkür ederiz. Ahengi Engame programında bu yeni yayın döneminde mümkün olduğunca ayda bir müziği bir şekilde hayatının merkezine koyan insanlarla konuşuyoruz. Müzikle, kayıtla, albümlerle ilgili hemen her konuda bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Çok yararlı oluyor, güzel de bir söyleşi oluyor. Siz de bakayım üçüncü konuğumuzsunuz. Evet.
2: Ne güzel.
1: Evet, o zaman şöyle başlayalım, biraz geriye gidelim. Müzik hayatınızı ciddi olarak ne zamandan itibaren yer etmeye başladı ve o zamanlar neler dinliyordunuz? İşte kaset dönemi miydi, CD dönemi miydi, plak dönemi miydi ve tür olarak cazla mı başladı? Biraz öyle başlayalım.
2: Tamamdır. Şimdi müzik hayatıma aslında benim böyle 8-9 yaşlarında girdi. Ve böyle çok fazla müziğin olmadığı bir ailede büyüdüm ben. Sağ olsun büyük abim bunun farkındaydı. Ve yavaş yavaş işte İstanbul'dan, Adapazarı doğumluyum, orada büyüdüm. İstanbul'dan birazcık kaset desteğiyle hayatıma müziği soktu diyebiliriz. En başta işte bir takım klasikler, sadece klasikler değil, zamanın meşhur rock grupları Pink Floyd, Dire Straits vesaire gibi isimlerle beni tanıştırdı. Ve daha sonra da tabii ki enstrüman olarak da gitarla tanıştım. Yaklaşık 10 ya da 11 yaşında gitara başladım ben.
1: Bunu bilmiyordum.
2: Evet.
1: Bu taraf da varmış yani.
2: Şimdi asıl o taraf var zaten. Daha sonra 10-11 yaşında gitara başladıktan sonra da uzun zaman hem kendi kendime çalışıp ilerlediğim bir süreç oldu. Daha sonra da zaten işte okul hayatında Yıldız Teknik Üniversitesi'nde kompozisyon ve müzikoloji eğitimi aldım. Orada da daha işin ciddi taraflarına girmiş olduk. Ama onun öncesinde ben işte müziğin çok farklı türlerini toplayan, dinleyen, hepsinden de keyif alan bir müziksever olarak devam ettim hayatıma. 1999-2000 yılları itibariyle de konservatuvar, daha doğrusu Yıldız Teknik Üniversitesi kafama yatmaya başlamıştı. Sınavlarına girdim. 2002 yılında da okula girdim. Sonrasında ise devamında pek çok başlık var hayatımda müziğe dair. Yani sadece müzisyenlik değil, ama oralara gelmeden başlangıç kısmı bu diyebilirim yani.
1: Evet, peki o yani konservatuvarda hangi bölümdü? Orada klasik gitar mı çalıştınız?
2: Yok, ben kompozisyon bölümü, bestecilik bölümü ve müzikoloji bölümündeydim. İki bölüm birlikte ilerledi benim hayatımda. Alper Maral'la çalıştım. Sevgili Alper Maral'la hocam. Ve birazcık da Ahmet Yürür'ü görebilme şansım oldu. Daha sonra da kompozisyona devam ettim. Hala da devam ediyorum. Müzikoloji de benim hayatıma kattığı çok farklı şeyler oldu tabii ki. Loft da bunlardan bir tanesi zaten.
1: Yani müzikoloji derken bu etnomüzikologların yaptığı gibi biraz daha hani toplumsal boyutuna inmek ya da kuram çalışmak gibi bir şey.
2: Evet, aynen öyle.
1: Peki o sırada da neler dinliyordunuz? Yani müzik zevki değişmiş miydi? Yavaş yavaş caza doğru bir kayış başlamış mıydı?
2: Vallahi şöyle, ben 2000'li yıllara kadar çok fazla rock müzik dinleyen birisiydim. 2000 itibariyle tabii ki çok farklı türler okulla beraber hayatıma girdi. Caz da bunlardan bir tanesi. eğitimini aldığım müzik biçimi aslında daha fazla orkestra, yeni müzik, 20. yüzyıl batı müziği. Müzikoloji dolayısıyla çalıştığım, özellikle çalıştığım alanlar var, coğrafyalar var. İşte özellikle Kuzey Hint müziği benim özellikle çalıştığım, oraya da gidip çalıştığım, saha çalışması da yaptığım bir bölge, Pakistan, Hindistan vesaire. Ama onun dışında Japon müziği, çağdaş Japon müziği, Orta Çağ müziği konularında da çok ciddi çalıştım. Endonezya, gamelanlar vesaire. Ya da black metal. Birbirinden çok farklı türler olduğu için şimdi sıralamayayım. Ama caz da bunlardan bir tanesi. Caz tür olarak da çok artık spesifik, yani her tür dönemiyle ilgilendiğim, işte free jazz'ından ne bileyim avantgardına ya da ne bileyim fusion'ından işte nasıl geleneksel müziklerle birleştiği alanlarına çok farklı biçimlerini halen çalışıyorum. Dergi dolayısıyla her gün okuyorum diyebilirim. Ama cazla tanışmam tabii ki benim aslında işte bu 2000'lerin başında birazcık da ECM'in sayesinde olmuş olabilir. Yani ECM Records'un sayesinde olmuş olabilir diye hatırlıyorum.
1: Siz oradan giriş yaptınız. Ben de aslında benzer bir yoldan gitmişim. 90'lı yıllar işte daha çok rock dinlerdik. Özellikle işte 70'ler klasik ve progressive rock. Onun mesela herhalde duygusu benzer bir duygu verdiği için eskiden hala duruyor mu bilmiyorum. Vibhuti diye bir grup vardı, Norveçli. Onlar da bayağı sağlam hem elektronik hem de psychedelic caz yaparlardı. Türkiye'ye de gelmişlerdi hatta 2000'li yılların başında. Cazla biraz o öyle tanışmıştım ama gerçi daha önce de Billie Holiday, yani şöyle bir şey hatırlıyorum, biz rockçı gençler cazdan kimi bilirdik filan, işte Billie Holiday'i bilirdik. Demek ki benzer şekilde mi artık benzer bir ruh hali mi taşıyordu, oradan caza geçmişiz yani farklı yollardan. Ama ben tabii sizin kadar derin çalışmadım müzikoloji. Peki yani sonra konservatuvardan hani mezun oldunuz. Sıra biraz şeye mi geldi, yani tabiri caizse hani hayata atılmaya orada.
2: Yok aslında şöyle, yani o şekilde böyle ilerlemedi benim hayatta. Yani ben hala yani okuduğum yıllarda da işte mekanlarda işletmecilik, DJ'lik vesaire, bir yandan da para kazanmam gerekiyor. İşte öğrenci hayatı. O öğrencilik hayatında çok fazla yani işte müzik direktörlüğü yaptığım, kendim çaldığım, DJ'lik yaptığım ya da işte kendim sahnelerde canlı müzik de yaptığım, gruplara eşlik ettiğim çok fazla şey oldu 2000'lerin başında. Dolayısıyla yani hem sosyal çevrenin genişlemesi, hem bu müzik dünyasında bir şekilde varlık gösterebiliyor olmam okulla paralel ilerledi. Okuldan sonra değil. Dolayısıyla hani şu anda da aslında o bütünlük devam ediyor hayatımda. Yani okul belki yok ama işte bir şeyleri yaparken başka bir şeyleri yapmak hep benim hayatımda olan şeylerden bir tanesiydi.
1: Evet, yani o zaten çok belli oluyor yani ortaya çıkan eserlerden de. Peki loft cazı konuşacağız ama biraz şeyden bahsedelim. Mesela DJ'likten bahsedelim. Yani
2: Tabii.
1: uzun yıllardır bunu yapıyorsunuz. Hani Türkiye'de de herhalde en bilinen bu anlamda kişilerden birisiniz. Yani nedir DJ'lik? Gerçekten insanın hem para kazandığı hem de zevk aldığı bir şey midir? Bir kürasyon mudur
2: Aslında şahane bir
1: mesela?
2: soru bu. Şöyle, yani ben her zaman sordukları zaman ben kendime DJ diyemiyorum maalesef. Çünkü DJ'lik bugün bir baktığınız zaman, bir iş olarak baktığınız zaman başka dinamikleri olan bir konu. Ben kendime daha fazla selektör diyebiliyorum. Hani bir seçkiyi karşı tarafa sunan birisiyim. Bunun içerisinde DJ'in dinamiklerini çok fazla kullanan birisi değilim. Ne bileyim işte DJ ne yapar, ritimleri birbirine bağlar, geçişler ona göre bir ahenkli olur vesaire. İşte aynı tempo üzerinden bir saat sizi alır başka yerlere götürür vesaire gibi. Benim dinamiklerim biraz öyle değil. Belki de öyle olmadığı için de daha hani nasıl diyeyim, kendime ait bir özellik kurmuş oldum bu konuda. Ben bir hikayeyi paylaşmayı seviyorum en çok. Yani kendi kurduğum hikayeyi, o sırada anladığım ya da karşı tarafta gördüğüm bir reaksiyonun takipçisi olmayı ve ona biraz eşlik etmeyi seviyorum müzikte. Atıyorum işte birisi bir müzikle eğleniyorsa onu daha fazla nasıl o dünyanın içine sokabilirim ve bunu daha fazla ne kadar öznel bir hale getirebilirim diye düşünen birisiyim. O yüzden de çalarken böyle topluluklar değil de birkaç kişiyi seçmiş olurum çaldığım ortamda. Ona çalarım.
1: Ay, geç.
2: Yani öbür türlü o topluluğu idare etmek fikri belki DJ'lik odur, bilmiyorum yani o kısmını. Ama ben böylesinde daha çok keyif alıyorum. O zaman daha fazla geceden hoşnut kalıyorum diyeyim.
1: Evet, yani biz de çok nadir olsa da değil mi çalıyoruz Esra'yla arada,
2: evet,
1: bir.
2: Evet, çok da keyifli çalıyorsunuz.
1: Yani bizim de yaptığımız DJ'lik değil hakikaten. Yani bu selektör mü demiştiniz?
2: Evet, yani bir selektörü biz paylaşıyoruz. Yani insanlarla sevdiğimiz parçaları evet, aslında arka arkaya koyup biz kendi beğeni dünyamızı insanlara sunuyoruz. Bu da bazı zamanlarda, bazı mekanlarda, özellikle zaman ve mekan kısmı çok önemli benim için. Bir şey tutturuyor. Yani bir frekans yakalıyor. O frekans da bizim geceden keyif almamıza sebep oluyor aslında. Benim gördüğüm şey bu yaklaşık 25 yıldır.
1: Evet, yani bir de hani çok fazla müzeye maruz kaldığımız için birçok insanın belki dikkatini çekmeyen parçaları, şarkıları oraya tabii koyarak da aslında özel bir tablo, bir resim belki çıkıyor ortaya.
2: Evet, aynen öyle.
0: Evet, belki o zaman bir müzik arası verme zamanı gelmiştir sevdiğiniz şarkılardan.
1: Evet.
0: Bir seçki yaptınız. Tamam. İlk neyi çalalım?
2: Yani aslında geçtiğimiz günlerde aramızdan ayrılan Sonny Rollins'le başlamak isterim ben. Bir Sonny Rollins parçası, Blue Songo olsun derim. Hem de onu iade etmiş oluruz.
1: Evet, o zaman Sonny Rollins'i dinliyoruz.

0: Apaçık Radyo'da Ahengi Hengame'yi dinlemektesiniz. Biraz önce Sonny Rollins'ten bir şarkı dinledik. Blue Song'oydu adı ve 1962 tarihli What's New albümünden çaldık bunu size. Bugün canlı yayındayız ve bir konuğumuz var. Eray Düzgünsoy bu hafta stüdyomuzda ve bu şarkıyı o seçmişti. Duyduğunuz o kıvrak perküsyon da Candido'ya aitti.
1: Evet, bir tarihin, bir kuşağın son temsilcisi, cazın belki de son çınarı da ne yazık ki devrilmiş oldu. Sonny Rollins ile birlikte, ama daha geride bir sürü yeni yetenek de var. Neyse ki caz dinleyicisi pek bu anlamda bir herhalde güçlük çekmeyecek. Evet, şimdi devam edelim kaldığımız yerden. Ben başlangıçta sayarken sizin hani hangi mecralarda aktif olduğunuzu, mesela outro'yu unuttum. Outro modada bir plak dükkanı, ama siz dükkan demiyoruz değil mi oraya? Bir shelter, bir sığınak.
2: Evet, biz müzik sığınağı diyoruz oraya.
1: Biz de orada tanışmıştık yıllar önce.
2: Evet, evet.
1: O zaman öyle devam edelim. Outro fikri nasıl ortaya çıktı? Ne zaman hayata geçti? Neler oluyor halen orada?
2: Tabii.
1: Ona bakalım.
2: Şimdi outro aslında az önce bahsettiğim bu işte mekanlardaki direktörlükler vesairelerde birazcık böyle artık yorulduğum bir dönemde, hatta yorulduğumuz bir dönemde üç arkadaşla beraber kurma fikrine gelmiştik. Yaklaşık 10 yıl önce. 10 yıl önce işte ben, Üzeyir Yasa benim ortağım ve diğer başlangıçtaki yol arkadaşımız rahmetli Bahadır Dilbaz'la beraber bu fikri düşünmüştük. Hatta outro işte daha önceden başka küçük bir dükkandaydı. Orayı hatırlar mısınız bilmiyorum. Moda'da yine küçük bir dükkanımız vardı.
1: Yok, orayı bilmiyorum.
2: Sonra pandemi döneminde biz şu anda var olan yerimize geçtik. Yine aynı şekilde Moda'da, fakat daha büyük bir alan. Ve bu daha büyük bir alan bize böyle sadece plak satmak vesaire, hani ticaret yapmak değil, elimizdeki bilgi birikiminde paylaşabilmek gibi bir fırsat sundu mekan olarak. Sonuçta işte akşamları siz de görüyorsunuz, zaman zaman işte DJ setler, buluşmalar, imzalar, söyleşiler, gösterimler, bir takım buluşmalar tertip edebiliyoruz burada.
1: Evet, şey, hemen araya gireyim. Ahengi Hengame işte 2010-20 yıllar arasında biz 10 yıl yayınladık, sonra ara verdik. Bu yılın Şubat ayında tekrar başladığımızda bir merhaba partisi gibi bir şey yapalım dedik. Eray Bey sağ olsun mekanı açtı. Her orada DJ'lik yaptık ve bu şekilde programda kutlamıştık.
2: Evet.
1: Gayet de güzel olmuştu.
2: Evet, çok hatta Açık Radyo'nun da bir buluşmasını, Apaçık Radyo'nun da bir buluşmasını orada yapmıştık. Dediğim gibi yani burası sadece bir plak dükkanı değil. İnsanların buluştuğu bir hava dönüştü. Zaman zaman işte etkinliklerle, zaman zaman sadece buluşmak maksadıyla. Halen de devam ediyor. Böyle.
1: Akbank Jazz Festivali'nin bir programını yaptığımızı hatırlıyorum.
2: Evet.
1: Dünyada caz tartışmıştık. Yani bu tür böyle hani entelektüel alışverişler, etkinlikler de yapılıyor.
2: Yapılıyor, evet.
1: Peki yani şu anda bir mekanı hem de Moda gibi bir yerde tutmak, bunu sürdürebilmek kolay mı? Yani nasıl gidiyor?
2: Zor, zor tabii ki. Yani ekonomik, şu anda açıdan, ekonomik açıdan her tarafta olduğu gibi bu işte de zaten zorluklar var. Bir yandan da yaptığınız işin içerisinde daha da özel olmaya çalışırsanız iki kat daha zor oluyor her şey. Bunun içerisinde bir de kültürel bir takım etkinlikler koyarsanız üç kat daha zor oluyor. Gibi gibi artan bizim zorluklarımız var. Totale baktığınız zaman da bizim için çok çok çok zor. Ama sevdiğimiz bir işi yapabildiğimiz bir alan var. Sağ olsunlar, herkes de buna ilgi gösteriyor. Yaptığımız etkinlikler olsun, işte paylaştığımız albümler olsun, Giderek böyle artan, yayılan bir kalabalığı da oluşuyor. Bunu gelenler de zaten görüyordur. O yüzden hem memnunuz hem de bu arada bir tatlı yorgunlukları var tabii ki.
1: Evet. Bir de şöyle bir şey var. Yani şu anda hani Türkiye'de bir ekonomik kriz yaşanıyor ve bu hani yıllardır devam eden bir şey. Ve bu tür kriz ortamlarında da belki de en fazla ya da ilk kurban edilenler işte sanat ve kültür etkinlikleri oluyor. Buna biraz mesela plaklar da giriyor. Yani hani insanlar tabii ekmekten kesemiyorlar ama bu tür şeyler.
2: Plaktan kesebiliyor tabii ki.
1: Evet. Tabii ki. Peki bu daha da güçleştirmiyor mu? Bir de şunu biliyoruz hani gümrük politikaları değişti. Vergiler iyice arttırıldı. Dışarıdan ürün getirilmesine zorluk çıkarılıyor ve işte bir caz plağı yoğunluklu hani bir yerseniz dışarıya tabii ki bağımlısınız. Bunun yani son zamanlarda bir takım ek zorluklar da oluyor mu?
2: Aynen, o dediğim şey işte yani şu anda yaptığınız seçimler dolayısıyla daha da spesifik ve niş alanlarla ilgilenmek durumunda kalıyorsunuz. Bu da ekstra zorluklar demek. Üzerine bir de maalesef şu anda işte gelen yeni nasıl diyeyim kanunlar, yeni kurallar dolayısıyla bizler de zorluk çekiyoruz. Ama şu var yani bir yandan şu parantezi söylemem lazım. Ya şu anda artık müzik, daha doğrusu plak tüketimi bir lüks tüketim. Yani eskiden plak işte ucuz sahafiye malzemesi denilebilecek noktadayken şu anda gerçekten plak almak ciddi bir mesele. Hele evet. Bir de öğrenci ya da işte kendini geliştirmek isteyen gençler için 2-3 kat daha zor bir konu. Ama bunlar işte malum her zaman her dönem yaşanılan bu memlekette şeyler. Biz de buna adapte olmaya çalışıyoruz. Nasıl adapte oluyoruz? İşte plak satmanın yanında başka etkinlikler tertip ederek, bu etkinlikler tertip edildiği zaman orada bir kalabalığı oluşturarak insanlarla bir araya gelerek ilerlemeye gayret ediyoruz. İşte ilave loftumuz var. Gibi gibi yeni başlıklar oluşturmaya çalışıyoruz.
1: Evet, o zaman bence bir müzik arası daha verelim. Sonra artık loft caza gelebiliriz herhalde.
2: Tamam, peki. Bu sefer de böyle tarihsel olarak birazcık ilerleyelim diye düşündüm. Mal Waldron'un
1: çok sevdim,
2: The Call to Arms adlı eserini dinleyelim.
1: Harika.

0: Sevgili dinleyenler, değerli dostlar, Apaçık Radyo'dasınız. Ahenge Hengame programında bizim de çok sevdiğimiz piyanist Mal Waldron'dan bir parça dinledik. Call to Arms. Eray Bey seçmişti. Bugün harika seçimlerle sizlerle birlikteyiz. Evet, artık loft caza gelebiliriz. Herhalde Türkiye'deki en heyecanlı işlerden biri. Tam da müzik yayıncılığı bitti mi? İşte müzik dergiciliği bitti mi derken, çünkü işte 90'lardan bu yana işte Stüdyo İmge'den başlayan, Rolle falan devam eden, iyisiyle kötüsüyle bir müzik yayıncılığı vardı ama bu alan adeta çölleşmişti. Ulaşamıyorduk Türkiye'de bir şeylere bu anlamda, ama Loft Jazz başladı. Önce bir gazete olarak, hem de bedava dağıtılan bir gazete olarak başladı. Peki bu iş ne zaman başladı? Bu bedava dağıtma çılgınlığına nasıl...
1: Cesaret nereden geldi?
2: Ya aslında işte bu outro'da geçirdiğimiz zamanlar içerisinde bizim çok sevgili dostum Şenol Erdoğan'la beraber bir gün otururken onun aklına gelmiş bir fikirdi yani. Ya bir gazete olmalı, bir gazete basmalıyız ya biz artık falan. Çünkü Şenol Erdoğan bir yandan da işte Subpress'in kurucusu. Yayınla yıllardır iç içe, basılı yayınla. Sağ olsun o böyle bir şey deyince zaten bir şey gerçekten yapmak istiyorduk. Biz bir şeyleri paylaşmak istiyorduk özellikle caz üzerinde. Aslında bir günde karar verdiğimiz bir şey. Yani öncesinde içimizde demek ki şişirdiğimiz, kendi aramızda konuşmadığımız, sonra birden böyle ortaya patlamış bir konu var. Şenol'la beraber bunu konuştuktan sonra sağ olsun o fikir babalığını aldı, yürüttü. Biz de ilk nüshasını hazırladık. İlk nüshası 8 sayfaydı.
1: Hatta hangi yıldan bahsediyoruz?
2: Ekim 2021. Ekim 2021, evet doğru söylüyorum.
0: Yani tamam. Pandeminin ortası gibi bir şey.
2: Pandeminin sonrası.
0: Sonlarına doğru.
2: Sonrası yani, evet. Bir pandemi bitmişti galiba. Doğru söylüyorum galiba. 2021 miydi? 2022
0: gibi. Yani o sıralarda diyelim.
2: Tarihler artık bende her sayı dolayısıyla karışmaya başladı. Fakat işte biz bu ilk sayıyı çıkardıktan sonra aslında bizim istediğimiz şey bir gazetenin olması ve bu gazetenin gerçekten, yani dergi o dönemler bizim için biraz daha farklı bir noktadaydı. Hem ekonomik açıdan daha farklı bir taraftaydı. Hem de bir yandan da gazetenin biz şeyini seviyoruz. Yani işte boyutunu seviyoruz. Daha samimi geliyor. İşte ne bileyim.
0: Gazete hissi.
2: Kıvırıp çantanıza koyabiliyorsunuz bilmem ne. İşte çok daha rahat bir ilişki kurabiliyorsunuz. Okuduktan sonra bir tarafta bırakabiliyorsunuz. Başkası alıyor vesaire, böyle bir şeyi var. İletişimde daha kuvvetli bir hali var diye düşünüyorduk. Ve 4 yılda böyle devam etti. 2 aylık periyotlarda. Sağ olsun ilk sayı yaptıktan sonra Bamdat Esbahbot gazetemizin tasarımcısı konuya el attı. İyi ki de el attı. Yoksa biz işin içinden çıkamazdık. Bir gazetenin tasarımı o kadar hayal ettiğimiz kadar da kolay değilmiş. Hele bir de bizim gazetemizdeki tasarım dilini bilenler bilir. O konuda tevazu gösteremeyeceğim. İddialı bir tasarım dili var. O noktaya çıkarmasıyla beraber ilgisi daha da fazlalaştı okurların.
0: Evet, yani sadece içerik olarak değil, böyle biçimsel olarak da bir sanat eseri gibi düşünebiliriz.
2: Yani. Sağ olun. Biz de öyle hissediyoruz açıkçası. Yani gerçekten her sayfasında, özellikle gazete döneminde, hala dergide de var tabii, gazete döneminde her sayfasında çok ciddi uğraşı vardı yani Bamdat'ın. İçerikler konusunda sağ olsun pek çok yazar arkadaşımız başından beri, işte Mine Gürev'in, Atilla Aygin'in, Yasemin Akman, işte sizler, Melike Durmaz, aklıma gelecek gelemeyecek bir sürü arkadaş bugüne kadar eş dost destek verdiler ve hala destek veriyorlar, yazılarıyla katkı sağlıyorlar. Biz de elimizden geldiğince bunu dağıtmaya gayret ediyoruz. Şimdi ücretsiz kısma geleyim. Yani biz şunu biliyorduk. Daha önceden de deneyimlediğim bir şey. Parayla satma kısmında memleket insanının böyle bir şeyi var. Bir duraksaması var. Hemen kabullenmiyor. Kabullendiği zaman, parayı verdiği zaman reaksiyonu daha farklı oluyor. Otomatik olarak eleştirmeye başlıyor. Gibi bir takım konuları biz tespit ediyorduk. Ama bundan daha önemlisi, biz bunu dağıtmak istiyorduk. Yani her tarafta bulunsun istiyorduk. Şimdi öbür türlü bu sefer işin içerisine başka bir ticari form giriyor işte. Onu vereceksiniz dağıtımcılara, dağıtımcılardan geri dönecek. Kaçı satıldı, satılmadı vesaire. Hayır, biz bununla uğraşmak istemiyorduk. Biz sadece müziği, sevdiğimiz şeyleri paylaşmak, sevdiğimiz yazıları okunmasını falan talep ediyorduk. Bunu istiyorduk sadece.
0: Kaç peki, tane basıyordu genellikle?
2: Genelde 1500 adet basıyorduk biz. İşte belli yerlerle, plakçılarla, zaten daha önceden de tanımış olduğum pek çok plak dükkanıyla, kitapçıyla vesaireyle anlaşarak, çok da zaten basit oldu onu konu bizim için. Oralara bırakarak insanların almasını sağladık. Sonra işin içerisinde daha farklı şeyler girmeye başladı tabii ki. Hani sadece gazete yapmak değil, bu gazetenin etkinliklerini yapmak bizim için önemli bir hale geldi. Çünkü gazeteyi yaptığınız zaman insanlar sadece bir yerlerden alıp okuyor. Ama bir etkinlikle beraber gazeteyi paylaştığınız zaman insanlar sosyalleşmeye başlıyorlar. O dünya birbirini tanımaya başlıyor. Kim bu işin takipçisi diye yakınlaşıyorlar. Bu bizim için çok daha değerli bir şey oldu. Bunların üzerine bu sefer konserler eklenmeye başladı. Etkinlikler büyüdü. Bu
0: Ersay'ın lansmanı için.
2: Ersay'ın lansmanı ayrı için etkinlikler düşünmeye başladık vesaire vesaire. Bu şekilde ilerliyoruz. Hala da devam ediyor şimdi.
0: Evet, yani bir çığ gibi bir şekilde büyüyor diyelim. Böyle böyle bir 20 sayı falan çıktı galiba, değil mi? Gazete
2: şu olarak. Anda dergiyi de katarsak 28 olmuş oldu. Dergide tabii 3. sayımız ama gazeteyle beraber 28 diye düşünebiliriz.
0: Evet, o zaman dergiye de gelelim. Geçen yılın sonlarına doğru ilk
2: evet,
0: sayı
2: Aralık
0: çıktı.
2: Ayında.
0: Üçüncü sayı hatta yanımızda kapağında da David Thorne var, evet. Gitarist. Bu yaz içinde de dördüncü sayı.
2: Evet, Temmuz'da sayım
0: çıkacak. Hatta az önce bana da yazını yaz artık şeyi geldi.
2: Evet, böyle arada bir baskı yapmam gerekiyor.
0: Yani tabii şimdi şeyi söyleyeceğim. Peki o dergiye geçiş nasıl oldu? Yani bütün bu söylediğin hani sakıncaları göze almak gerektiğine mi artık karar verdiniz? Nasıl başladı dergi?
2: Yok, aslında şöyle, yani şimdi 4 yıl boyunca bir şeyi ücretsiz dağıtıyor olmak gerçekten bir yandan da bizim çok sevdiğimiz bir şey ama 4 yıl içerisinde zor da bir şey. Yani gün geçtikçe ülkedeki işte kağıt problemi vesaire, ekonomik şartlar vesaire bu işi böyle zorlayıcı bir hale getirdi. Yapar mıydık? Devam edebilirdik aslında hiç. Yani ki arada 3 aylık periyotlarda yine gazete çıkartıyor olacağız. Bunu söyleyeyim, yani dergi devam ediyor ama biz 3-4 aylık periyotlarda yine ücretsiz olarak gazetemize devam edeceğiz. Biz o formatı seviyoruz çünkü. Ama dergi bize şöyle bir alan sağlıyor. Bir kere dergiye döndüğümüz zaman abonelik sistemimiz başladı. Ve bu abonelik sistemi işte yani şu anda bizim dağıtım noktalarımızın dışında web sitemizden de ulaşılabilir bir hale getirmiş olduk. Ücretsiz bir şeyi bu abonelik sisteminde kurmak teknik olarak çok zor ve karmaşık bir süreçmiş. Bir yandan da dergiye geçmemizin sebebi de bu oldu. İkincisi, dergimiz gazetemiz bizim maksimum 16 sayfaydı. Şu anda dergi 96 sayfa. Yani içerik anlamda daha da zenginleştirmek istediğimiz bir alan. Ve birazcık daha işi hani bizim hayal ettiğimiz, fantezisini kurduğumuz alandan birazcık daha her tarafta daha rahat kabul edilebilecek bir formata çekmiş olduk. Özeti bu.
0: Dergiye nasıl ulaşabilirler insanlar?
2: Yine dağıtım noktalarımız şeyde var. Bizim bu arada web sitesinde okuyabileceğiniz herhangi bir makalemiz yok, onu söyleyeyim. Yani en başından bu yana. Başından sonra okuduğunuz bir makalemiz web sitemizde yok. Bir web sitemizde sadece dergiye nereden ulaşırsınız var. Ve dergiye abone olmak ya da dergiyi satın almak gibi opsiyonlarınız var. Çünkü biz dijital okurluk konusunda pek sıcak bakmadığımız bir alandayız. Yani dijital okurluk, hatta böyle zaten basılı formattan devam ediyor olmamızın temel sebebi bir yandan da bu. İnsanların dijital okurlukla arasını pek iyi olmadığını, gün geçtikçe de kötüleşmeye başladığını özellikle gençlerde görüyor olmamızdı. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Loft'un okurlarının %50'si 20-30 yaş aralığında. Yani büyük bir oran.
1: Gençler.
2: Evet. Bu da gençlerin daha fazla işte hard copy ile analogla daha yakın olduğunu bizlere gösteriyor. Buradan da devam etmek istiyoruz. O yüzden de loftcaz.com'dan dergiyi temin edebilirler. Şehir dışında olanlar, İstanbul dışında olanlar. İstanbul'da da İşte yine Instagram hesabımızda Loft Jazz Nerede diye bir kutucuk var. Oraya tıklayıp dağıtım noktalarımızı görebilirler.
0: Harika. Yani bizler için de aslında bu yazılı ya basılı materyal başka oluyor tabii. Yani ben de işte Jazz Kolik'te başka yerlerde de yazıyorum ama burada yazımın çıktığı gazeteyi, dergiyi ele almak, yani o hani plakta olduğu gibi bir somut bir şeyle uğraşmak, onu ele almak çok başka bir duygu tabii yani. Tabii. Daha kalıcı olma hissi veriyor bir yandan da insana.
2: Doğru, kesinlikle.
0: Yani tabii ki hani internet sitesinde de bir kalıcılık söz konusu ama işte belli olmuyor.
2: Evet.
0: Ne olacağı. Harika. Bir de burada bir politikanız da var aslında. Onunla konuşmak isterim. Yani başlangıçtan beri yani cazın ana akımına çok girmeden, en popüler işlere girmeden, özellikle daha da belki hani marjinal demeyeyim ama biraz cazın kıyılarında kalmış müzisyenlere, gruplara eğilmek gibi de bir derdiniz var, değil mi?
2: Evet. Yani şöyle, aslında biz herkesin caz diye tanımladığı, bizim Loft Caz'ın üzerinde şey, caz kültür gazetesi yazardı. Hala da öyle. Caz Kültür dergisi, Caz Kültür, şimdi de Caz Kültür yazıyor. Biraz daha aslında cazın nasıl diyeyim, mental anlamda, fikir anlamında cazla örtüşük isimleri, başlıkları, bu düşünce yapısına yakın olan biçimleri daha fazla içeriye almaya çalıştık. Şimdi bu ne demek? Yani mainstream yapanlar ya da herkesin bildiği cazcılar böyle değil mi? Tabii ki böyle. Ama çok fazla başlık olmuş, çok fazla yazısı okunmuş ve cazı neredeyse ondan başka hiçbir şekilde tanımlayamamış, tanımamış insanlara biraz kapı açmamız gerekiyor. Yani biz şu anda caz dergisi yapıyor olsak, Miles Davis'le, ne bileyim işte Coltrane'le, ki bu başlıklara da çok yer verdik bu arada. Evet. İlerlemek çok da bize sağlıklı gelmiyor açıkçası. Aynı yeri tekrar eşeliyor olmaktan ziyade çok farklı isimlerin, çok farklı dünyaların bir araya gelebileceği bir yazılı materyal olsun istedik.
0: Evet, yani çok da haklı bir gerekçe. Tabii ki mesela John Coltrane'in her zaman yeri başka.
2: Tabii ki.
0: Ama onun hakkında çok fazla bilgi bulmak basit bir internet araştırması ile bile mümkün. Ama işte bir ne bileyim şimdi çıkacakmış Mal Waldron yazısı ya da işte benim yazdığım hani naçizane Agustin Pereira Lucina, Arjantin cazı, işte Brezilya cazları falan, bu konularda gerçekten bir de hani dinleyenin öznel fikirlerine de dayanan yazılar bulmak zor. O açıdan çok önemli bir boşluğu bence dolduruyor. Yani sadece Türkiye'de değil, dünyada da aslında caz dergiciliğinin gerilediği bir sırada bayağı cesur bir iş.
2: Yani şöyle söyleyeyim, bu dediğinize örnek olarak, hani dünyada da caz dergiciliğine bir örnek verecek olursak, şimdi ana akım caz dergilerinde çok klişelere düşmüş aslında, işte bir ifade biçimi var. Yani bunu kapağından da okuyabiliyorsunuz, her şeyiyle okuyabiliyorsunuz. Ama Loft'ta biz bunu birazcık daha farklı bir noktaya çekmek istedik. Yani işte atıyorum kapaklardan tutun içindeki tasarıma kadar ya da bunun lansmanının olabiliyor olmasına kadar. Şimdi hani bir dergi çıkarıyorsunuz, her sayısında bir buluşma tertip ediyorsunuz. O buluşma zaman zaman sergi oluyor. Zaman zaman hani bu tür şeyleri de dahil ediyorsunuz. Disiplinler arası başka işleri de düşünmeye çalışıyorsunuz. Böyle olduğu zaman 2026'da bu daha rahat yaşayabilecek bir durum. Hani standart bir dergi yapıyor olsaydık, o da belli bir abonelikle ya da ne bileyim işte dağıtım noktalarında bilmem ne gazetecisinde falan bulunan bir dergi gibi olsaydı, çok uzun yaşayabileceğini düşünmüyordum, yani düşünmüyorum açıkçası. Bunun daha başka birimlerle, daha başka güncel nefes alma alanlarını oluşturarak ilerlemeniz gerekiyor bence yeni dünyada, öyle söyleyeyim.
0: Vaktimiz var mı bir parça daha çalacak kadar
1: var
0: acaba?
1: Var aslında. Hatta bitirmeden önce bence Loft Jazz plak şirketine de göz atsak.
0: Evet, son zaten ikinci sayısı değil mi derginin? Hı-hı. Aynı zamanda lansman konseri de sanırım bu grupla çıktı. Evet, bir plakçılığa da el attın, plak çıkarma anlamında. Biraz bundan da bahsedelim.
2: Şimdi konu outro olunca, loft olunca bunların hepsinin bileşkesi olarak Loft Jazz Records denilen bir fikir çıktı ki daha önceden zaten bu konularda çok uzman bir isim aramızda bu konuda Tansu Özyurt. Hem gazete dergimizde de yazarlarımızdan hem de bir yandan da benim yıllardır arkadaşım. Loft Jazz Records'u daha doğrusu kurmak istediğimiz bir plak şirketinin adını Loft Jazz Records olarak koyabilmiş olduk. Şu güzel insanların da plağı ilk olarak yayınlandı. Daha sonra da şu anda işte On Stone Album diye bir projenin plakları geliyor. Bir yandan da distribütörlük devam ediyor. Act Label'ın distribütörlüğünü aldık. Act'in dağıtımı şu anda bizim üzerimizden oluyor. Bunun gibi dağıtım kataloğumuzu da arttırmış olacağız. Yakında da birkaç albüm geliyor.
0: Plak değil mi programı? Evet, evet. Konserleri de olmuştu.
2: Evet, onun da lansmanını Babilon'da yapmıştık.
0: Evet, bu da ben Ali Peret'i dinleme şansım olmuştu bir konserinde. Bu çıkacak olan albüm parçalarını çalmıştı. Bu da son derece önemli bir proje aslında. Evet. Ve bu albümlerin plak olarak basılması da gayet önemli bence.
2: Önemli tabii ki, tabii ki. Yani On Stone albüm projesi bence çok değerli bir proje. Bu kadar değerli müzisyenin bir arada daha doğrusu peşi sıra albümlerin plak olarak basılması bence önemli bir konu, evet.
0: Çünkü yani Türkiye'de caz albümleri çıkıyor hani ve genellikle de işte CD ya da işte çeşitli
1: dijital olarak
0: stream ediyoruz, dinliyoruz ama plak üretimi galiba oldukça zayıf.
2: Tabii yani maliyeti çok yüksek bir şey, özellikle yapım şirketlerinin çok yanaşmak istemediği bir dünya maliyetler dolayısıyla, ya da yanaşmak istiyorsa da bazı garantileri kendi kafasınca hesap ederek girmek istiyorlar. Belki de haklılar, bilemiyorum. Yani ama sağ olsun bir takım destekçiler sayesinde bu proje şu anda plak olarak hayat buluyor.
0: Bu plaklar ne zaman piyasada olacak?
2: Şu anda İmer Demir'in, yani peyderpey yayınlanıyor. İmer Demir'inki yayınlandı. Önümüzdeki günlerde işte Oğuz Büyükberber'in plağı gelmiş olacak. Arkasından Neşet Ruhacan, arkasından Ali Peret. Devamı gelecek ama bu yaz boyunca biz bu plakları yayınlamış olacağız.
1: Ne güzel, caz dolu bir yaz olacak.
2: Evet, evet.
0: Tabii Temmuz'da caz festivali var, işte gene komünite sandrağı geliyor filan derken bu yaz hiç boş geçmeyecek galiba.
2: Evet.
0: Bu da harika. O zaman bir parça daha dinleyelim.
2: Hı-hı. Herhalde son parçamız olacak diye tahmin ediyorum ama.
1: Parçayla tamam. Kapanışı yapabiliriz gibi duruyor. Süremiz azalmış.
0: Harika.
2: Peki o zaman bir yandan da şöyle yapalım. Rao Kiao diye bir müzisyen var. Biraz daha hani dedik ya Loft böyle biraz daha spesifik isimlere de yöneliyor. Evet. Rao Kiao aslında Brezilyalı bir müzisyen. Ado Meio adlı parçasını dinleyeceğiz. Spiritual Jazz yapan bir abimiz, Bambu adlı albümünden 1977.
0: Harika. Programa katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz tekrar.
2: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun davet ettiğiniz için.
0: Haftaya yeniden bulaşmak üzere. Sevgili dinleyiciler, her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.
1: Program destekçimize ve teknik masada Salih Bey'e de teşekkür edelim. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın.

0: Ahengi Hengame.
1: Soul, funk ve caz. Hazırlayan ve sunanlar Esra Kaliber, Alper Kaliber ve Altuğ Kılınç.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Nevzat Sayın'a teşekkür ederiz.
3: Kainatın tüm sesleri
4: Apaçık Radyo.
5: Reklamlar.
6: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
7: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
8: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
9: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Reklamlar bitti.
4: Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Bilge Aksan'a teşekkür ederiz.

Sevgili dinleyiciler, merhaba. Ben Tolga Esmer. Akdeniz Güneşi'nin yeni bir programına hoş geldiniz. Apaçık Radyo'nun 64. yayın döneminin bu ilk programında yine Akdeniz Cazı'ndan çok yeni parçalar dinleyeceğiz. İlk parçamız Akdeniz Cazı'nın en önemli isimlerinden İbrahim Maluf'un önümüzdeki hafta 12 Haziran'da yayınlanması beklenen Trumpets of Michel-Ange Volume 2 başlıklı albümden yayınlanan tekli. Parçamızın başlığı Chasing the Sun. Konuk sanatçılar 4 kadın sanatçıdan oluşan Barcelona'lı grup Las Migas ve ünlü Fransız akordeoncu Richard Galliano.

Sırada yine henüz yayınlanmamış bir albümden bir parça var. 26 Haziran'da yayınlanması beklenen Daniel Garcia albümü The Hero's Journey'den dinleyeceğiz. Meeting the Mentor.

0: İspanyol piyanist Daniel Garcia'dan sonra yine İspanya'dayız. Mallorcalı koro Capella'dan onların 21 Mayıs tarihli Morgan başlıklı albümünden dinleyeceğiz. Akdeniz'e adanmış Mar.
1: Kapsın.

Yine Akdeniz'e adanmış, vokalli, korolu bir parça. Paolo Angeli'nin 20 Mayıs tarihli Vinti e Mayu başlıklı albümünden dinleyeceğiz. İtalyan gitarcıya Tenore Murales de Orgozolo korosu eşlik ediyor. Parçamız Mare e Mezzo.

İtalya'dan Adriyatik'in diğer yakasına geçiyoruz. Hırvat gitarcı Branko Galo için 29 Mayıs tarihli teklisini dinleyeceğiz. Črne kose, noge bose.

Sıradaki sanatçımız Kürt İran asılı Elana Swanson. Onun 18 Nisan tarihli In Between başlıklı albümünün tamamını dinlemiştik önceki programlarımızda. Albüme adını veren parçanın yeni bir kaydını yayınladı. Bu kez konuk sanatçı olarak Türk dinleyicisinin de yakından tanıdığı Udi Aradinkciyan var. Elana Sason'dan dinliyoruz In Between.

Yunanistan'dan iki uç sanatçısı dinleyeceğiz. İlki Alekos Pretos'un 29 Mayıs tarihli Mediterranean Echoes başlıklı albümünden. 3 bölümlü The Freedom Suite başlıklı parçanın 3. ve son bölümü Dance of Freedom.

Sırada Akdeniz cazının bir başka devi Avishai Cohen var. Kontrbasçının geçtiğimiz cuma 29 Mayıs'ta yayınladığı Eternal Child albümünden daha önce iki parça dinlemiştik tekli olarak yayınlanan. Avishai Cohen'den bu gece dinleyeceğimiz parça Tonight.

Şimdi dinleyeceğimiz parça çok ilginç bir albümden gelecek. Alman besteci Hans Lüdemann'ın Trans Europe Express Ensemble'la birlikte kaydettiği On the Edges serisinin 4. albümünden bir parça dinleyeceğiz. Bu albümde ağırlıklı olarak Türk müziğinden etkilenmiş. Kayıtları da Ney sanatçımız Burcu Karadağ'la birlikte gerçekleştirmiş. Albüm 22 Mayıs'ta yayınlandı. Bu gece dinleyeceğimiz parçanın başlığı Ada S. Parçayı dinlediğinizde size oldukça tanıdık gelecek. Hans Lüdemann, Trans Europe Express ve Burcu Karadağ'dan dinliyoruz.

Programımızın son parçasına geldik. Alman grup Quadro Nuevo, Mısırlı Cairo Steps'le daha önce de kayıtlar yaptı. 26 Mayıs'ta da Lotus Blossom başlıklı 3 parçalık bir kısa çalar yayınladı. Bu gece dinleyeceğimiz parça Memories.

0: Önümüzdeki hafta yeni bir programda buluşabilmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Akdeniz Güneşi. Müzikli Akdeniz Turu.
2: Hazırlayan ve sunan Tolga Esmer.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Bilge Aksan'a teşekkür ederiz.
1: Kim astı bu resmi?
2: Çünkü bıktım, anladın mı?

0: Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Salih Cihan Sönmez, Çiçek Işıkel Sönmez, Nazan Haydari ve Müjdat Pakkan'a teşekkür ederiz.
2: Ayın Karanlık Yüzü.

İyi akşamlar. Apaçık Radyo'da Ayın Karalıkçı'da bu akşam Bleachers dinliyoruz. Strange Desire adlı ilk parçalar, White Heart, Roller Coaster ve Shadow.

2013 Bergenfield, New Jersey çıkışlı Amerikalı grup Breachers, Jack Antonoff'un solo projesi olarak başlayan kariyerine ancak 2023 yılında 5 turne elemanının sabit eleman olarak katılmasıyla gerçek bir gruba dönüştü. Ön adam yine Jack Antonoff. Grupta üstlendiği işler ana vokal, lead gitar, bas gitar, klavyeler, programlama, cello, synthesizer, sample'lar gibi neredeyse her şey. Mikey Freedom Heart aynı Antonoff gibi bir multi-instrumentalist. Ayrıca arka vokalleri de üstlenmiş. Sean Hutchinson'ın ana görevi davul ve vurmalılar ama o da synthesizer, bas gitar ve arka vokal işini gerekirse üstlenebiliyor. Evan Smith klavyeleri üstlenmiş ama saksafon, flüt, gitar çalabiliyor. Mike Riddleberger diğer davulcu ama o da klavye ve arka vokallerde destek veriyor. Bu şekilde özellikle konserlerde çok hareketli ve esnek olabiliyorlar. Sıradaki parçalar I Wanna Get Better, Wake Me ve Reckless Love.

Antonov 2013 yılında Fun adlı popumsu bir grubun parçası iken kendi projesi Bleachers'ı geliştirmeye başlar. Ancak 2014 yılında çıkan ilk single'ı I Wanna Get Better ile Bleachers resmen başlamış olur. Eş zamanlı olarak web sitesi sosyal medya profilleriyle ortaya çıkar. Yukarıda saydığım müzisyenlerin tümü aslında ilk günden itibaren stüdyo müzisyeni ve turne elemanı olarak aynen mevcut. İki parça daha geliyor, Take Me Away ve Like a River Runs.

0: Ayın Karalık'ta bu akşam Bleachers dinliyoruz. 2014 yılında dinlemekte olduğumuz Strange Desire RCA Records tarafından piyasaya verilir. Albümdeki Roller Coaster adlı parça o yazın tatil marşına dönüşür. RCA'nin desteğiyle Charlie XCX ile birlikte Charlie and Jack Do America Tour adlı bir turne organize edilir ve çok ses getirir. Strange Desire'ın başarısı üzerine yine RCA desteğiyle Terrible Trees Volume 2 adlı bir devam albümü çıkar. Parçalar aynıdır ama tüm vokaller farklı kadın sanatçılar tarafından üstlenilmiş ve de müzik modifiye edilmiştir. Bu popülerlikle tüm grup Hello My Name Is Doris adlı filmde bir rock grubunu canlandırır. İkinci Bleachers albümü Gone Now 2017 yılında çıkar. Yine ilk albümdeki gibi marşa dönüşen yakalayıcı bir parçası vardır, Don't Take The Money. Antonov bu sefer turneye tüm bu parçaların çıkış noktası olan çocukluk odasını söküp bir trailer ile turneye götürür. Ve fanlar konser öncesi sanki bir sanat sergisi gezer gibi odayı ziyaret eder. Şimdi gelen parçalar You Are Still A Mystery, Yoko Ono katılımı ile I'm Ready To Move On ve Who I Want You To Love.
1: I want to be grateful for the experiences that I've had. I want to be grateful for the experiences that I've had. I want to be grateful for the experiences.

Bu arada Jack Antonoff'un yaratıcı enerjisi diğer müzisyenlerin ilgisini çeker. Özellikle prodüktörünün yaptığını ve bestelerini paylaştığı sanatçılar Taylor Swift, Lorde, Lana Del Rey, Sam Vincent, Pink, Florence and the Machine, Kendrick Lamar, Sabrina Carpenter, Doja Cat gibi çoğu ondan daha ünlü birçok müzisyen var. Defalarca yılın prodüktörü seçilmeyi yanında 13 kere Grammy kazanan Antonoff, birçok müzik eleştirmenine göre 2010 ve 2020'li yılların popüler müzik trendlerini belirleyen ve değiştiren kişi sayılıyor. Bu bakımdan önemi Bleachers ile taşıdığı önemden çok daha fazla. Tüm bu işlerin arasında Bleachers ile 2021 ve 2024'te iki albüm daha çıkarır. Son Bleachers albümü 2026-22 Mayıs'ta çıkması beklenen Everyone for 10 Minutes. Son parçalar bu albümün kadınlar tarafından yorumlanan coverları. Tina Shey vokal ile I Wanna Get Better, Susanna Hoffs'un söylediği I'm Ready to Move On, Sia vokalli Like a River Runs, Al King'den Reckless Love ve Charlie XCX'den Roller Coaster.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Salih Cihan Sönmez, Çiçek Işıkel Sönmez, Nazan Haydari ve Müjdat Pakkan'a teşekkür ederiz.
1: Apaçık Radyo.
2: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza bir kan anonsu için ara veriyoruz. Göztepe Profesör Doktor Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi beyin ve sinir cerrahisinde yatmakta olan bir hasta için acil 0 RH negatif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0545 446 1369. Tekrar ediyorum. 0545 446 1369 numaralı telefonu aramaları rica olunur.
3: Mint.
4: Gıcır cızır plaklar.
3: Hazırlayan ve sunanlar Efkan Kula ve Mert Encan.
5: Cuma geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.
2: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza bir kan anonsu için ara veriyoruz. Göztepe Profesör Doktor Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi beyin ve sinir cerrahisinde yatmakta olan bir hasta için acil 0 RH negatif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0545 446 1369. Tekrar ediyorum. 0545 446 1369 numaralı telefonu aramaları rica olunur.
1: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Nevil Aşkın'a teşekkür ederiz.
6: Caz portreleri. Ayrıntılı caz tiplemeleri.

İyi akşamlar saygıdeğer Apaçık Radyo dinleyenleri. 3 Haziran 2026 Çarşamba. Bu akşam Caz Portreleri program dizimin 211. portresi Davulcu Vurmalılar Üstadı Kayile Zabar ile 8. kez buluşmamızı gerçekleştiriyoruz. 16 Ekim 2024'te maalesef ithama uğrayan karasal yayınımız 11 Kasım 2024'te tekrar çift ve çift ve çift ve apaçıkradyo.com.tr adresi üzerinden yeni yepyeni ismi Apaçık Radyo ile kaldığı yerden devam ediyor. Ben şahsen adına sizlerle tekrar buluştuğum için çok ama çok mutluyum. Ortak mutluluğumuzun devamının daim olması dileğiyle ki bu dileğimi frekans yayınına geçene değin devam ettirmek istiyorum. Şimdi dilerseniz programa başlayalım. 211. portremiz Kayile Zabar, bir davulcu vurmalılar üstadı. 11 Kasım 1953 Chicago, Illinois doğumlu bir müzisyen. Doğum ismi Clifton Blackburn. Bu hafta size 211. portremiz Kayile Zabar'dan sunacağım 8. örnek. Kayıtları River East Art Center, Chicago, Illinois'da 18 Aralık 2004'te gerçekleşen, 17 Mayıs 2005'te piyasaya sürülen albüm Kayile Zabar's Ritual Trio with Special Guest Billy Bank Live at the River East Art Center olacak. Albümde yer alan müzisyenler Kayile Zabar kalimba, davullar vurmalılar, Ari Brown tenor saksafon, Yusuf Ben İsrail bas, Billy Bank de elektrikli kemanda yer almış. Şimdi Malachi Faber bir gönderme olan Big M başlıklı yaklaşık 20,5 dakikalık parçayla sizi baş başa bırakıyorum şimdi.

Bugün dinlemekte olduğumuz albümün başlığı Kyle Elzabar's Ritual Trio with Special Guest Billy Bank Live at the River East Art Center. Ve de bu albüm 5 parçadan oluşuyor. Ben size 3 parçasını takdim edebileceğim. Şimdi ikinci parçaya geldik. Return of the Lost Tribe başlıklı 13 dakikalık parçanın dinletisine geçmeden önce size ben bir eleştiri takdim etmek istiyorum. Bu eleştiri Michael G. Nastos tarafından allmusic.com'da yer almış bir eleştiri. Şöyle diyor Michael Nastos: küçük ama güçlü akustik basçı Malachi Favors, Art Ensemble of Chicago ve Kyle Elzabar'ın Ritual Trio'sunun kurucu üyelerindendi ve vefatından bu yana her iki grupta da büyük sıkıntılar yaşandı. Elzabar ve uzun süredir üye olan saksafoncu Ari Brown ve konu kemancı Billy Bang'in de yer aldığı yenilenmiş üçlüsü için yapılan bu kayıt, Maroon Favors'ın yerini alan basçı Joseph Ben Israel ile yapılan ilk çalışma. Grup Favors'ın zekice ve eşsiz zirafetine, ayrıca iyi mizahına çok bağlı olmasına vabeste, grup aynı anda hem hüzünlü hem de neşeli. Onun ayrılışının yasıtılırken zengin ve harika sanatsal yaşamı kutlanmakta. Chicago'daki River East Sanat Merkezi'ndeki bu canlı performans, grubun ruh halini yansıtan bir prodüksiyon değerine sahip. Biraz mesafeli ve zayıf, ancak ruh ve beden ve büyük dostlarına duydukları gerçek saygıyla dolu. Set tipik bir törensel saygı duruşu olan Big M ile başlıyor. Biraz önce dinledik parçayı. Elzabar'ın marimba melodileri ve shakerlarıyla tenor saksafon ve kemanın neredeyse 10 dakikalık bir girişten sonra solo performanslarıyla tamamlanan 4 dörtlük bir enstrümantal parça. Return of the Lost Tribe, İsrail'in yeni rolünü uyguluyor. Elzabar'ın davulda, Ari Brown'un da John Coltrane, Pharoah Sanders, David Murray tarzı duygu ve güç dolu tenor saksafonunun ve Billy Bang'in imzası olan minör dışı armoniklerle dolu keman solosunun öne çıktığı rahat bir jazz swing ritmiyle dörtlüye liderlik ediyor. Ardından Elzabar konga davullarına geçiyor ve İsrail ile birlikte Where Do You Want To Go sırasında temel oluşturmakta. Bang'in endişeli kemanı bir takım çalışması gibi ön planda ve başlık satırı lider tarafından vokal olarak tekrarlanıyor. Gerçek hayat ve yaşam, arkadaş kayıpları ve hükümet yönetimlerinin sürekli olarak yaydığı korku tellallığı hakkında yapılan sözlü bir açıklamanın ardından Off ve Big M ile benzer bir enstrümantal temaya sahip, ancak sonunda Elzabar ve Brown Big Favors hakkında diyaloga giriyorlar. Tenor ve kemanın daha sade bir ruh halinde daha yavaş, derin, hüzünlü ve güzel acılarını ve kederlerini duyuyorlar ve size de hissettiriyor bu oluşan ortam. Grup 2 gün sonra stüdyoya girerek Favors'e uzun bir saygı duruşu niteliğinde bir albüm daha kaydetti ki bunu önümüzdeki hafta size takdim edeceğim. Yaratıcı doğaçlama müziğin gerçek devinin kaybıyla ilgili duygular hala tazeydi. Her iki CD'de birbirini tamamlayan, sahip olmaya değer ve büyük adam ve müzisyen Malachi Favors'ı anımsatan birçok eser içermekte diyor. Evet, şimdi parçamıza dönelim. Dinleyeceğimiz parça Return of the Lost Tribe, yaklaşık 13 dakikalık bir parça.

Maalesef vakit yetersizliğinden size Where Do You Want To Go başlıklı Ari Brown bestesi parça ve Be Exciting başlıklı Kayıl Ezabar bestesi parçayı takdim edemiyorum. Onun yerine son parçaya geçiyoruz. Beşinci parça Off başlıklı 16,5 dakikalık parçanın dinletilerine geçmeden önce gene size bir ikinci eleştiri daha takdim etmek istiyorum. Bu eleştiri Michael McCaw tarafından All About Jazz'de 11 Ağustos 2005'te yayınlanmış. Şöyle diyor Michael McCaw: Kayıl Ezabar ve sayısız müzikal işbirlikleri sessiz bir kararlılığın ihtişamında lirik bir mekan duygusuna ve mükemmel bir sese sahip. Ezabar'ın Rituals Trio'su uzun yıllardır varlığını sürdürüyor ve bu kaydın özel konuğu olan kemancı Billy Bang ile olan ilişkisi lise yıllarında basketbol oynadıkları günlere kadar uzanmakta. Ancak Ezabar'ın perküsyonu gözden kaçmış, pek popüler olmamış. Tenor saksafon ustası Ari Brown ve basçı Yosef Ben İsrail'den oluşan çekirdek üçlü niyet ve işlevinin saf ve bir müzikal birleşimidir. Live at the River East Art Center, İsrail'in bu üçlünün bir parçası olarak ilk kayıt çalışması olup Malachi Favors'ın kaybıyla burada oluşan boşluğu doldurmaya çalışıyor. Bunu da takdire şayan bir şekilde başarıyor. Jazz, gospel, R&B, Afrika müziği ve bu üç müzisyenin yıllar içerisinde özümsediği diğer her şeyin unsurlarını bir araya getiren müzik sessizce yoğun bir sıcaklıkla harmanlanıyor ve Bang'in elektrikli kemanının eklenmesiyle grubun tınıları daha da benzersiz hale geliyor. Diğerlerinin üzerinde özgürce yükselen ancak her zaman ev sahiplerinin yöneldiği şeye bağlı kalan atonal bir ses sunmakta. Hayatının bu döneminde Favors'a ve mirasına adayan Ezabar bu canlı kaydını adamalarla çerçeveliyor. Açılış parçası Big M'de Ezabar'ın kalimba çalış tarzı büyülü, marimba benzeri tonlar sıcak ve canlı İsrail'in derin yankılanan sesiyle tezat oluşturuyor. Ari Brown kendini ritme yavaşça sokuyor ve üçlü de derin köklere ve anlama sahip, ritim ve swing duygusuyla dolu, insanı müzikle birlikte hareket etmeye davet eden bir sese katkıda bulunuyor. Bang yolculuğun neredeyse yarısında giriş yapıyor ve oluşturduğu ses sounduyla birlikte swing dolu, çarpıcı bir solo sunmakta. Bu ses derinliği ve netliği açısından oldukça başarılı bir canlı kayıt. Kulaklıkla dinlerken kalabalığın konuşmalarından dolayı sürekli arkanıza bakmak zorunda kalabilirsiniz. Ancak birçok canlı kayıt olduğu gibi her şey kusursuz bir şekilde aktarılamıyor. Ezabar'ın vokal performansı ritmik olarak olup bitenleri tamamlayarak müzikle başarılı bir şekilde birleşiyor, bütünleşiyor. Sık sık kürsüde vaaz veren bir vaizin sesine benzeyen boğuk sesiyle dikkat çekiyor ve Off'un son dakikalarında olduğu gibi tamamen işe yaramasa bile inancı tam olarak hissettiriliyor. Favors'ın yankılı tonundan adını alan bu parçada Ezabar rahmetli basçının adını tekrarlıyor ve onunla birlikte doğaçlama yapmaya başlıyor. Müziğe kendinizi kaptırdığınızda bu işe yarıyor. Ancak kendinizi kopuk hissediyorsanız ne yaptığını merak edeceksiniz. Sonuç olarak Ezabar'ın gerçekten yanlış adım attığı tek an Be Exciting konuşması sırasında oluyor ve o anda verilen iyi niyetli tavsiyeler geriye dönüp bakıldığında yapmacık gibi geliyor. O 4 dakikayı bir kenara bırakırsak bu albüm keyifli bir derin dinleme ve bedensel hareket imkanı sağlayan son derece etkileyici müziklerle dolu. Herkes özellikle Bang ilham dolu görünüyor ve bu albüm grubun aynı hafta kaydedilen bir sonraki Delmark albümü Big M A Tribute to Malachi Favors için iştahı kabartacak nitelikte dedikten sonra şimdi anonsun yaptığımız parçaya geçelim dilerseniz. Off başlıklı Kayıl Ezabar bestesi parça yaklaşık 16,5 dakika.

Yosef Ben Israel bass.

Man.

neighbors.

0: Big favors. Big favors. Big favors. Big favors. Big, real big. Big favors. He was real big. He was big. He was so big. He was humble. He was sweet. He's a hell of a guy. He's a cool Monte Grande. Malachi. Malachi. Thank you. Merci. Thank you.
1: 5 parçadan oluşan kayıtları 18 Aralık 2004'te gerçekleşip 17 Mayıs 2005'te piyasaya sunulan albüm Kyle Zavars Ritual Trio with Special Guest Billy Bank Live at the River East Art Center'dır. 5 parçadan oluşan bir albümdü ve de Kyle Zavars kalimba, davullar, vurmalılar, Harry Brown tenor saksafon, Yosef Ben İsrail'de basta yer alıyordu ve de konuk sanatçı da Billy Bank'ti elektrikli kemanıyla. Ve de bu 5 parçalık albümden siz ben 3 parça ancak sunabildim. Program süremizin süremize vabesli olarak bu ancak gerçekleşebildi. Albüm detaylarına Wikipedia'dan, RatioMusic.com'dan, Discogs.com'dan, AllMusic.com'dan, SoundCloud.com'dan, Kahil Ezzabar'ın kendi sitesinden ulaşabilirsiniz. Haftaya aynı gün ve saatte 211. portemizin 9. bölümünde sizlerle buluşmayı umar. Hepinize müzik, barış, umut ve yaşam mücadelesi dolu. Virüsten doğal afetlerden olarak radyomuza çokça bolca destekli bir hafta dilerim. Varsa bu akşamki programımı desteklemekte olan sayın destekçime, ayrıca özelde programımı ve genelde radyomuzu dinlemek lütfunda bulunan değerli dinleyicilerime teşekkür eder. Desteklerinizin radyomuza tüm coşkusu ve en iyi dilekleriyle devam dilerim. Haftaya buluşana değin en derin sevgi ve saygılarımla hoşça kalınız, Apaçık Radyo'da kalınız ve radyomuzun her türden olumsuzluktan ırak olarak yaşamasını temin ediniz saygıdeğer Apaçık Radyo dinleyenleri.
2: Caz portreleri. Ayrıntılı caz tiplemeleri. Hazırlayan ve sunan Mustafa Aykın.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Nevin Aşkın'a teşekkür ederiz.
1: Apaçık Radyo.
2: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza bir kan anonsu için ara veriyoruz. Göztepe Profesör Doktor Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi beyin ve sinir cerrahisinde yatmakta olan bir hasta için acil 0 RH negatif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0545 446 1369. Tekrar ediyorum. 0545 446 1369 numaralı telefonu aramaları rica olunur.

0: Pitoreski.
1: Hazırlayan ve sunanlar
2: Gonca Açıkalın ve Murat Ermert.
3: Salı geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.
4: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza bir kan anonsu için ara veriyoruz. Göztepe Profesör Doktor Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi beyin ve sinir cerrahisinde yatmakta olan bir hasta için acil 0 RH negatif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0500

Eldesler. Müziğe ve hayata dair muhtelif değerlendirmeler. Hazırlayan ve sunanlar Akın Eldes, Akıncan Eldes ve Kerem Eldes.

0: Tekrardan merhaba sevgili Apaçık radyo dinleyicileri. Bu Eldeser programında ben Kerem Eldes. Tekrardan sıra hala bende. Ve ben hala ayıp bir şekilde Japonya'dayım. Ama madem böyle bir fırsatım var, bu fırsatı da değerlendirmemek olmaz. Benim şu an son bir haftadır yaşadıklarımla doğru orantılı bir şekilde böyle Japon pop, city pop kültüründen devam etmek istiyorum bugünkü programda. City pop denince aslında akla gelen sayılı birkaç kişiden biri olan Arni sanatçısının Timely albümünü çalmak istiyorum sizinle. Bu albüm gerçekten city pop janrasını 40 yıl sonra batı kültüründe en azından en çok canlandıran, en çok duyulmasına sebep olan albümlerden biridir aslında. İsterseniz beraber dinleyelim.
1: 1, 2, 3, 4...

What time is it?

Evet, az önce Arne'nin Timely albümünü dinledik. Bir iki parça eksik de olsa. Yarı yolda çünkü aklıma çok hoşuma giden bir parça aklıma geldi. Ve onu size paylaşmak istedim sizlerle. 81 yılında geçen haftadan belki hatırlayacağınız Takanaka isimli Japon gitarist. Bazı gitaristler sörf tahtasını gitara çeviren insan olarak da bilirler kendisini muhtemelen. 81 senesinde Takanaka Santana ile beraber bir canlı konser veriyor. 1,5 saatlik çok güzel bir konser. Kesinlikle izlemenizi, dinlemenizi tavsiye ederim. Evet, ben şimdi konserden çok sevdiğim bir parçayı çalmak istiyorum size. Kalanını dinlemekte, kalanını siz dinleyebilirsiniz kendi zamanınızda bence. Çünkü çok güzel bir konser. Kesinlikle şiddetle tavsiye ederim. Hatta videosuyla beraber izlerseniz göreceksiniz ki sahnede iki grubun da elemanları aynı anda çalıyor. Yani iki set baterist, yani iki baterist, bütün perküsyonlar, bütün iki basçı, herkes kendi ekibiyle çıkmış ve yani hiç kimse taviz vermiyor. Yani ve karışmıyorlar da. Hepsi makine gibi kilit. Hepsi birbiriyle düellolaşıyor, cümleler kuruyor, konuşuyor, cevap veriyor. Kesinlikle şiddetle dinlemenizi tavsiye ediyorum. Takanaka ve Santana'nın 81 senesinden Ready to Fly parçasını size şimdi çalacağım. İyi geceleriniz bol olsun ve müzikle kalın.

Eldesler. Müziğe ve hayata dair muhtelif değerlendirmeler. Hazırlayan ve sunanlar Akın Eldes, Akıncan Eldes ve Kerem Eldes.

Sevgili dinleyiciler, yayınımıza bir kan anonsu için ara veriyoruz. Göztepe Profesör Doktor Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi beyin ve sinir cerrahisinde yatmakta olan bir hasta için acil 0 RH negatif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0545 446 1369. Tekrar ediyorum. 0545 446 1369 numaralı telefonu aramaları rica olunur.

0: Hazırlayan Varol Ünel.
1: Pazar sabahları 9'da Apaçık Radyo'da.
2: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza bir kan anonsu için ara veriyoruz. Göztepe Profesör Doktor Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi beyin ve sinir cerrahisinde yatmakta olan bir hasta için acil 0 RH negatif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0545 446 1369. Tekrar ediyorum. 0545 446 1369 numaralı telefonu aramaları rica olunur.
3: Noy. Türlerden bağımsız yeni sesler.
4: Noy.
3: Hazırlayan Selin vesaire.

0: Noi. Türlerden bağımsız yeni sesler.
1: Noi.
0: Hazırlayan Selin vesaire.

0: Apaçık Radyo.
1: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza bir kan anonsu için ara veriyoruz. Göztepe Profesör Doktor Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi beyin ve sinir cerrahisinde yatmakta olan bir hasta için acil 0 RH negatif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0545 446 1369. Tekrar ediyorum. 0545 446 1369 numaralı telefonu aramaları rica olunur.
2: Açık alan.

canlı, dinamik, akışkan, tahmin edilemez ve her zaman taze bir şey. Perşembe sabahları 11.30'da Apaçık Radyo'da.

0: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza bir kan anonsu için ara veriyoruz. Göztepe Profesör Doktor Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi beyin ve sinir cerrahisinde yatmakta olan bir hasta için acil 0 RH negatif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0545 446 1369. Tekrar ediyorum. 0545 446 1369 numaralı telefonu aramaları rica olunur.
1: It is not in the rubbish, it is in when you put the rubbish.
2: Apaçık Radyo.
3: Apaçık Radyo.
4: Apaçık Radyo.
3: Kainatın
4: tüm
3: seslerine,
4: renklerine
3: ve
4: titreşimlerine
3: Apaçık
4: Radyo.
3: Apaçık
4: Radyo.
3: Apaçık.
5: Apaçık Radyo müzikleri.

0: Apaçık Radyo Müzikleri.
1: I'll just program that in now.